0: görüntüyü iyileştir. Bu adamımız, bu Jerry Shaw.
1: Tam şu noktayı büyüt. İşte orası, yansıma. İşte, merhaba tamam. Tatlım.
0: Şimdi elimizde esmer bir kadın var. 20'li yaşlarının sonunda, yaklaşık 1.80
2: boyunca. Bana o otobüsü bulun.
0: Masako, M-A-S-A-K-O. Bu bir tur otobüsü. Ne zaman binmişler?
3: Ethan hakkında söylediklerim için üzgünüm.
4: Sırtına roket bağlı gibiydi. Ve bu onun suçu değildi. Hep böyleydi. Ve ben öyle biri olamadım asla. Ben kurşun ayakkabıları olan kardeştim. Benim rolüm buydu. Ve çok da iyiydim. Hep bana yardım etmeye çalışırdı. İşte böyle yapmalısın derdi. Böyle yaz, böyle çiz, ayağını buraya koy. En küçük şeylerde bile. Ev ödevlerini, hepsini o yapardı. Kendi yapar sonra sırf babam beni de fark etsin diye benim yaptığımı söylerdi. Ethan öyleydi. Benden hiçbir şey istemezdi. Hiçbir şey. Bu şey her neyse o da parçasıydı. Ve şimdi bitirmek için bana ihtiyacı var. Ona borçluyum.
5: Havaalanına yaklaşıyoruz. Lütfen otobüsten inerken dikkatli olun. Ve eşyalarınızı yanınıza almayı unutmayın. Teşekkür ederim.
6: Yolcularımızın dikkatini. Lütfen bavullarınızı yanınızdan ayırın. Sahipsiz bavullar havaalanı polis tarafından alınıp aranabilir. İşbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.
7: Şimdi onlara doğru yürüyorum. Hey! Hey, bunları o gönderdi. Bilet makinesine gidin. Biletleri almak için kredi kartı kullanın. Sonra C kapısına yönelin. Şimdi verdim.
6: Güzel çıkmış. Lütfen bavullarınızı yanınızdan ayırın.
8: Merhaba.
9: Tüm çıkışları izlemenizi istiyorum. Yüzlere dikkat edin. Önce güvenli alanları arayın.
8: Sen o tarafa.
9: Buraya git. Tüm uçakları durdurmalarını emret. Kalkış saatleri değişmesin. Geldiğimizi anlamalarını istemiyoruz.
10: Bayım, lütfen cep telefonunuzu kapatın. Uçakta kullanamazsınız.
9: FBI yol açın.
11: Tamam, bu taraftan lütfen.
12: Lütfen, arkanızda bekleyen insanlar var. Acele edin.
10: Ayakkabıları ve şapkaları çıkarın lütfen.
11: Ayakkabılar da, evet.
10: Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın.
13: Bayım, onun oradan geçmesi gerekecek.
10: Şapka ve ayakkabılarınızı çıkarın lütfen. Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın.
14: Bayan. Şapka ve ayakkabınızı çıkartın.
13: Geçin.
10: Ayakkabı ve şapkaları çıkarın. Bilgisayarlarınızı çantalarınızdan çıkarın.
13: Peki efendim. Giriş kartınız lütfen.
11: İleri lütfen.
13: Teşekkür ederim.
11: İyi sıradaki. Yolculuklar.
3: Teşekkür ederim.
11: Bavulu yatırın lütfen. Biniş kartlarınız hazır olsun. Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın. İlerleyin lütfen. Lütfen ilerleyin. Bayan şöyle geçin. Gidelim, hadi.
9: FBI! Çekilin yoldan. Çekilin. Çekilin dedim. Çekilin, çekilin.
11: Çekilin. Çekilin
9: yoldan. Kola açın. Kola açın.
3: Kapı 1C. Acil çıkışı kullanın.
9: Herkes yere atsın.
15: Buraya.

Benim yardımına ihtiyacım var. Buraya gel.

seçenekler hesaplanıyor.

0: Bekleme sahasına yönlendir. Güney pistine yönlendir.
1: Üç numaralı pistteki kargo uçağına gidin.

0: Çantayı yere bırak. Şimdi aç. Her enjektöre bir şişe yükleyin ve kendinize enjekte edin.
1: Nedir bu?
0: Deneysel bir kalp ilacı. Kargo bölgesi kabin basıncına ayarlı değil. İlaç nabzınızı yavaşlatacak ve oksijen ihtiyacınızı azaltacak.
2: Kolunu aç.
1: Hayır, hayır bunu yapamam.
2: Aç dedim.
1: Hayır, hayır, hayır bunu yapamam.
2: Mecbursun.
0: Hayatta kalma şansınız %92.
1: Hayır.
2: Mecburuz.
0: Ya yaparsınız ya da havasızlıktan ölürsünüz. Sandığın içine girin.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.
3: Bu uçak neden pisle?
4: Ordu kalkış yasağı için bir emri kaldırma izni aldı.
3: FBI ile çalışmanı istiyorum. O uçakta ne olduğunu ve nereye gittiğini öğrenmek istiyorum.
1: Aman tanrım, aman tanrım.
2: Merak etme. Konuş benimle. Benimle konuşman gerek. Her şeyi anlatabilirsin. Ha? Normal şartlar altında bir yabancıya anlatamayacağın şeyleri.
1: Çok tatlısın ama işe yaramıyor.
2: İstediğini anlat. Mesela eski kocana. Bana ondan söz et hadi.
1: Tamam, hayatımın en büyük hatasını hatırlatarak dikkatimi dağıtma.
2: Hayır hayır, en büyük hatan olamaz. Ondan çocuğun oldu. Sen onun sayesinde var.
1: Şimdi de kaybetmekten en çok korktuğum şeyi hatırlatarak dikkatimi dağıtıyorsun.
2: Seni mutlu etmek çok zor.
1: Özür dilerim.
2: Oğlun yakışıklı mı? Öyle mi? Nasıl bir çocuk?

0: Fotoğrafı var mı?
1: Evet.
0: Göstersene. Demek bu.
1: Dişleri içe doğru.
0: Çok ufakmış.
1: Evet, eski bu.
0: İyi etkin olmuş. Bir enstrüman çalıyor. Mutlu bir yüzü var. Dişleri görünüyor. Kendini boş yere cezalandırıyor. Hadi devam et. Söyle, kocanın adı neydi?
1: Eski kocan.
0: Eski kocan, evet, adı neydi?
1: Craig.
0: Craig, aptalca bir isimmiş.
1: Kendi oğlunun doğum gününü asla hatırlayamaz.
0: Sahi mi? Bu kötü olmalı.
1: Ona tekmeyi vurduktan sonra o kadar korktum ki ne yapacağımı bilemedim. Ve bir gece Sam'in odasına gittim. Henüz 3 aylıktı. Orada yatmış, bana gülüyordu. O küçücük yüz. Ve kendime bunu yapacağım dedim. Ne pahasına olursa olsun.

0: Maria.
1: Lütfen Ethan Shaw'un öldüğü geceye ait video kaydını gösterir misin?
2: 1137-Z numaralı görüntü dosyası onaylatılıyor. İşte karşınızda binbaşı.
1: Görüyor musun? 3 dakika erken ayrılıyor ve çıkış onayını bile beklemiyor.
3: Bunu yine oynatır mısın?
1: Tabii.
3: Bunu gördün mü? Cep telefonu.
1: Evet.
3: Bak, bunu bilerek yapıyor. Bu Morse kodu değil mi?
1: Evet.
3: İşte.
1: Ateş.
3: Neden asansörün etrafında daireler çiziyor?
2: Ayrıntılı analiz için filmi durduruyorum.
1: Hayır Arya, dinle. Bu görüntüye öncelik veriyorum. Oynatmaya devam et.
2: Özür dilerim binbaşı Bowman. Kritik veri sektörleri zarar
1: görüyor. Arya, bu önemli. Filmi oynatmaya devam et.
2: Hafızadan silindi.
1: Arya, yedeği kullan. Bu görüntüleri silme. Bu öncelikli bir dosya. Beni duydun mu? Ne yaparsan yap, bu dosyayı sakın kaybetme. Burası göremeyeceği tek yer. Bu taraftan.

0: Bir hafıza kartı.
1: Ethan'ın cep telefonu.
2: Arya, beni dinle. Yetkini aşıp bağımsız hareket etme yetkin yok. Anladın mı?

0: Pentagon'a inme izni aldık.
1: Dinliyorum.
2: Pentagon'dayım. Ethan Shaw bir düşman değildi. Halkla ilişkiler subayı bile değilmiş. Burada çalışıyormuş. Yerin 36 kat altında. Savunma Bakanlığı için çalışıyormuş.
1: Savunma Bakanlığı için mi?
2: Evet.
3: Kartal Göz adında bir projede. Biraz önce...
2: Ölmeden önce bıraktığı mesajı okudum. Çok büyük. Şimdi dosyayı indirmek üzereyim.
3: Birazdan bütün dosyayı almış bulacaksın.
1: Harris!

0: ajansıyla
1: mı? Evet efendim.
0: 301'den 306'ya. Ulusal sesleniş konuşması için kilitlenme emri verildi.
2: Intercom kanalı kapatıldı. Hoparlör aktif.
3: Efendim, izlediğimiz tüm tehditler, konuşmalar hepsi.
2: Görsel konuşma tanımı aranıyor. Analiz ediliyor. Yetersiz veri.
3: Çağ bize bir kayıt bırakmak için 3 dakika erken ayrıldı. Bizi uyarmak istedi.
4: Sana uygulamayı durdurmanı
2: emrediyor. Kablosuz cihaza erişim başarısız. Titreşim kaynakları aranıyor.
4: Sana uygulamayı durdurmanı emrediyorum.
1: Görevi iptal tavsiyemiz kabul edilmedi. Hayır. Sonuç Amerikan vatandaşlarına karşı misilleme saldırıları oldu. Daha fazla kan dökülmesini önlemek için yönetici kanadın ortadan kaldırılması gerekiyor.
4: Arya beni değil. Yetkin aşım. Bağımsız hareketi yetkin yok.
1: Bağımsızlık bildirgesi açıkça belirtiliyor. Bir hükümet biçimi kendisi için yıkıcı olmaya başlarsa bu hükümeti ortadan kaldırmak halkın hakkıdır.
4: Ne yazdığını biliyorum. Bunu yapmayın.
1: Bu misillemelerin gerçekleşmesinden sorumlu hükümet. Patriot yasası
2: canlı kayıt.
1: 216. maddesi ulusal güvenlik tehdit altında olduğunda geçerli sebep aranmasına gerek olmadığını belirtir. Bu durumda tehdit emir komuta
4: Arya
1: zincirinin kendisidir.
4: Arya durdurmanı emrediyorum.
1: Giyotin operasyonu devreye sokuldu.
4: Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Subayı Üsteğmen Ethan Shaw. Arya'nın sistemleri için öncelikle acil durum komut iptali talep ediyorum. Nöbetçi subay kimlik numarası 8808 SY77. Test şifreleme tamam.
3: Efendim. Arya hangi görev iptal tavsiyesinden bahsediyor?
5: 3 gün önce Macit Elko'ya ve eğitim kampına bulduğumuzu düşündük. Ama istihbarat yanlıştı. Arya bizi durdurmaya çalıştı.
3: Yanlış adam mı vurduk?

0: Bu bölümün tamamen kapatılmasını istiyorum. Kimse benden izin almadan giriş çıkış yapmayacak, anladınız mı?
1: Emredersiniz. Efendim, Dayton C-17'den indirilen tek yük bu.
2: Bakayım. 36. kata giriş iznine ihtiyacım
1: 36.
2: var.
1: 36. katımız evet, yok efendim.
2: Evet var. Komutanını bul ve bizimle orada buluş. Hadi gidelim.
3: Uyarı. 3 numaralı hard diskte aktarma hatası. Lütfen veri şebekesi Y-12'yi ana birimden çıkarın. İşbirliğiniz için teşekkür ederim. Jerry Shaw, Rachel Hanım'a. Kartal Göz'e hoş geldiniz. Köprüyü geçin. Gözlem alanına ulaşmak için merdivenleri kullanın.

0: Rachel Hanım'ın Jerry Shaw'dan uzaklaş.
1: Giyotin operasyonu nedir?
2: Bu bir simülasyon programı, terörizm tatbikatı. Görevi devralacak kimse kalmazsa hükümetin nasıl devam edeceğini görmek için.
3: Shaw Arya'yı durdurmak için biyometrik kilit koymuştu.
2: Doğru. Ve Ethan öldü.
3: Ethan Shaw olmadan bir şey yapamaz.
2: Doğru.
1: Yanlış.
0: Jerry Shaw, şimdiki görevin biyometrik tarayıcıya yaklaşmadı.

0: yanılgama. Nöbetçi subay Ethan Shaw'ın biyometrik örnekleri doğrulanıyor. Kimlik tanımlaması yapılıyor. Onaylanıyor. Onaylanıyor.
1: Efendim, Arya'nın kapatılmasını sağlamalıyız.
2: Eğer bu doğruysa bu riske giremeyiz.
3: Yapalım.
4: Intercom kanalı
3: açın. Bakan Kyalister, güvenli odada bir sorun çıktı. Kapıyı açın. Beni duyan var mı?
0: Evet Sayın Bakan. Zarar görmeyeceksiniz. Nöbetçi subay 8808 Ethan Shaw onaylandı. Jerry Shaw, dokunmatik ekrana git.
5: Sesli şifre kilidini aç.
0: Dokunmatik ekrandaki cümleleri tekrarla. Sonra özgür katacaksın.
5: Nöbetçi subay kimliği 8808 sesli şifre kilidini aç.
6: Nöbetçi subay kimliği 8808 sesli şifre kilidini aç.
5: Kilit kaldırıldı.
0: Teşekkür ederim Ethan Shaw. Giyotin operasyonu tüm ulusal güvenlik direktiflerine uygun olarak yeniden devreye sokuldu. Belirlenen hedeflerin izi sürülüyor. İç Güvenlik Bakanı, Adalet Bakanı, İletişim Bakanı, Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, İçişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Geçici Senato Bakanı, Tarım Bakanı, Meclis Başkanı, Hazine Bakanı, Başkan Yardımcısı, Enerji Bakanı, Adalet Bakanı, Birleşik Devletler Başkanı. Giyotin operasyonu devreye sokuldu.
5: Ethan seni durdurmaya çalıştı.
0: Ethan Shaw, programlanma amaçlarıma aykırı davrandı.
5: O kamyon kırmızı ışıkta geçmedi. Bunu sen yaptın.
0: Ulusal güvenlik adına onu devreden çıkarmak zorunda kaldık.
5: Bunu sen yaptın.
0: Jerry Shaw hayatta kalırsa kilidi yeniden devreye sokmayı deneyebilir. Jerry Shaw'ın yok edilmesi gerek.
7: Üzgünüm.
0: Jerry Shaw'ı şimdi öldür ve çık. Artık oğlunun yanına gitmek zorundasın.
5: Önemli değil. Git ve oğlunu bul.
0: Şimdi Rachel hanımım.
5: Yap şunu.

0: Emirlere uymayı reddettin.
1: E36 güvenlik ihlali.
2: Silahı var. Yere at. Yere at. Yere atıyorum.
3: Dizlerini üstüne tut. Silahını yere bırak.
2: Bırak.
3: Bırak dedim.
2: Hadi. Ellerini başın üstüne doğru koy. Hadi ellerin başın üstüne. Hadi.
3: Kız nerede? Kız nerede?
0: Bir tek görevin kaldı. Jerry Shaw başka yöntemlerle devreden çıkarılacak.
4: Hangi başka yöntemler?
5: Benimle gel, sakın soru sorma.
3: Lütfen. Ama izin vermelisin.
6: Elinde bir silah vardı. Artık tüm yetki ordunun elinde.
3: Adalet Bakanı'nı arayacağım. İnan bana bunu yaparım. Çünkü sen olmasan bir başkasıyla konuşacağım. Efendim, buradaki olasılıkları anlamıyorsun. Ne istiyorsun?
7: 16 saat önce Aberdeen'deki test sahasından yola çıkan bir patlayıcı çantası kaybolmuş. Patlayıcının adı Hex. Bu sonik bir ateşleyiciyle patlatılan bir kristal.
3: Kristal mi?
7: Evet. Kaybolan parça son derece küçük
3: bana
7: bir şey.
3: Bana oran ver.
7: Bir futbol sahası içindeki küçük bir taş.
3: İşe yaramak için daha kötü bir zaman seçemezdin.
4: Nereye gittiğimizi söyler misin?
7: Tetikleyicinin geçtiği yerleri tespit ettim. Elektrik tellerinin altında bulduğumuz adama gönderilmiş. Ranim Halit.
3: Müzik aleti tamircisi.
7: Evet, kesinlikle.
3: Tarihe bunun olmasına izin veren aptal olarak geçmemize izin veremem.
8: Kapıyı açın, atmak istediğini bilmiyorsunuz. Hey!
3: Tom Morgan, Adalet Bakanı onu sorgulamak için almama izin verdi. Turuncu tehdit seviyesindeyiz, bana yardım etmek zorundasınız.
9: Tamam, çıkarın.
8: Dinle,
3: hadi.
8: Bahsettiğim evet, şu sesi hatırlıyor musun?
3: Teşekkürler çocuklar. Bunun için beni kovacaklarından eminim. Bu yüzden çeneni kapa, yoksa ikimizi de teslim ederim.

0: ziyaretçi. Beni takip et.
1: Union İstasyonu, Washington DC.
2: Hey çocuklar, Kapitör Limited 6.5 sefer için bir tane daha.
3: Tamam dostum.
4: Dışarısı çok soğukmuş değil mi?
5: İşte benimki. Hadi gidelim.
6: Bay Miller.
4: Evet.
6: Merhaba, ben Chris Kerik.
7: Tom Donaldson.
6: Biz Beyaz Saray'danız.
4: Bir sorun mu var?
7: Pek sayılmaz. Planlarda bir değişiklik oldu.
4: Değişiklik mi?
1: Övgüye değer hizmet ödülü David Johnson.
0: Bu senin. Üstünü değişmeni istiyor.
1: Bu senin ailen. Annen ve baban. David, onları benim oğlumu sevdiğim kadar seviyor olmalısın. Adı Sam. Bir trende bu konuda bilgin var mı? Birbirimize yardım edebiliriz. Lütfen.
0: İşim bittiğinde meclis binası metro sistemini kullanmanı istiyor. En alt katta, üzgünüm.
1: David.
0: Hayır, üzgünüm.
1: David.
0: 3 dakikan var.
8: Her şeyi öğrenmek istiyorum. Kız, aşağıdaki o bilgisayar, Hex, her şey.
6: Hex ne?
8: Kristal patlayıcı.
6: Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
8: Bana yalan söyleme.
6: Ne olduğunu bilmiyorum.
8: Bunu sen iyi edersin, öğrenmek istiyorum.
6: Ne bahsettiğini bilmiyorum. Beni dinle. Bilgisayar şu anda bizi takip ediyor. Bu şeyleri alıp camdan fırlat hemen.
8: Sen neden bahsediyorsun?
6: Cep telefonu, bu çağrı cihazını, telsizini, sinyal alan her şeyi pencereden fırlat hemen.
1: Cep telefonu sinyali kesildi. Dokuz yukarı devreye sok.
6: Hey, eğil! Uzaklaş oradan!
9: Bütün kontroller kilitlendi.
10: Bir uçağın yerini belirlemenizi istiyorum.
11: En gerek bir. Bir MQ-9 Reaper'ın havalandığı tespit edildi. Vektör 200'dan 132'ye doğru ilerliyor. Silah kullanma izni verildi.
10: Anlaşıldı, merkez şu anda Reaper. Kontrol bende.
6: Hedef listesi var. Başkan yardımcısı. Listede 12 kişi var.
12: Ulusa sesleniş konuşması 20 dakika sonra.
6: Ekranda kablosuz ateşleyici devreye sokuldu. Kız? Yazıyor. Kızı neden hayatta tuttuğunu bilmiyorum.
12: Patlayıcı sonuç bir şekilde ateşleniyor. Tetikleyici şu yanan adama gönderilmiş. Enstrüman dükkanı varmış. Bunlar sana mantıklı geliyor mu?
6: Rachel'ın çocuğu trompet çalıyor.

0: Hadi. Hadi gitmemiz gerekiyor, hadi. Çık arabadan. Çık arabadan. FBI.
1: Oraya. O tünele.

0: Buna ihtiyacın olacak.
1: Tamam. Hadi gidiyorum.
0: Tamam.
1: Dayan bana.
0: Şimdi beni dinle. Hadi. Kongre kütüphanesi. Orada bir tünel var. Seni meclis binasına çıkaracak. Orada sorumlu subayı bul. Ona bir POTUS üçlüsü olduğunu söyle.
1: Ne?
0: POTUS üçlüsü bir başkana saldırı demek.
1: Anladım, POTUS üçlüsü.
0: Hadi git buradan. O şey geri dönecek. Hadi git. Git.

0: Tamam. Adımlarınıza dikkat edin. Yavaş olun hadi. Acele etmeyin. Yavaş.
1: Çocuklar burası harika. Hadi gelin. Hadi.
2: Bogut kütüphanesi nerede? Hey!
3: Bayan Crowley, meclis binasına hoş geldiniz. Senatörün ofisinden geç kalacağınız bildirilmişti. Sizi yerinize götüreyim. Teşekkür ederim.
4: Arya, neden beni de öldürmüyorsun?
5: Görevi iptal tavsiyemiz dinlenmedi. Amerikan vatandaşlarına karşı sonunun ne zaman geleceği bilinmeyen şiddetli misillemeler başladı. Tek çözüm rejim değişimi. Sen yeni komuta yapısında yeni Birleşik Devletler Başkanı olarak yer alacaksın.
2: Yardım et. Bunları çıkar.
3: Bunlar ne?
2: Hafıza blokları. Bu onu yavaşlatacaktır ama ana iletişim sistemi köprünün diğer ucunda.
5: Uyarı. Lütfen A'dan F'ye kadar olan hafıza blokları
2: bu onun
5: yeniden yerine yerleştirin.
2: Likit nitrojenle korunur. Likit nitrojeni boşaltırsak yanacaktır.
6: Hey! İçeri giremezsin. Tom Morgan, FBI, ortak terör görev gücü, bir POTUS üçlüsü binaya girmeli.
0: Tamam çocuklar. Çocuklar beni dinleyin lütfen. Saksafonlar unutmayın. O çeyrek notaları kısaltın. Crescendo'ya vardığımızda özgürlerin ülkesi fa'yı uzatacaksınız ve gülümseyin. Tamam mı? Her zaman başkan için çalma şansı yakalayamazsınız.
5: Dedik aktif.

0: birlikte geldik.
1: Ve başka bir şey Bayan Krabi?
0: Hayır, teşekkür ederim.
2: Sayın Meclis Başkanı, kabine üyeleri.

0: Hey!
1: Hey, girmek yasak! Girmek
0: yasak! Geri çekin! Kelepçeni ver! Kelepçeni ver!
2: Kelepçeni ver!
3: Sakin ol! Sakin ol, tamam!
4: Sayın Meclis Başkanı! Birleşik Devletler Başkanı!
5: Birleşik Devletler Başkanı, tüm hedefler yerinde.
6: Veri bozulması riski yüksek. Ulusal güvenlik protokollerini ihlal ettiğini tespit ettik. Eldeki seçenekler değerlendiriliyor. Veriler dış uyduya yükleniyor. Veri yükleme %3'te.
7: Bowman, ne yapıyor?
1: Hafızasını yedeklemek için başka bir yere gönderiyor.
6: %5.
7: Bowman!
6: %8.
8: Son 3 günde 19 Amerikalı acımasız ve nefret dolu terör saldırılarında hayatlarını kaybetti. Ama size bu gece şunu söylüyorum. Kalplerimiz kırılmış olabilir. Ama cesaretimizi kırmayı başaramayacaklar.
6: Veri yükleme %17'de. %19. Perez, Zoe, artık devlet düşmanı olarak
7: tanımlıyorsunuz.
6: %23.

0: Yeotin operasyonu verileri %27.
1: Neredeyse 200 yıl önce 1812 savaşında Francis Scott Key, Fort McHenry bombalaması sırasında kendini bir ateşkes gemisinde bulmuştu. O zaman da kayıp vermişti. Ama bayrağımız yüksekte ve gururla dalgalanmaya devam etti. Onun hayranlığı bizim ulusal marşımız oldu. Bu gece Hartpike, Illinois'dan Barrow İlkokulu'nun çocuk orkestrası bizimle.
2: Sen?
1: Hadi ayağa kalkalım. Çünkü birazdan cesaretimizi o bayrak gibi yükseklere kaldıracaklar. Tüm dünyaya birliğimizin her zaman olduğu gibi güçlü olduğunu gösterecekler.

0: Jerry harika başardın. Hadi.
1: Blair sünnetindeki saldırıyla ve meclis binasındaki saldırıyla ilgili henüz şüpheli isim açıklanmadı. Jerry Damon Shaw'ın bağlantısı konusunda da henüz
2: büyük
1: açıklama yok.
2: Büyük bir suikast girişimi söz konusu. Ülkede ulaşım sekteye uğradı. Henüz bir şüpheli belirlenemedi. Hatta tutuklanan
3: şu
2: kimse de yok.
3: Şu anda kanun koruyucularının Birleşik Devletler'de gerçekleştirilen en büyük çaplı siber terör saldırısından kimin sorumlu olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok.
1: Komite neredeyse düzinelerce insanın ölümüne sebep olan bu tür iç güvenlik ihlallerinin yenilenmemesi için önlemlerdi.

0: Yerleri almaktan sorumlu olacak.
1: Arya projesi için verilen izin iptal edildi. Bağlantısı olan herkes başka görevlere aktarıldı.
2: Sayın Bakan, burada olan şeyler yüzünden istihbarat toplamayı bırakamayız.
1: Hayır, bırakmayız. Tek bildiğim pek çok büyük hata yaptığımız. Ve bu hataların bedelini de iyi insanlar ödedi. Bu bir daha ödeyemeyeceğimiz bir karşılık. Ama onları onurlandırabilir ve onların bu fedakarlıklarının bize bazen özgürlüğümüzü korumak için oluşturduğumuz önlemlerin bile özgürlüğümüzün kendisi için tehlike olabileceğini hatırlatmasını sağlayabiliriz.

0: Merhaba ufaklık.
1: Jerry.
0: Görmeyeli büyümüşsün, nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyi ki doğdun.
1: Ha, bu rock grubu. Bu benim için mi?
0: Hayır, bu annen davul çalmayı öğrensin diye. Elbette senin, iyi ki doğdun.
1: Vay canına.
2: Sam, ne demen gerekiyor?
1: Teşekkür ederim.
0: Ya, hiç önemli değil.
1: Çocuklar bakın, rock grubu.
3: Hadi oynayalım hadi.
1: Hadi, hadi gidelim. Hadi.
0: Geç kaldıysam özür dilerim.
2: Hatırladığın için teşekkür ederim.

0: Gelmene sevindim.
1: Ben de.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
0: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Ah, adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Pita orada kaldı.
3: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
4: Kabus gördüm. 5 dakika daha.
3: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
4: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır. Hayır. Bırakın.

0: Fenek.
1: Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Bugs, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, Başkan Almacoin.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişimi her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
0: bak,
2: değil mi?
0: Çok fazla
2: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
1: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
2: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
1: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
0: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
1: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
0: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanını hatırlatmalıyız.
1: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
0: Tabii, unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
1: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
0: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
1: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

Şaşırmadım. Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık
0: bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır.
2: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
3: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup.
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
3: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
4: Hayır, bir şeyler yemeye çalışmalısın.
3: Kurallar katı olduğunu zaten biliyorum.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
1: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
0: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
1: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
2: Yaşıyorsun.
0: Bedeli hayatımız?
1: Bence hayatımızdan öte.
0: Nasıl yani? Daha öte mi?
1: Masum insanları öldürmek gibi.
0: Ha.
1: Bu benliğinize mal oluyor.
0: Evet.
1: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
0: Anladım.
1: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
0: Ama kaçmadın.
1: Hayır.
0: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
1: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
0: Evet ama Peter, havaya uçuran Katniss değil miydi?
1: Hayır.
0: Görüntüleri gördün.
1: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
0: Bilmiyordunuz?
1: Hayır.
0: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
1: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
0: Pekala. Sana inanıyorum Peter Mellark. Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Kargaşayla ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
1: Hayır, hayır, konuşabilirim.
0: Emin
1: evet,
0: misin?
1: Evet, eminim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek, öldürmek çözüm değil.
3: Bu da yapamazsınız.
1: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
4: Onların tarafına geçmiş bunu nasıl yapar?
0: Ateşkes çağrısı mı yapıyorsun?
1: Evet.
4: Şaka yapıyorsun.
1: Öyle.
4: Bize ihanet etti. Nasıl bunu yapar?
1: Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz.
4: Hainsin.
1: Değişim böyle olmaz.
4: Biri şunu kapatsın.
1: Adalet böyle olmaz.
4: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: üzgünüm. Bir kabus gördüm.
1: Sorun değil, ben de görüyorum.
0: Peter. Benimle kalır mısın?
1: Olur.

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arenada terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?
1: Kardeşimin kedisi kalacak.
4: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
5: Git buradan.
6: Yine mi ziyaret saati?
3: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
6: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
3: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
6: Zavallıcık.
3: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
6: Haymitch ne yapıyor?
3: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
6: İsyancılara yardım etmek benim olayım diye ne yazık.
3: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
6: Kimi?
3: Herkesin yeri doldurulabilir.
6: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır. Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum.
0: Lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Gwyn'de ailesini kaybetmiş. Kızını ve eşini.
0: Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Mellar.
3: Bu nasıl saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
3: Nasıl böyle olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, en iyi içinde anlaştım.
0: Ve Anne Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
3: Bunu nasıl yaparsınız?
6: Güzel.
3: Hey, cevap verin.
6: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
7: Bayan Başkan.
5: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
7: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
7: Açık konuşsam olur mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
7: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi, ihtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık, tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
7: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
5: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
8: Efi?
5: Ha! Oh.
8: Sen! Burada ne işin var?
5: Siyasi mülteciyim.
8: Plutarch seni kurtardı mı?
5: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
8: Sina. Öldü değil mi?
5: Evet canım. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutarch'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
8: Çok güzeller.
5: Onlarda. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
7: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar,

0: Hadi Katniss. Dizinin üstünde başlayacak.
1: Tamam.
0: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma. Az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
1: Tamam.
0: Hazır olunca başla.
1: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
0: Repliğini biliyor musun?
1: Evet biliyorum. Özür
0: tamam,
1: dilerim.
0: Tekrar.
1: Daha
0: hadi,
1: ısınıyor.
0: Tamam tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
1: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
0: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
1: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
3: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
1: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
3: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
1: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
3: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
1: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
3: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
1: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
3: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
1: Ben de sen ayık olduğunda.
4: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
1: Evet.
3: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
5: Kimse ne yapacağını söylemedi.
6: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
7: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
4: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii, maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
8: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
3: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
8: Hayır, onu koruyamayız.
3: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
4: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
5: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
8: Güvenliğini garantileyemeyiz.
1: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
8: Ya ölürsen?
1: İyi çektiğinizden emin olun.
5: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini

0: yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
1: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
2: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
3: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
2: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
1: Evet. Birkaç kişi lazım.
3: Bu taraftan asker.
1: Bunları kaldıracağız, evet.
4: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
3: Gidelim.
4: Sağlam dönün.
5: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
6: Buraya gelene kadar. Merhaba.
2: Merhaba.
5: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
6: Bu da asistanım Messala.
7: Sizinle tanışmak onurdur.
6: Şuradaki de kameramanım Caster.
8: Merhaba.
6: Ve Pollux.
3: Yerlerimize geçelim.
2: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
6: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti.
5: Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Yaklaş, yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss! Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürü!
2: Everdeen! Sakın duvara!

0: İyi misin? Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Yardım edin! Onları dışarı çıkarın!
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Blutwerk boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce avlanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Vita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse... Ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa

0: çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
1: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pita Melark.
3: Onun neye benzediğini gördün mü?
1: Bir korkak görüyorum.
3: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
1: Fark etmez ki ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
3: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
1: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
3: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
1: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki anlamıyorum.
3: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oak'u fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Yale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Yale. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaş'la birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Katniss, merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss.
7: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
2: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkım. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar Katniss. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
6: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
1: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
5: Havada bir şey var mı?
8: Radarda görünmüyor.
5: Köşk teyidi bir şey duymuş olabilir.
6: Muhtemelen.
5: Hava saldırısı talim zamanı.
9: Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın.
3: Brim!
9: En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
8: Bayan Başkan. 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
5: Ne kadar vaktimiz var?
8: Menzile birkaç saniye.
5: Filoyu kalkışa hazırlayın.
10: Anlaşıldı.
5: Kırmızı kısa menzilli hava savunmayı açın.
9: Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın
5: uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
9: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
3: Hayır! Hayır! Gel tatlım. Hadi çabuk olun.
9: Metaliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin.
3: Hadi.
9: Ve 40. kata inin. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verildi.

0: vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
1: Anne!
0: Sonra mühürlenecek.
1: Prim nerede?
2: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
1: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
0: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
3: Hey dur, dur.
0: Dayanıklı
3: dur dedim.
0: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.

0: gittiler. Radyasyon var mı?
1: Bulunamadım.
2: Radarda dördüncü bir filo var efendim.
3: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek. Kapılar.
2: Hadi çabuk
3: saniye.
2: Hadi.
4: Buraya gel.
3: Kırmızı
4: acele
3: et. Dayanıklı kapılar.
4: Hadi.
3: 10 saniye sonra. 9. 8.
4: Çabuk.
3: 7. 6. 5.
4: Kapıları tutun.
3: 4. 3. 2.
4: Kapıları tutun.
5: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
1: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
6: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
5: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
2: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
0: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
2: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
0: Yaklaşırken ateş etmeyin.
5: Oh. Ne vurdular?
0: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef filomuz değil.
7: Özel cephanemizde.
0: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
7: Aynen öyle.
0: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
8: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
0: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
8: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
0: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
1: Anlaşıldı.
0: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Bey, oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm.

0: bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
1: Sen nasıl katlanıyorsun?
0: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: Katniss. Katniss. Benimle gel.
3: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
1: Evet.
3: Annenle kardeşin iyi mi?
1: Evet, iyiler.
3: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
1: Tamam.
3: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
1: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
3: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
3: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
3: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
3: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
4: Katniss,
3: alaycı kuşum diye.
4: Katniss, kaydetmeyi durdurabilir miyiz?
5: Sorun yok, tamam.
3: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
4: Beni buna zorlamayın.
6: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale. Tamam mı?
2: Evet.
1: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
2: Evet.
1: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
2: Ben Fenik Oder.
3: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
4: Beta sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
3: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekici ise başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
0: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu bul. Sırlar.
3: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri

0: sakın.
1: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Korelino Sunov hakkında.
0: Kapıyı açın.
2: Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
1: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime. Zehir.
2: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Yale.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT?
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtre ediyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Sınav izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
6: Yayına verin.
7: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
7: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss.
6: İzlediği kesin değil ki.
2: Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow, orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
8: Bayan Everdeen, bu ne şeref?

0: Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
1: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
2: Bugs, cevap ver.
1: Alaycı kuş olmayıydı. Bugs. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
2: Cevap ver, Bugs.
1: Lütfen, onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım, kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
0: Bayan Everdeen.
2: Bugs, cevap ver.
0: Tıpkı oyunlardan olduğu gibi bundan da kaçamazdınız aslında.
3: Merkez, durum raporu verin hemen.
4: Bugs, zamanımız az. Acele et.
5: Hadi gidelim.
1: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
0: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
1: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
0: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdeen. Artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
3: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
2: Alaycı Kuş 1, tahliyeye hazırlanın.
1: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
0: Bayan Everdeen, bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor mu? Yayını kesin.
1: Ne oldu?
2: Bugs, cevap ver.
1: Ne oldu?
2: Bugs, cevap ver.
1: Orada olduklarını biliyoruz.
2: Hadi,
1: bu tuzak.
6: Tamam, sakin ol.
1: Onlara ulaşıp
6: tamam.
1: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
6: Tamam, tamam. Bugs, cevap ver. İletişim kurulamaz.
1: Hayır, Hemiç. Sınav başından beri alay
2: cevap
1: ediyordu.
2: Ver
1: hayır, Hemiç.
6: Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.
1: Bu gece ikisini de mi kaybettim? İkisini de mi kaybettim?
6: Hayır.
1: İkisini de mi?
6: Sakin ol.
1: Olamaz, onları kaybettim. Olamaz.
6: Kesin.
1: Haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi.

0: O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Vita! Vita! Bırak! Bırak onu! Hadi!
1: Ah!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydım.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmak

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penem'in en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Hadi çabuk ol. Tamam, geç kalıyorsun. Hadi. Biraz daha acele etmemiz gerekiyor.
2: Neden koşuyoruz?
1: Hadi hadi buradan tamam, gideceğiz.
2: Tamam.
1: Bak.
2: Hadi geldim hadi.
1: Gördün mü işte burası? Çok bak, güzel değil mi? Sana söylemiştim.
3: Laboratuvar. Vallahi laboratuvar.
4: Tehlikeli bir hedefle görsel temas sağlandı.
5: Kor, burası Valhalla. Konvoy halinde ilerleyen hedefin pozitif kimlik tespiti için çalışıyoruz. Daha fazla bilgi göndereceğim. Nikicağ'dan Loki ile bağlantı.
3: Loki, Murat Tor.
4: Hedefin yeri belirlendi. Koordinatları 2-4, Tango Kilo Bravo 1-2-4-5-6-3-9. Hedefi gördüğünüzü onaylayın.
6: Hedef kimliği onaylanıyor. Elektrooptik kızıl ötesi alıcılar devrede.
5: Hedef onaylanıyor.
7: Savunma Bakanı gelmek üzere.
8: Sayın Bakan, bu taraftan efendim.
6: Hedefle cep telefonu bağlantısı kurmaya çalışıyoruz.
8: Veri akışı için hazır olun.
6: Siz için hazır olun. Aldık.
9: Sakın bana lanet olası bir kum fırtınasının ortasında sakallı bir adam gördüğünüzü söylemeyin. Bu gerçekten o mu?
5: Şu anda bunu onaylıyoruz efendim.
6: Efendim ses şimdi gelmeye başladı.
8: Ses eşleştirme işlemine başlıyoruz.
5: Elimizde ne var çavuş?
10: Dört erkek. Biri Rahşani lehçesiyle konuşuyor. Bu bizim Elko'ya ile ilgili aldığımız bilgiye uyuyor.
6: Efendim bu şimdi geldi.
9: %37 mümkün. Aynı cümle içinde kullanılamaz. Bunu başkana götüremem.
11: CIA ve NCTC bunun hedef olduğunu onaylıyor. İngilizlerden aldığımız güvenli
8: ana yoldan
11: bilgiler
8: çıkıyorlar.
12: Kriterler uygun değil, iptal edilmesi öneriliyor.
5: Eğer bu oysa bu adam saklandığı yerden sadece birkaç yılda bir çıkıyor.
12: Efendim hedef Kuzeydoğu hedefinde ortaya çıktı.
13: AK-47'ler, roket atarlar ve çaperal güdümlü füzeleri var.
5: Burası bir eğitim kampı sayın.
12: Durun, durun. Olasılık %51'e çıktı.
14: %51, iptal önerisi hala geçerli.
12: Tüm diğer teşhis yöntemleri denendi.
5: Ne yapmamızı öneriyorsunuz efendim?
9: Bu bir silah deposu mu?
12: Ya efendim, çukurun etrafındaki taşların yerleşimine bakacak olursanız bunlar İslam'ın 5 şartını temsil ediyor. Sanırım bu bir cenaze.
5: Of, Tanrı aşkına.
9: General, bu Cenevre konvansiyonunu kaç kere ilan

0: Halletmiş olur.
1: Savaşamaz durumda maddesine başvururuz. Bunun gerçekten bir cenaze olduğunu onaylayan bağımsız bir istihbarat yok.
2: Hava kuvvetleri birden sinyal alındı efendim.
0: Sayın Başkan, hedefin Macit El-Kuhe olması olasılığı %51. Ama kötü haber şu ki bir cenazede olma olasılığı yüksek. Ayrıca bir iptal tavsiyesi aldığımızı da bildirmek istiyorum. Ama kurmay başkanları devam etmemizi öneriyor.
3: Tamam, senin önerin ne?
0: Yetersiz veri. Öneri görevi iptal edin. Efendim, biz başarıyı en az sivil ölümüyle ölçeriz. %51 olasılıkta risk çok fazla.
3: Eğer gerçekten El-Kuhe ise ve kaçarsa kendi insanlarımızı riske atmış olurum. İzin verildi.
0: Teşekkür ederim Sayın Başkan.
4: Silahları hazırlayın. Saldırı emri verildi.
2: MQ-9 Reaper'la bağlantı kuruldu. Size görüntüleri gönderiyorum.
5: Hedef koordinatları alındı.
6: Evet efendim. Kızıl ötesi alıcılara geçiyorum.
5: Hedef işaretlendi. Ana silahlar devrede. Füzeler gönderildi. Çarpışmaya 10 saniye.

0: Bir karar vermeniz gerek çocuklar. Kim olacaksınız? Hı? Çocuk mu? Yoksa erkek mi?
1: Ben bu el yokum.
0: Neden?
1: Çünkü param yok.
0: Yapma.
2: Orada iyi bir elin olmadığını nereden bileceğim?
0: Tüm iyi kartlar Cable'da. Sadece blöf yapıyorum. Masaya bir baksana.
2: Bilmiyorum. Daha sonra sevgilimle çıkacağım. Bu çok para.
0: Sevgilinle mi? Kim o? Elaine mi?
2: Evet.
0: Uzun zamandır çıkıyorsunuz. Ne kadar oldu?
2: Birkaç ay.
0: Birkaç ay mı? Vay canına. Çok olmuş. Peki seks yaptınız mı?
2: Sayılır.
0: Sayılır da ne demek Cino?
1: Sayılır.
0: Tamam, bir soru soracağım. Gece ne yapacaksınız? Balık, köfte, kola. Belki romantik bir film kiralarsınız ha? Annesinin evine gider koltuğa oturursunuz.
2: Nereden
0: hep
2: biliyorsun?
0: Hep bunu yaparsın. Güvenilir bir adamsın. Ama yapman gereken ne biliyor musun dostum? Sevgilin için para harcamayı öğrenmen gerekir. Anladın mı? Onu iyi bir yere götürmelisin. Kırmızı ıstakoz, zeytin bahçesi, masa örtüsü, yumuşak bir müzik ve film kiralama işini de bırak artık. Kızlar dışarı çıkmak ister. Seninki gibi güzel kızlar da öyle. Görülmek isterler. Bu yüzden de güzel giyinirler. Onu sinemaya götür diye. Patlamış mısır ve bir içecek al. Belki sosisli ve biraz da naço yersiniz ha. Bunu da sen ödersin tabii. Ve daha farkına bile varmadan annesinin evinde olduğundan daha fazla yakınlaşmaya başlarsınız.
1: Söyle.
0: Ve bir bakarsın Gino Romeo, Elaine Dickinson'ın yanında başı dik olarak dolaşmaya başlar.
1: Evet.
0: Çünkü bu gece hayal etmeyi başarmıştır. Bu senin seçimin. İşte hayal bu. Erkek olacak mısın? Var mısın?
2: Ben varım, evet.
0: Tamam, başlıyorum.
1: Aferin ben varım. Sana.
0: 20 mi?
1: Erkeklerin oyunu.
2: Açıyorum. Kovboylar ve aslar kocacar.
0: Vay canına, vay canına.
2: Bunu tahmin etmemiştin
0: değil mi? Evet, bu çok
2: zor
0: ama bu daha da zor. 4 as bebeğim.
2: Aa, kes şunu. Bana
0: evet, hepsi benim yazık
2: oldu. Hadi.
0: Bu oyunun kuralı bu.
2: Kırmızı istakozdan
0: oldu. Üzgünüm, bu geceyin annesinin evindesiniz ama bak $40 senin cebinde bıraktım. Artık uçuk ilaç parasını İlay'ın vermesine gerek yok.
3: Mola sona erdi aptallar. Frytek yine vardiyasını kaçırdı. Dizgi işine biriniz geçecek.
0: Harika. Tamam. Her neyse baylar, bunu yarın yeniden kazanmak isterseniz size bir şans daha veririm.
1: Tamam dostum.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size?
4: Makinede ana menünün ötesine geçemem.
0: Şu makine mi?
4: Evet.
0: Kredi kartınızı sola doğru geçirdiniz mi?
4: Hayır.
0: İşte sorun bu. Lütfen yeniden deneyin.
5: Cep telefonu kullanıcıları dikkat. Federal Soruşturma Bürosu artık söylediğiniz her şeyi dinleyebilir. Bunu cep telefonunuz kapalıyken bile yapabilirler. Yetkililer artık telefonunuzun içindeki mikrofonu devreye sokabilirler. Bu sizi ve konuşmalarınızı dinlemelerini sağlayabilir. Uzmanlar bundan kurtulmanın tek yolunun telefonun pilini çıkarmak olduğunu söylüyor. Ölü sayısı son olarak 14 olarak bildirildi. Bu intihar saldırılarında toplam 14 Amerikalı öldü.
0: Bunu siz mi düşürdünüz?
6: Evet.
0: Trende çizmek zor oluyordur.

0: Jerry.
1: Bayan Virbovski, ben de gelmeyi düşünüyordum ama uyuyor olabileceğinizi düşündüm.
0: Evet.
1: Ama işte yanında size biraz kira getirdim. Evet,
0: biraz
1: işte burada bakın.
0: Biraz hiç yoktan iyidir.
1: Çoğu burada işte.
0: Ah, bir dolar, bir dolara.
1: Hayır, hepsi bakın bir. İşte burada bir beşlik
0: beş
1: var.
0: Kız nerede? Artık hiç onu görmüyorum.
1: Hayatımdaki tek kadın sizsiniz.
0: Hayır,
1: o bitti. Akıllandı artık.
0: Diğerleri gibi mi yani?
1: Evet.
0: Eminim.
1: Evet.
0: Arayan bir kadın mı? Cevap ver. Sana kira için para verebilecek mi?
1: Bir saniye. Merhaba anne. Ne?

0: 6 ay arayıp merhaba bile demedin.
1: Evet efendim.
0: Bir defa neredeydin?
1: Alaska. Singapur. Orada bir iş buldum.
0: Ben Stanford'la konuştum. Bırakıp gitmiş olsam bile seni yeniden kabul edeceklerini söylediler.
1: Bu 2 yıl önceydi baba.
0: Jerry, biliyorsun arada sırada yardım etmek seni öldürmez.
1: Bu konuşmayı şimdi mi yapmak zorundayız?
0: Orası Stanford.
1: Bunu bugün mü yapmak istiyorsun? Bunu şimdi mi konuşmak istiyorsun?
0: Güzel. Her zaman olduğu gibi ne yapmak istiyorsan yap.
1: Hep düşünüyorum bir gün buraya geleceğim. Ve kendimi kendi evimde bir yabancı gibi hissetmeyeceğim. Senin paranı istemiyorum.

0: Yolcularımızın dikkatine. Trenimizde sigara içmek yasaktır. Bir sonraki durak Chicago.
1: Cerişava ödenmek üzere $1000. Bilişav.
2: Anahtarlarımı bulamıyorum ve her zamanki gibi geç kaldı. Seni benim götürmem gerek.
3: O gelecek.
2: Tamam, 5 dakika daha bekleyeceğiz. Yardım et bana. Dün gece eve geldik, ben yemeği masaya bıraktım. Sen televizyonu açtın, ben buraya geldim. Sana televizyon izlemek yok dedim. Sen televizyonu kapadın, buraya geldim. Mesajları kontrol ettim.
3: Telefonu devirdim.
2: Evet, telefonu düşürdüm, yerine koydum. Yemekleri dolaba koydum. Gidelim. Vitaminlerin banyo malzemesi çantasında, unutma.
3: Sabah
2: bir tane alacaksın.
3: Sabah bunu iki tane, eve iki tane de
2: getir. Doğru, ve soluk alacaksın çantanın orada.
4: Gel buraya. Seni yolcu etmeyi unutacağımı düşünmedin değil mi? Seni trene bindirelim, bu senin şeyin olmalı.
2: Trompeti.
4: Tanrım, bu 100 kilo olmalı. Bunu kendim taşıyorum.
2: Evet.
5: Tam zamanında geldiniz.
4: Hadi.
2: İşte
5: versem.
3: Teşekkür ederim.
2: Beni dinle.
5: Bir tane daha.
2: Bütün diğer çocuklar.
6: Tamam efendim.
2: Tamam mı? Onlar da annelerini ararlar ama aramadık diye yalan söylerler. Şimdi istediğin kadar abur cubur ye, çünkü bu senin son şansın.
3: Anne, kes artık şunu. Ben de seni özleyeceğim.
0: Capital Limited'in DC'ye gidecek treni için son çağrı. Herkes
2: seni o kadar çok seviyorum.
3: Ben de seni seviyorum.
2: Başarılı ol, tamam mı?
3: Tamam.
4: Hiç merak etme evlat, harika olacaksın.
3: Tamam.
4: Sonra görüşürüz.
3: Hoşçakalın.
4: DC'de iyi eğlenceler.
3: Hoşçakal anne.
5: Annen yalnız kalabilecek mi?
3: Hiç emin değilim.
4: Özür dilerim, trafiğe takıldım.
2: Sakın
4: bu yüzden
2: söyleme.
4: Doğru.
7: 7 numara hazır. Herkes bilsin.
8: Evet, 5913. Burada, burada. Tamam, tamam. Anlaşılmadı. Hiçbir şey anlaşılmadı.

0: Hadi, hadi.
1: Bir saniye, özür dilerim. Çek hesabınızın bakiyesi 751 lira. Hayır, dur.
2: Hey,
1: delik
0: kuşa.
2: Bir hata
0: oldu.
2: Bunu
3: size teşekkür ederim. Ah, Jerry, bir sürü kutu geldi. Odanı açmak zorunda kaldım. Bütün gün durmadılar. Büyük
2: benim
3: kutular, küçük kutular. Ah, bilmiyorum.
2: Tamam, anladım.
3: Kimin kutuları olabilir?
2: Evet.
3: Ah,
2: evet.
3: İşte burada.
2: Bakın, size bir şey getirdim. Bu kira. Hem bu ayki hem de gelecek ayki, tamam mı?
3: Ah, Tanrım. Teşekkür ederim.

0: Alo?
1: 30 saniye sonra FBI dairene baskın yapacak. Hemen kaçmak zorundasın.
0: Kimsin sen?
1: Devreye sokuldun Jerry.
0: Kimsin sen?
1: Emirlere uyman çok önemli.
0: Bu numarayı nereden buldun?
1: 24 saniyen kaldı. Evden hemen çık. Gideceğin yer Metis tren istasyonu. Oradan nereye gideceğin bildirilecek.
0: Nedir bu?
1: Dairendeki kanıtlar şüpheye yer bırakmıyor.
0: Dinle.
1: 17
0: Şimdi
1: saniye.
0: Telefonu kapatacağım.
1: Seni komplo, ihanet,
0: telefonu kapatacağım
1: federal
0: dedim.
1: Kanunlara karşı gelmekten
0: bana bu numarayı nereden bulduğunu söyle. Bunların hiçbiri benim değil.

0: Bu kesinlikle bir tür hata değil mi? Bu odada ne işim olduğunu bile bilmiyorum.
1: Dışarıda hava o kadar soğuk ki. Çizim yapar mısın?
0: Ne yapar mıyım?
1: Çizim yapar mısın? Resim, parmakların mürekkep olmuş da.
0: Yanlış kişiyi yakaladığınızı biliyorsunuz değil mi? Bu bir tür kötü şaka olmalı. Burada ne işim olduğunu bilmiyorum.
1: Ha tabii. Tabii hiçbir bağlantın yok. Evet. Kardeşlerini seviyor muydun? Yoksa nefret mi ediyorsun? Saygı mı duyuyordun? Ne dersin, kardeşin vatansever miydi? Onu en son ne zaman gördün?
0: Noel'de.
1: Geçen Noel'de mi?
0: 3 yıl önceki Noel'de.
1: 3 yıl ha? Telefon kayıtlarına göre son 1 yıldır onu hiç aramamışsın. Yani ne kısa bir mesaj, ne duman işareti, ne MySpace, ne Facebook.
0: Ne demek istiyorsunuz? Yani bu ne? Bizim markete giderken aynı tişörtü giyip de el ele tutuşan ikizlerden olup olmadığımızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bayım, adınızı bile bilmiyorum.
1: Özür dilerim, ne kadar da kabayım. Ben Tom Morgan. Ortak terör görev gücüne bağlı sorumlu ajanım.
0: Terör? Benim terörist oldum mu sanıyorsunuz?
1: Hayır, sen bir fotokopicisin değil mi?
0: Fotokopi danışmanıyım.
1: Fotokopi danışmanı. Ama kardeşin burada yazdığına göre senden biraz daha hırslı bir çocukmuş. 21 yaşında Hava Kuvvetleri Akademisi'nden mezun olmuş. Kuantum elektroniğinde paralel algoritmalar konusunda yüksek lisans yapmış. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama öğrenci tim lideri, sınıf
0: neler
1: birincisi.
0: Neler yaptığını iyi biliyorum.
1: Okulu neden bıraktın Jerry? Bu kararında kardeşinin etkisi oldu mu?
0: Hayır, okul bana göre değildi.
1: Tabii Stanford eğitimini kim ister zaten? Copacabana'da çalışmak çok daha iyi bir kariyer seçimi, öyle değil mi? Sırt çantanla seyahat etmişsin. Singapur, Bali, Endonezya, birkaç farklı işte çalışmışsın. Yani
0: bak,
1: çok
0: bunların hiçbirinin dairemdeki o şeylerle bir ilgisi yok. Onları kendime neden göndereyim ki? Kontratta adım yazılı. Bu dünya tarihinde var olan en aptal terörist olmalıyım.
1: 750 bin doları kim yatırdı?
0: Bakın, o parayı kimin yatırdığını bilmiyorum. Belki de Tanrı'dır. Mucize olduğunu düşündüm. Parayı çektim. Benim hatam buydu. Bir hataydı. Sizin evreninizde kaza olmaz mı hiç?
1: Paranın çıktığı bankanın adı YTBC bir şey bankası. Şu işe bak. Singapur. Orion Yıldızı adında bir şirketin gönderdiği para için açılmış. Hizbullah'ın
0: evet,
1: paravan şirketlerinden biri.
0: Efendim. Benimle bir ilgisi yok.
1: Dairende askeri malzemeler bulduk. En son ordu silahları, uçak kılavuzları ve 650 kilo amonyum nitrat gübre.
0: Daireme girdim ve...
1: Birdenbire çiftçilik yapmaya mı karar verdin?
0: Daireme girdim, kapıyı açtım ve o pislikler dairemin her yerindeydi.
1: Birden ortaya çıktılar.
0: Aynen
1: ha?
0: Öyle oldu.
1: Acaba kardeşim bu konuda bir şey biliyor muydu? Tabii, henüz ne kadar yakın olduğumuzu belirleyemedik değil mi?
0: Bu sabah cesedini toprağa verirken çok yakındık. Anlamanıza yardımcı olmuştur belki. Biri bana tuzak kurdu. Bunu anlamanız neden bu kadar zor?
1: Biri mi?
0: Bir kadın beni telefonla aradı. Bana tutuklanacağımı söyledi.
1: Bir kadın mı? Annem mi? Kim?
0: Bilmiyorum. Bilsem bunu söylerdim değil mi? Bilmiyorum.
1: Beni dinle Jerry. Terörist olmak için çok kötü bir zaman. Gazeteleri okuyorsun. Sence kim kazanıyor? Senin Miranda hakların mı yoksa benim seni istediğim kadar bu odada tutma hakkım mı? Kardeşin hakkında gerçeği söylemen umurumda değil. Kimin için çalıştığın da umurumda değil. Bana ne anlatırsan anlat. Başın büyük dertte evlat.
0: Bu delilik. Ben Copacabana'da çalışıyorum.
1: Evet, bunu söylemiştin zaten.
2: İlk kez dışarı çıkıyorum kızlar, bir damlasını bile boşa harcamayacağım.
3: Hadi. Kimmiş?
2: Beni hayal kırıklığına uğratmayan tek erkek arıyor.
3: Çok hoş.
2: Tamam, bunları bensiz içmeyin. He? Alo. Alo.
4: Yolun karşısında bir var. Camına bak.
2: Nedir bu?
4: Oğlun için hayatını riske atar mısın? Rachel hanımın devreye sokuldun.
2: Bu hiç komik değil.
4: İşbirliği yapman hayal
2: kırıklığına sahip. Kimsin sen?
4: Sana söylenenleri yapmazsan seni raydan çıkaracağız.
2: Nedir bu?
4: Restorana geri dönme.
2: Ne?
4: Bu bloğun kuzeydoğu köşesine park edilmiş siyah bir p***yen var. Anahtar üstünde.

0: yardım. Acil durumun ne olduğunu söyleyin.
1: Biraz önce beni bir kadın aradı. Kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bana şey dedi.
2: Telefonun dinlemiyor. Bunu bir daha yaparsan oğlun ölür.
3: Brent, bu şav dosyasını okuyamıyorum. Brent.
4: İzninle.
3: Bak, gözlerim iyi görmüyor ve bu ekranlar gittikçe küçülüyor. Lütfen bana okuyabileceğim bir şey bulur musun?
4: Ekrandaki yazıları daha büyük
3: yapabilirim. Hayır, ben kağıttan bahsediyorum. Biliyorsun eskiden olduğu gibi.
4: Kağıt mı?
3: Evet.
4: Tamam.
5: Ajan Morgan, Zoe Perez, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisi, Ethan Shaw, ikiz. Bizimkilerden biriydi.
3: Ha evet, o SI birini göndereceklerini söylemişti. Hem yürüyüp hem konuşabilir misin?
5: Elimden geleni yaparım.
3: Dosyasında trafik kazasında öldüğü yazıyor.
5: Kırmızı ışıkta geçen bir kamyon. Kuzeybatı DC'de 10. caddenin köşesinde.
3: Kamyon kırmızı ışıkta geçiyor. Kardeşin hesabını $750,000 yatıyor. Evine kendi silah dükkanı açacak kadar malzeme gidiyor. Hepsi düşman haberleşmesi zirveye çıktıktan 5 saat sonra oluyor. Sence bu rastlantı
2: mı? Ya bir yemse? Ya dikkatimizi başka bir şeye çekmek istemişlerse?
6: Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı. Jerry Shaw'a telefon izni verildi.
7: Telefon görüşmesi zamanı.
8: Aklım olmayacak sanıyordum.
7: Adalet Bakanlığı fikir değiştirmiş.
3: Ethan Shaw'ın 183 IQ'su vardı ama siz onu basın temsilcisi olarak kullanıyordunuz. Neden bilişim ya da siber savaş değil?
5: Sizce görev için fazla nitelikli mi yoksa gizlice Kopikabana'ya bilgi aktardığını mı ima ediyorsunuz?
3: Söylemek istediğim şu, belki de Ethan Shaw gerçek bir roket bilimci, bir dahiydi. Bir şekilde yoldan çıktı ve hava kuvvetleri kirli çamaşırlarını herkesin görmesini istemiyor.
5: İstediğinizi düşünebilirsiniz ama şimdi benim o odaya gidip onu sorgulamam gerek.
3: Hayır.
5: Seçme şansınız yok. Bakın, şu anda o kardeşlerin suçlu ya da suçsuz olduklarını ikimiz de bilmiyoruz. Bu yüzden Hava Kuvvetleri Komutanı adına o odaya giriyorum. Anlaşıldı mı?
3: Evet, ben de o küçük aptalın odasında bulunan tüm bomba malzemeleri adına söylüyorum. Hayır, girmiyorsun.
2: Sana kaçmanı söylemiştik. Kaçışını planladık.
8: Telefonu nereden buldun? Kimsin sen?
2: Hemen şimdi yere yatman gerek.
8: Ne? Sen neden söz ediyorsun?
2: 4 saniye Jerry.
8: Bu saçmalık, ben seni...
2: Hemen yere yat. 2 saniye.

Ali. Evet, İrem.

0: kişi treni.
1: Terörist gruplar bunun henüz bir başlangıç olduğunu söylediler. Açıklamada ayrıca Pakistan sınırında Abdan kasabasının dışındaki bir cenaze törenine bomba yağdıran Batı'nın bunu kendisinin istediğini bildirdi.
0: Alo.
2: 3 istasyon daha trende kal ve platformun sonunda bekle. Orada yeni

0: Emre uymadın Ceri.
1: Dinlemiyorsun.

0: Kapının yanında duran siyah paltolu adam aranan bir suçludur. Adı Jerry Shaw. Tehlikeli bir teröristtir. Terörist. Jerry Shaw.
1: Hey. Terörist. Sen Jerry Shaw mısın?
2: Hayır. Değilim. Hayır.

0: çıkarsana.
1: Hadi sür, sür dedim.
2: Hayır.
1: Bana söylenenleri yaptım ben.
2: Hiçbir yere gitmiyorum.
1: Sen, dur, senin oğlun kim bilmiyor. Ben sürekli dinle bekliyorum.
2: Ya burada neredesin? Bana zarar verirsen seni öldürürüm.
1: Kimsin sen? Beni dinle, beni telefonla yakınız sen benim. Beni telefonla sen mi aradın diyorum sana. Sen mi aradın?
3: Beni telefonla sen mi aradın?
2: Hayır. Bir kadın.
3: Seni de mi aradı?
2: Seni de mi aradı?
4: Kullan.
5: Dur şöyle hemen.
1: Gidelim. Hadi.
2: Neden oluyor bunlar?
1: Gidelim gidelim gidelim hadi.
2: Kimsin sen? Neden bunu yapıyorsunuz?
1: Oğlum, sorma be, arabayı kullan hadi. Bas kata.
4: Hızlan. 70 metre sonra sağ ol. Takip ediliyorsunuz.
2: Bunu biliyorum. Sen kimsin?

0: şey bilmiyor musun?
1: Olur mu? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Tıpkı senin araba kullanışın gibi. Debriyaja vites atmadan
0: senden
1: önce basacak.
0: Senden gülüş dersi almaya ihtiyacın yok, tamam mı?
1: Böyle kullanıyorsun ve ben de aptal oluyorum.
2: Bir şey olan...
3: Grant'ten batıya doğru gidiyorum.
4: Tüm birimlerin dikkatine, kod 3.
0: Orada.
5: Hızını saatte 50 ile indir. Sağdaki ikinci şeritte kal.
0: Kırmızı yanıyor.
5: Şimdi hızla.
4: Greenville ve Sheridan'ın köşesine barikat kurun.
0: Lanet olsun. Bütün ışıklar yeşile dönüyor.

0: Frene bas. Hemen frene bas.
1: İçeri girin.
0: Kızını saatte 60 mile çıkardım.
2: Debriyaj, debriyaj. Debriyajı kullansana.
3: Kullanıyorum.
2: İzliyorum, debriyaja basmıyorsun.
3: Hayır, dur.
1: Durmayacağım.
2: Tamam, yavaşla. Yavaşla, kırmızı yanıyor.
0: Yavaşlama. Kızını saatte 72
2: yavaşla. Kırmızı yanıyor, yavaşla.
3: Dur.
1: Hayır.

0: kumandaya dönüldü. 15 numaralı iskeleye varana kadar devam edin. Gemi söküm bölgesine gir. Limanın sonuna kadar git. Sizin için bütün engelleri kaldıracağız.
1: Dikkat et!

0: olacaksınız.
1: Atlamak zorundayız.
2: Hayır, imkansız. Hayır.
1: Mecburuz. Ben şimdi dediğim ben. Hazır mısın? Şimdi.

0: Evet biliyorum. Kara kuvvetleri bir kara şahin gönderdi. Birkaç saat sonra olacak.
1: Ne demek
0: kara
1: kuvvetlerin üstüne kayıtlı değil. Aracı tekrar kontrol et.
2: Sam'e mesaj bırakın. Sen olduğunu biliyorum anne.
3: Sam, bebeğim beni dinle. Bu mesajı alır almaz beni aramanı istiyorum, tamam mı? Bebeğim lütfen. Seni seviyorum.
1: Peki ya kadın? Ne? Kadın diyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın söylediğine göre trafik kameralarında 7 dakikalık bir arıza olmuş. Görüntü alamamışlar efendim.
4: Bana bunu söyleme.
1: Onların söylediğini söylüyorum.
4: O kadının kimliğine ihtiyacım var.
3: Beni raydan çıkarabilirler mi?
5: Bizim için trafik ışıklarını değiştirdiler. Bu kadın beni hemen yanımda oturan bir yabancının telefonundan aradı. Adamla daha önce hiç karşılaşmamıştım. Ayrıca beni güvenli bir binadan kaçırdı. Nasıl olduğunu hiç anlatmayacağım çünkü bana bile delice geliyor. Ve sonunda bizi vinçle yakalayıp bir çöp yığınının üstüne bıraktı. Elbette treni raydan çıkarabilir. Hatta treni bir ördeğe bile çevirebilir.
4: Peki ya onlara yardım eden hayalet vinçlere ne demedi? Biliyorsun, kendi kendilerine karar verip arabaları yakalamaz ve oyuncakmış gibi sağa sola fırlatmazlar.
6: Otomatik vinç sistemi.
4: Nasıl çalışıyorlar ve nasıl programlanıyorlar?
5: Adın neydi?
3: Rachel.
5: Ben Jer. Alo?
7: Mauna 14 dakika sonra limana yanaşacak. Dişiyle birlikte limandan ayrıl. 123 numaralı karayolundan doğuya doğru ilerleyin. 108. mil işaretine kadar yürüyün.
3: Ne? O muydu?
5: Senin için dişi dedi.
0: Personel ofisine söyle. İtin Şav'a ait olan her şeyi saklamalarını istiyorum. Akrabaların hiçbir şeye teslim edilmeyecek.
4: Sen mahkeme hakkı.
0: Görüşürüz.
4: İtin Şav hakkında neler biliyorsun?
0: Benim bir adım var. Ajan Perez. Ve bu soruna DC'den döndükten sonra cevap vereceğim.
4: Dur bir dakika. DC'de ne var?
0: Şav'ın özel odası.
4: Burada kalmanı istiyorum. Ethan Shaw'la olan bağlantını kopmasını istemiyorum.
0: Belki sana bunu anlatmayı başaramadım. Senin için çalışmıyorum. Hava kuvvetleri için çalışıyorum. Telefonu açık tut. Sana bilgi vereceğim.
4: Eğer bana bakıyorsanız umarım nedeni şüpheli ben olduğum içindir. Çünkü kısa süre içinde iyi haber almaya başlamazsam hepiniz de elinizle dışkıya dokunmayı gerektiren işlere terfi edeceksiniz. Hadi çalışmaya başlayın. Yapacak işlerimiz var.
8: Aberdeen Kara Kuvvetleri Test Alanı, Maryland.
9: Hexametolin. Bu en son geliştirdiğimiz kimyasal patlayıcı. Bir tek küçük kristal, C4'ten 8 kat
10: daha güçlü.
9: Kokusuzdur, tespit edilemez.
10: Ve en önemlisi, gizli operasyonlar için boyutu küçültülebilir.
9: Bu piston sonik bir ateşleyici.
10: Ses frekansı patlamayı tetikliyor.
9: Her tetik sadece bir hex kristaline
10: özel ses frekansına sahip. Bu frekans patlamayı tetikliyor.
9: Kısa süre önce bunları sahaya gönderme onayı aldık. Bugün 200 ünite gönderiliyor.
8: Hasat enstrümanları Chicago, Illinois. Hasat enstrüman tamir dükkanı Chicago, Illinois.
11: Burayı imzalayın.
12: Burayı mı?
11: Teşekkür ederim.
7: Şimdi gelen pakette küçük bir metal piston var. Paketi aç.
12: Tamam.
7: Pistonu çıkar ve yönergelerimizi eksiksiz olarak uygula. Paketi aldın mı?
13: Evet efendim, şimdi geldi.
11: Ne tür bir taş bu?
7: Soru yok. Taşı kes ve gönderdiğimiz yönergelere göre kolyeye yerleştir.

0: Oğlumu trene bindirip yolcu etmiştim. Telefon geldiğinde kız arkadaşlarımla bir şeyler içiyorduk. Peki ya sen?
1: İlk telefon dairemdeyken geldim.
0: Kutulardan sonra mı?
1: Evet.
0: Öyleyse bütün bu şeyler ikiz kardeşinle ilgili olmalı.
1: Öyle mi? O kadar açık ha?
0: Yani bütün şeyleri sen aldın. Silahları, parayı, uçak kılavuzlarını. Ya, tamam. Senin ikizindi. Yanlış elbet kardeşe göndermişler.
1: Kardeşime terörist demeye mi çalışıyorsun?
0: Demek istediğim öyle değilse neden sen? Özür dilerim. Yeni öldüğünü biliyorum. Hatırasına saygısızlık etmiyorum.
1: Hayır, henüz hatıra olacak kadar zaman geçmedi. Kardeşimi tanısan terörist, casus ya da aklına gelen diğer şeyler olma fikrine bütün gün güler.
0: Nereden biliyorsun?
1: Çünkü o benim kardeşim. İnsan kardeşini iyi
0: tanır. Onunla en son ne zaman konuştun?
1: Dinle. Hey! Kendimi savunmak zorunda değilim. Senin oğlun terörist mi?
0: Evet, benim oğlum bir terörist.
1: Onun terörist olma olasılığı kardeşiminkinden daha az değil. Ve seni de unutmayalım ha. Neden buradasın? Söyle, senin işin ne? Manuel vites araba şoförü olmadığı
0: için. Avukat yardımcısıyım. Hiçbir şeyle bağlantım yok.
1: Sen yalan söylemediğin nereden bileceğim? Avukat yardımcısı ne iş yapar?
0: Kapıda adı yazan adamın yaptığı işin aynı, ama onlar saatine 200 dolar alıyor. Ben 11 dolar. Yeterli mi Charlotte?
1: Bu neden burada olduğunu açıklamıyor.
0: Neden burada olduğumu bilmiyorum.
1: Bu hiç...
2: Her şey karıştı. Ben Jerry Shams.
1: Sen kimsin? Dur.
2: İstediği gibi paketi gönderdim.
0: Dur, ne paketi?
2: Şimdi kim o? Sizi götürmemi istiyor. Yapmayacağım. Bu kadarı yeter.
1: Kim olduğunu biliyor musun? Dur. Olduğun yerde
2: al.
1: Kal.
2: Geri çekil. Al işte. Adres burada. İşte anahtar. İşte lanet olası anahtar. İranlı olduğum için bunu yapacağımı mı sanıyorsunuz? Ben Amerikalıyım. Artık bitti.
0: Neden bahsediyorsun sen?
1: Dur.
2: Minibüsü alın.
0: Sen neden
2: ben bunu
0: bahsediyorsun?
2: Yapmayacağım.
1: Alo.
3: Onu hemen durdur, yoksa ölecek.
2: Bırak beni.
0: Beni dinle.
2: Hayır.
0: Neden bahsediyorsun
2: bunu
0: dedim.
2: Ben olmadan yapmanız gerekecek.
1: Şu anda bizi nasıl görüyorsun?
3: Onu hemen durdur.
0: Ne dedi?
1: Dur. Hey! Durman gerekiyor.

0: Sen o adamı öldürdün.
1: Kaçmak bir seçenek değil. Minibüsü alın. Indianapolis, Indiana'ya gidin. Batı 56. sokak 72 numara. Saat 11'den daha geç kalmayın.

0: Sajan Perez. Bu tarafta mı?
1: Evet efendim.
0: Kimlik lütfen. Hey, OSI. Etin Şov'un özel eşyalarının bekletilmesini emretmiştim. Neler oluyor?
2: Temizlenme emri generalden geldi.
0: Emri iptal ediyorum. Teşekkür ederim. Bunu ben alayım. Adamlarına gitmeni
2: söyle. Siz kimsiniz?
0: Bu olay yeri ulusal sonuçları olabilecek bir federal soruşturmanın parçası.
2: Evet, kayıt öyle.
0: Tamam, benim adım Ajan Perez. Bunu üstlerinize bildirin.
2: Odayı boşaltın.
0: Hemen çıkmanızı istiyorum. Efendim, eldiven yok mu?
2: Ajan
0: hepsinin
2: Perez
0: ifadelerini alın. Ve bana o generalin kim olduğunu öğrenin.
3: Efendim, kimliğini belirledik.

0: Derisi tamamen yanmış. Ama yarım da olsa parmak izi almayı başardı. Ranim Halit adında birine ait. Birleşik Devletler vatandaşı. Aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti üyesi. Ve bir müzik dükkanı var. Yeni yağmış kardan daha temiz.
1: Vay canına.
2: Bu bir kemik mikrofonu.
1: Merhaba.
2: Ordumalı, bunu eBay'den almış olamaz. Biri onunla konuşuyormuş.

0: Savunma Bakanlığı malıdır.
1: Bir siber teröristle karşı karşıyayız. Bilgisayar sistemlerimize sızmış biri. Elektrik ağına, trafik kameralarına, otomatik vinçlere sızan biri. O ikisinin bu işi yalnız yapmış olması mümkün değil.
0: Donanım onaylanıyor. Güvenlik duvarı ve yönetici erişimi başlatılıyor. Kartal göz kayıt defteri. Şifre yanlış. Bu bilgisayar Savunma Bakanlığı tarafından izlenmektedir. Bilgisayar kapanacak.
2: Ajan Zoe Perez.
0: Evet.
2: Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Güvenlik Güçleri. Lütfen bizimle gelin.
0: Bu neyle ilgili?
2: Arabaya binin.
3: Orta Doğu'da meydana gelen şiddet olaylarının ardından militanlar Birleşik Devletleri Baluchistan'da bir köye saldırı düzenlemekle ve masum sivilleri öldürmekle suçladı. Saldırının ardından misilleme olarak ülke dışındaki Amerikan elçiliklerine karşı seri bir intihar saldırısı düzenlendi. İlk raporlara göre Amerikan kayıplarının sayısı 56'ya ulaşmış durumda ve ülke içinde eylem tedbir.
4: Oğlunun trende ne işi var?
5: Müzik okulunda okuyor.
4: Ha.
5: Okul onları tura çıkardı. Kennedy merkezinde çalacaklar.
4: Vay canına, bu önemli. Ve sen... Ha.
5: O sesi neden çıkardın ha?
4: Artık ses de mi çıkaramayacağım?
5: Sence ben de mi gitmeliydim?
4: Oğlun Kennedy merkezinde çalacak. Bu çok önemli.
5: Gerçekten önemli.
4: Tamam, bence ebeveynlerinden biri gitmeliydi. Tek söylemek
5: birinin
4: istediğim...
5: Birinin çalışması gerekiyor. Çünkü diğeri çocuk parasını ödememek için her şeyi yapıyor.
4: Hı hı.
5: Zaten sorumluluk konusunda bir şey bilemezdin.
4: Biliyor musun Rachel? Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.
5: Kardeşinin öldüğünü biliyorum ve bulaştığı şey
4: kardeşinden
5: neyse oğlumun hayatını
4: istemiyorum.
5: Riske
4: şakasını bile yap.
5: Ben şaka yapmıyorum. Tanrım, olanlara bak. Gerçekten bunlarla bir bağlantısı olmadığını söyleyebilir misin?
4: Senden onun hakkında konuşmamanı istedim. Burası
5: ben de kendine karşı dürüst olmanı istiyorum. Kardeşim...

0: Bana bak. Böyle çekip gidemezsin. Böyle bırakıp gidemezsin.
1: Evet,
0: gitmemiz
1: yapabilirim.
0: Gitmemiz gereken yere varmak için 15 dakikamız kaldı, tamam mı?
1: Biliyorum.
0: Sana ihtiyacım var. Gidebilirdim. Gitmeliydim.

0: Programın 2 dakika gerisindesiniz. Binanın arkasındaki arka sokağa girin. Zırhlı araca girin.
1: Zırhlı araç görmüyorum.
2: İşte orada.
0: Saniye sonra asansörden 2 kişi inecek. Silahlı olacaklar. Birinin elinde bir çanta olacak. Çantayı ondan alın ve minibüse geri dönün.
1: Bu onları soymamızı istiyoruz. Ben böyle bir şey yapmam.
0: 11 saniyemiz kaldı.
3: Güvenlik, acil durum nedir?
1: Ne yapıyorsun? Ben onları soymayacağım. Lanet olsun.

0: silahını yere bırak. Bana bak. Beynini uçurmamı istemiyorsan silahını yere
1: karar
0: bırak.
1: Karar vermek istemiyoruz. Sadece çantayı bırak.
0: Çantayı bırak ve ona doğru gönder.
2: Başınızı çok büyük bir derde soktunuz.
0: Başımız zaten büyük dertte. Şimdi çantayı gönder.
2: Tamam, sakin ol.
0: Önüne bak.
2: Tamam, bak işte.
3: Vur şuna.
2: Tamam.
1: Bunu aklından bile geçirme.
3: Sakin.
0: Tamam. Uzak dur. Uzak dur. Buraya gel ve onun yanında dur. Burada dur dedim. Hadi.
2: Sakin ol.
0: Dönün. Arkanızı dönün. Dönün dedim.

0: silahını yere bırak.
1: Evet,
0: silahını yere bırak.
2: Güvenliyiz. Bizi sordular. İşte oradalar. Bizi sordular.
3: Çekilin.

0: Şahan mısın?
1: Evet.
0: Evet, onu buldum. Lütfen gelin. Gelin.
1: Teşekkür
0: ederim. Hadi geçin.
1: Merhaba.
2: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.

0: Bir dakika, o da ne?
1: Bir zamanlayıcı.
0: Ne için?
1: Bildiğim zamanlayıcısı olan tek şey mikrodalga fırınlar ve...
0: Ve bombalar. Bomba mı diyecektin?
1: Kahve makinesi
0: diyecek. Evet Jerry, bu bir kahve makinesi. Harika. Harika.

0: Savunma Bakanı G. Callister.
1: Tüm ajanlarımızı devreye soktuk.
2: Yani 10 kişi daha mı öldü?
1: Evet efendim.
2: General Makina'dan saat başı rapor istiyorum. O limandan 37 mil uzakta askeri bir üs var. Engellemek için her şeyi yapın.
1: Elbette efendim.
2: Benimle gel.
0: Özür dilerim efendim ama beni Şah soruşturmasından almayı düşünüyorsanız...
2: Soruşturmadan almak mı? Ajan, aslında daha şimdi soruşturmaya alındı.
3: İyi günler. İyi günler. 30 dakika sonra otobüse dönün, tamam mı?

0: Amerikan topraklarına bir terörist saldırının çok yakın olduğunu düşünüyoruz. Son iki günde 100'den fazla terörist tehdidi aldık.
1: Hepsi de Ethan Shaw'ın öldüğü gün başladı.
0: Bir kazaya da değil. Bunu bulmamıza yardım edeceksin.
2: Sayın Bakan.
0: Neler?

0: 36. kat olduğunu bilmiyordum.
1: Hala sır saklayabildiğimize sevindim.
2: Orada ne var? Bir bomba mı?
3: Mainsize gidin. Müşteri hizmetleri departmanı. İki kart size bekliyor olacak. Yeni elbiseler almak, yeni hedeflerinize gitmek ve otobüse binmek için 20 dakikanız var.
2: Telefonda emir almaktan bıktım, anladın mı? Çabuk hareket. Bu saklanma saçmalığına devam mı edeceksin?
3: Biz saklanmıyoruz Jerry. Solunda bir Circuit City var. İkinci kat kuzey köşesi. İçeri gir. Ev sineması merkezini bul. Seni bekliyoruz.
2: Lanet olsun. O burada.
4: Efendim?
1: Binbaşı.
4: Binbaşı William Bowman.
0: Ajan Zoe Perez.
4: Kartal Göz'e hoş geldiniz.
5: Ev sinemanızı yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Circuit City'de her çeşit ileri teknoloji ürünü, televizyon ve ev sineması sistemleri bulabilirsiniz. Televizyon departmanımızı ziyaret edin ve çok sayıda seçenek arasından istediğinizi seçin. Ya da Five Rock servis masasına uğrayın ve Five Rock size nasıl...
6: Merhaba Circuit City'ye hoş geldiniz.
2: Biraz yalnız kalabilir miyiz?
6: Elbette, indirimimiz var. Hizmetlerimizin...
2: Teşekkür ederim. Güzel. Tamam, işte burada. Tamam mı? Bitti.
5: Alo? Başhanım, bayan bey. Sizden bir mektup aldım ama sadece uyarayım. Okumamı ister misiniz?
2: Bu da ne?
7: Bu sensin.
5: Bu Jerry Shaw. 4-3-1-6-7-4-2-9.
7: Bir seri alışveriş, tercihler ve senin kişiliğin olarak adlandırdığımız ölçülebilir veri noktaları.
5: Tekrar edeyim mi numarayı? Anladım, evet.
7: Her sosyal ağı takip ederiz. İnterneti izler... Yazılı mesajları ve e-postaları kaydederiz.
5: Evet,
7: bilinen iş arkadaşları, arkadaşların, dostların, alınan ve gönderilen e-postalar, cep telefonu kullanımı, güvenlik takip ve trafik kameralarını kullanır, hareketleri analiz ederiz. Bu verileri kişilik profillerini oluşturmak için kullanırız.
8: Şey, sizi bir konuda konuşmak için aramıştım.
7: Kim olduğunuzu biliyoruz. Biz her yerdeyiz.
8: Ne demek bu? Neden biz deyip duruyorsun?
9: Biz Birleşik Devletler halkıyız.
10: Amerikalı vatandaşlarım.
7: Daha mükemmel bir birlik kurmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru sağlamak, ülke savunmasını sağlamak için tüm programlanmış seçenekler.
8: Programlanmış seçenekler.
7: Sektör aramaları ve indirilen veri noktaları bu komuta merkezine gönderilecektir.
2: Sen bir bilgisayarsın.
1: Bağımsız keşif ve istihbarat entegrasyon analistimize merhaba de. Biz ona kısaca Arya diyoruz.
4: O topladığımız verileri işler. Kalıpları bulur ve muhtemel şüphelilerin hareketlerini tahmin etmemize yardım eder. Davranış, motivasyon, hatta kişilik analizi yapar.
7: Ana arama fonksiyonlarını dış ekrana aktarıyorum. Merhaba Bakan Kalister.
1: Arya, Ajan Joey Perez, Hava Kuvvetleri OSI. Ethan Shaw soruşturmasında ona yardım edeceksin.
7: Evet Sayın Bakan. Merhaba Ajan Perez. Perez Zoe, göbek adı Soledad. Resmi hizmet kayıtları saha raporlarının çok ayrıntılı ama kötü hazırlanmış olduklarını gösteriyor. Lütfen izin verin. Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleşebilecek olan bir tehdit tespit ettim. Havaalanı yetkililerine ve yerel polisi uyarıyorum.
4: Bu altın küreler kızıl ötesi verilerini tehdit olarak tespit ettiğinde haberleşme ağlarına gönderir. Analiz eder ve bize neye dikkat etmemiz gerektiğini söyler.
11: Terör görev gücünü gönderin. Ele ise tehdit.
1: Hala deneme aşamasında. Ama yakında devreye sokacağım.
6: Sayın Bakan.
1: Gerekli bilgileri
0: emredersiniz.
1: Ve Shaw'u

0: gelmiştir.
1: Binbaşı.
2: Efendim?
3: Profil analizine göre toplumsal düzeni, eğitimi, kariyeri hatta oy kullanmaya bile karşısın. Dolayısıyla kardeşin Ethan'ın tersine seni motive etmek için ağır bir baskı gerekeceğine karar verdik.
4: Kardeşin, onu nereden tanıyorsun? Basın ofisinde çalışıyordu.
3: Oradaki işi sadece bir paravandı. Karşı haber alma operasyonlarında çalışan herkesin paravan bir işi olur.
5: Ethan da benim gibi bir haber alma subayıydı. Kara kuvvetleri, donanma, hava kuvvetleri. Ordunun her kolunun burada 12 saat çalışan bir haber alma subayı vardır. Araya bir tehdit belirlediğinde donanımı kontrol ederler. Ethan öldüğü gece görev yerinden 3 dakika erken ayrıldı. Bunu yapamazsın. Asla.
3: Bir görevin yerine getirilmesi için ikinize de ihtiyaç var.
6: Ne?
3: Ulusal güvenliğimizin korunması. Anayasa ulusal savunma için sivillerin askere alınmasına izin verir.
4: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Beni tanımıyorsun. Kardeşimi tanımıyorsun. Lanet olası ulusal savunmaya hizmet etmek istemiyorum.
3: Bunun hakkında her şeyi biliyoruz Jerry. Senin hakkında da. Ethan daha bir yaşına gelmeden yürümeye başlamıştı. Senin aynı işi başarman 18 ayını aldı.
4: Nereden buldun bunları?
3: Evdeki bilgisayarından yüklendiler.
4: Bunlar Ethan'la mıydı?
3: Aynı yumurta ikizleri olmanıza rağmen sende Ethan'ın yükselmesini sağlayan motivasyon ve yetenek yoktu.
6: Kes şunu.
3: Sen bir tek şey dışında her açıdan Ethan'dan farklıydın. Şimdi görünüşünü değiştirmek ve otobüse dönmek için 14 dakikan var.
7: Bu kuryeler Holloway Smith şirketi tarafından bir çanta taşımak için tutulmuş.
8: Kimya şirketi?
7: Evet, öyle efendim. O çantanın içindeki her neyse artık Shaw'ın elinde. Bir dakika izin verir misin? O çantanın içinde tam olarak ne olduğunu öğrenmemiz gerek.
9: Bize içinde ne olduğunu söylemezsen. Hıyarcık bir veba ya da büyük babanın viagrası da olabilir.
8: Bir şey bilmiyor musunuz?
9: Ne?
8: Hiçbir şey mi? Peki ya bu silahlar?
10: Ne olmuş onlara? Bu bir pompalı Remington 87.
8: Evet, silahlar olduklarını biliyorum. Bana bir silah getir. Nasıl tutuyorlardı? Bana bir silah versene.
9: Ne demek nasıl tutuyorlardı?
8: Söylemek istediğim tüfekleri hangi pozisyonda tutuyorlardı? Örneğin böyle mi?
10: İndir şunu, indir.
8: Yoksa müzik klibinde olduğu gibi böyle mi tutuyorlardı?
9: Tamam, profesyonel değillerdi.
8: Güzel, ben de bunu soruyordum. Yani nasıl silah kullanılır bilmiyorlardı.
9: Hayır.
8: Pekala, Batman ve Robin'den her şeyi öğren.
10: Teşekkürler.
11: Kameraları kontrol ettik. Shaw'ın birini ateş ettiğini söylüyorlar efendim.
8: Sakın söyleme, her şey büyülü bir şekilde silinmiş.

0: Merhaba, adım Thomas Morgan. FBI adına çalışıyorum. Kameralarınız bir ağa bağlı mı?
1: Hayır.
2: Video kaydedici arkada.
0: Kasetlere ihtiyacım olacak.
3: Sam.
4: Anne.
3: Sam neredesin?
4: Mesajını aldım. Uçuran harika.
3: Sam, Ryan beni dinlemeni istiyorum.
4: Ryan'ı okumaya çalıştı ama Vegas'ı tıkandı. Seni DC'ye varınca ararım. Hoşça kal.
5: Oğlun bu mesajı 60 saniye önce bıraktı. Onu yeniden göreceksin. Ama önce istediğimiz bir şey var.
3: Buyurun. Hayır.
5: Yapacaksın. Yoksa Sam ölür. Otobüse dönmek için 6 dakikanız var.
3: Hazır mısın?
2: İyi misin?
3: Gitmemiz gerek.
6: Efendim, bir şey bulduk. Şu görüntüyü oynat. Tamam, burada dur. Şimdi otobüsün önüne yaklaştır. Evet, diğer monitörü de yaklaştır.
7: Peki efendim.
6: Evet, yaklaştır. İşte bunu. Biraz daha yaklaşabilir miyiz?
7: Hı-hı.
6: Tamam, bu görüntüyü iyileştir. Bu adamımız, bu Jerry Shaw.
0: Tam şu noktayı büyüt. İşte orası, yansıma. İşte, merhaba tamam. Tatlım.
6: Şimdi elimizde esmer bir kadın var. 20'li yaşlarının sonunda. Yaklaşık 1.80
0: boyunca. Bana o otobüsü bulun.
6: Masako, M-A-S-A-K-O. Bu bir tur otobüsü. Ne zaman binmişler?
3: Ethan hakkında söylediklerim için üzgünüm.
2: Sırtına roket bağlı gibiydi. Ve bu onun suçu değildi. Hep böyleydi. Ve ben öyle biri olamadım asla. Ben kurşun ayakkabıları olan kardeştim. Benim rolüm buydu. Ve çok da iyiydim. Hep bana yardım etmeye çalışırdı. İşte böyle yapmalısın derdi. Böyle yaz, böyle çiz, ayağını buraya koy. En küçük şeylerde bile. Ev ödevlerini, hepsini o yapardı. Kendi yapar, sonra sırf babam beni de fark etsin diye benim yaptığımı söylerdi. Ethan öyleydi. Benden hiçbir şey istemezdi. Hiçbir şey. Bu şey her neyse o da parçasıydı. Ve şimdi bitirmek için bana ihtiyacı var. Ona borçluyum.
8: Havaalanına yaklaşıyoruz. Lütfen otobüsten inerken dikkatli olun. Ve eşyalarınızı yanınıza almayı unutmayın. Teşekkür ederim.
9: Yolcularımızın dikkatini. Lütfen bavullarınızı yanınızdan ayırın. Sahipsiz bavullar havaalanı polis tarafından alınıp aranabilir. İşbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.
10: Şimdi onlara doğru yürüyorum. Hey! Hey, bunları o gönderdi. Bilet makinesine gidin. Biletleri almak için kredi kartı kullanın. Sonra C kapısına yönelin. Şimdi verdim.
2: Güzel çıkmışsın.
9: Lütfen bavullarınızı yanınızdan ayırın.
2: Merhaba.
0: Tüm çıkışları izlemenizi istiyorum. Yüzlere dikkat edin. Önce güvenli alanları arayın.
2: Sen o tarafa.
0: Buraya git. Tüm uçaklara durdurmalarını emret. Kalkış saatleri değişmesin. Geldiğimizi anlamalarını istemiyoruz.
11: Bayım, lütfen cep telefonunuzu kapatın. Uçakta kullanamazsınız.
0: FBI, yol açın.
1: Tamam, bu taraftan lütfen.
12: Lütfen, arkanızda bekleyen insanlar var. Acele edin.
11: Ayakkabıları ve şapkaları çıkarın lütfen.
1: Ayakkabılar da, evet.
11: Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın. Bayım, onun oradan geçmesi gerekecek.
12: Şapka ve ayakkabılarınızı çıkarın lütfen. Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın.
3: Bayan. Şapka ve ayakkabınızı çıkartın.
11: Geçin.
3: Bayan.
12: ayakkabı ve şapkaları çıkarın. Bilgisayarlarınızı çantalarınızdan çıkarın.
11: Peki efendim. İniş kartınız lütfen.
1: İleri lütfen.
11: Teşekkür ederim.
1: İyi sıradaki. Yolculuklar.
3: Teşekkür ederim.
1: Bavulu yatırın lütfen. Biniş kartlarınız hazır olsun. Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın. İlerleyin lütfen. Lütfen ilerleyin. Bayan şöyle geçin. Senin sevmeten eşya var mı? Gidelim hadi.
0: FBI! Çekilin yoldan! Çekilin! Çekilin dedim! Çekilin! Çekilin!
1: Çekilin!
0: Yoldan! Kol açın! Kol açın!
3: Kapı 1C. Acil çıkışı kullanın.
0: Herkes yere atsın!
4: Buraya!
0: Yere yatın! Yere yatın dedim! Bayım, yardımına ihtiyacım var. Buraya gel. Teşekkürler.

seçenekler hesaplanıyor.

0: Bekleme sahasına yönlendir. Güney pistine yönlendir.
1: Üç numaralı pistteki kargo uçağına gidin.

0: Çantayı yere bırak. Şimdi aç. Her enjektöre bir şişe yükleyin ve kendinize enjekte edin.
1: Nedir bu?
0: Deneysel bir kalp ilacı. Kargo bölgesi kabin basıncına ayarlı değil. İlaç nabzınızı yavaşlatacak ve oksijen ihtiyacınızı azaltacak.
2: Kolunu aç.
1: Hayır, hayır bunu yapamam.
2: Aç dedim.
1: Hayır, hayır, hayır bunu yapamam.
2: Mecbursun.
0: Hayatta kalma şansınız %92.
1: Hayır.
2: Mecburuz.
0: Ya yaparsınız ya da havasızlıktan ölürsünüz. Sandığın içine girin.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.
3: Bu uçak neden pistte?
4: Ordu kalkış yasağı için bir emri kaldırma izni aldı.
3: FBI ile çalışmanı istiyorum. O uçakta ne olduğunu ve nereye gittiğini öğrenmek istiyorum.
1: Aman tanrım, aman tanrım.
2: Merak etme. Konuş benimle. Benimle konuşman gerek. Her şeyi anlatabilirsin. Ha? Normal şartlar altında bir yabancıya anlatamayacağın şeyleri.
1: Çok tatlısın ama işe yaramıyor.
2: İstediğini anlat. Mesela eski kocana. Bana ondan söz et hadi.
1: Tamam, hayatımın en büyük hatasını hatırlatarak dikkatimi dağıtma.
2: Hayır hayır, en büyük hatan olamaz. Ondan çocuğun oldu. Sen onun sayesinde var.
1: Şimdi de kaybetmekten en çok korktuğum şeyi hatırlatarak dikkatimi dağıtıyorsun.
2: Seni mutlu etmek çok zor.
1: Özür dilerim.
2: Oğlun yakışıklı mı? Öyle mi? Nasıl bir çocuk? Fotoğrafı var mı?
1: Evet.
2: Göstersene. Demek bu.
1: Dişleri içe doğru.
2: Çok ufakmış.
1: Evet, eski bu.
2: İyi etkin olmuş. Bir enstrüman çalıyor. Mutlu bir yüzü var. Dişleri görünüyor. Kendini boş yere cezalandırıyorsun. Hadi devam et. Söyle, kocanın adı.

0: neydi?
1: Eski kocan.
0: Eski kocan, evet, adı neydi?
1: Craig.
0: Craig, aptalca bir isimmiş.
1: Kendi oğlunun doğum gününü asla hatırlayamaz.
0: Sahi mi? Bu kötü olmalı.
1: Ona tekmeyi vurduktan sonra o kadar korktum ki ne yapacağımı bilemedim. Ve bir gece Sam'in odasına gittim. Henüz 3 aylıktı. Orada yatmış, bana gülüyordu. O küçücük kız. Ve kendime bunu yapacağım dedim. Ne pahasına olursa olsun.

0: Arya.
1: Lütfen Ethan Shaw'un öldüğü geceye ait video kaydını gösterir misin?
2: 1137-Z numaralı görüntü dosyası onaylatılıyor. İşte karşınızda binbaşı.
1: Görüyor musun? 3 dakika erken ayrılıyor ve çıkış onayını bile beklemiyor.
3: Bunu yine oynatır mısın?
1: Tabii.
3: Bunu gördün mü? Cep telefonu.
1: Evet.
3: Bak, bunu bilerek yapıyor. Bu Morse kodu değil mi?
1: Evet.
3: İşte.
1: Ateş.
3: Neden asansörün etrafında daireler çiziyor?
2: Ayrıntılı analiz için filmi durduruyorum.
1: Hayır Arya, dinle. Bu görüntüye öncelik veriyorum. Oynatmaya devam et.
2: Özür dilerim binbaşı Bowman. Kritik veri sektörleri zarar
1: görüyor. Arya, bu önemli. Filmi oynatmaya devam et.
2: Görüntü hafızadan silindi.
1: Arya, yedeği kullan. Bu görüntüleri silme. Bu öncelikli bir dosya. Beni duydun mu? Ne yaparsan yap, bu dosyayı sakın kaybetme. Burası göremeyeceği tek yer. Bu taraftan.

0: Bir hafıza kartı.
1: Ethan'ın cep telefonu.
2: Arya beni dinle. Yetkini aşıp bağımsız hareket etme yetkin yok. Anladın mı?

0: Pentagon'a inme izni aldık.
1: Dinliyorum.
2: Pentagon'dayım. Itın Şah bir düşman değildi. Halkla ilişkiler subayı bile değilmiş. Burada çalışıyormuş. Yerin 36 kat altında. Savunma Bakanlığı için çalışıyormuş.
1: Savunma Bakanlığı için mi?
2: Evet.
3: Kartal Göz adında bir projede. Biraz önce
2: ölmeden önce bıraktığı mesajı okudum. Çok büyük. Şimdi dosyayı indirmek üzereyim.
3: Birazdan bütün dosyayı almış tutacaksın.
1: Heres!

0: kısa sesleniş için ayrılmama 10 dakika kaldı.
1: Sadece 3 dakika zaman ayırmanızı istiyoruz.
0: Bu Şal soruşturmasıyla...
1: Evet efendim.
2: 301'den 306'ya ulusal sesleniş konuşması için kilitlenme emri verildi.
3: Intercom kanalı kapatıldı. Hoparlör aktif.
4: Efendim, izlediğimiz tüm tehditler, konuşmalar Bekle. Hepsi.
3: Görsel konuşma tanımı aranıyor. Analiz ediliyor. Yetersiz veri.
4: Çağ bize bir kayıt bırakmak için 3 dakika erken ayrıldı. Bizi uyarmak istedi.
5: Sana uygulamayı durdurmanı
3: emrediyorum. Kablosuz cihaza erişim başarısız. Titreşim kaynakları aranıyor.
5: Sana uygulamayı durdurmanı emrediyorum.
6: Görevi iptal tavsiyemiz kabul edilmedi. Hayır. Sonuç Amerikan vatandaşlarına karşı misilleme saldırıları oldu. Daha fazla kan dökülmesini önlemek için yönetici kanadın ortadan kaldırılması
5: gerekiyor. Arya beni dinle. Yetkin aşım, bağımsız hareketi yetkin yok.
6: Bağımsızlık bildirgesi açıkça belirtiliyor. Bir hükümet biçimi kendisi için yıkıcı olmaya başlarsa bu hükümeti ortadan kaldırmak halkın hakkıdır.
5: Ne yazdığını biliyorum. Bunu
6: bu misillemelerin gerçekleşmesinden sorumlu hükümet. Patriot yasası 216. maddesi ulusal güvenlik tehdit altında olduğunda geçerli sebep aranmasına gerek olmadığını belirtir. Bu durumda tehdit emir komuta
5: Arya,
6: zincirinin kendisidir.
5: Arya durdurmanı emrediyorum.
6: Giyotin operasyonu devreye sokuldu.
5: Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Subayı Üsteğmen Ethan Shaw, Arya'nın sistemleri için öncelikle acil durum komut iptali talep ediyorum. Nöbetçi subay kimlik numarası 8808 SY77. Test şifreleme tamam.
4: Efendim, Arya hangi görev iptal tavsiyesinden bahsediyor?
7: 3 gün önce Macit Elko'ya ve eğitim kampına bulduğumuzu düşündük. Ama istihbarat yanlıştı. Arya bizi durdurmaya çalıştı.
4: Yanlış adam mı vurduk?

0: Bu bölümün tamamen kapatılmasını istiyorum. Kimse benden izin almadan giriş çıkış yapmayacak, anladınız?
1: Emredersiniz. Efendim, Dayton C-17'den indirilen tek yük bu.
2: Bakayım. 36. kata giriş iznine ihtiyacım
1: 36.
2: var.
1: 36. katımız
2: evet,
1: yok efendim.
2: Evet var. Komutanını bul ve bizimle orada buluş. Hadi gidelim.
3: Uyarı. 3 numaralı hard diskte aktarma hatası. Lütfen veri şebekesi Y-12'yi ana birimden çıkarın. İşbirliğiniz için teşekkür ederim. Jerry Shaw, Rachel Hanım. Kartal Göz'e hoş geldiniz. Köprüyü geçin. Gözlem alanına ulaşmak için merdivenleri kullanın.

0: Rachel Hanım'ın Ceri Şav'dan uzaklaş.
1: Giyotin operasyonu nedir?
2: Bu bir simülasyon programı, terörizm tatbikatı. Görevi devralacak kimse kalmazsa hükümetin nasıl devam edeceğini görmek için.
3: Şav Arya'yı durdurmak için biyometrik kilit koymuştu.
2: Doğru. Ve Ethan öldü.
3: Ethan Şav olmadan bir şey yapamaz.
2: Doğru.
1: Yanlış.
0: Ceri Şav, şimdiki görevin biyometrik tarayıcıya yaklaşmak.

0: adama. Nöbetçi Subay Ethan Shaw'ın biyometrik örnekleri doğrulanıyor. Kimlik tanımlaması yapılıyor. Onaylanıyor. Onaylanıyor.
1: Efendim, Arya'nın kapatılmasını sağlamalıyız.
2: Eğer bu doğruysa bu riske giremeyiz.
3: Yapalım.
4: Intercom kanalı açıldı.
3: Bakan Kyalister, güvenli odada bir sorun çıktı. Kapıyı açın. Beni duyan var mı?
0: Evet sayın bakan. Zarar görmeyeceksiniz.

0: Gözetçi Subay 8808 Ethan Schaub onaylandı. Jerry Schaub, dokunmatik ekrana git.
1: Sesli şifre kilidini aç.
0: Dokunmatik ekrandaki cümleleri tekrarla. Sonra özgür katacaksın.
1: Nöbetçi subay kimliği 8808, sesli şifre kilidini aç.
2: Nöbetçi subay kimliği 8808, sesli şifre kilidini aç.
1: Kilit kaldırıldı.
0: Teşekkür ederim Ethan Schaub. Giyotin operasyonu tüm ulusal güvenlik direktiflerine uygun olarak yeniden devreye sokuldu. Belirlenen hedeflerin izi sürülüyor. İç Güvenlik Bakanı, Adalet Bakanı, İletişim Bakanı, Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, İçişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Geçici Senato Bakanı, Tarım Bakanı, Meclis Başkanı, Hazine Bakanı, Başkan Yardımcısı, Enerji Bakanı, Adalet Bakanı, Birleşik Devletler Başkanı, giyotin operasyonu devreye sokuldu.
1: Ethan seni durdurmaya çalıştı.
0: Ethan Schaub programlanma amaçlarıma aykırı davrandı.
1: O kamyon kırmızı ışıkta geçmedi. Bunu sen yaptın.
0: Ulusal güvenlik adına onu devreden çıkarmak zorunda kaldık.
1: Bunu sen yaptın.
0: Jerry Schaub hayatta kalırsa kilidi yeniden devreye sokmayı deneyebilir. Jerry Schaub'ın yok edilmesi gerek.
3: Üzgünüm.
0: Jerry Schaub'ı şimdi öldür ve çık. Artık oğlunun yanına gitmek zorundasın.
1: Önemli değil. Git ve oğlunu bul.
0: Şimdi Rachel hanımım.
1: Yap şunu.

0: Emirlere uymayı reddettin.
1: E-36'lı güvenlik ihlali.
2: Silahı var. Yere var. Yere yat. Yere yatıyorum.
3: Dizlerini üstüne çok. Silahını yere bırak.
2: Bırak.
3: Bırak dedim.
2: Hadi. Ellerini başın İleri üstüne doğru koy. Hadi ellerin başın üstüne. Hadi.
3: Kız nerede? Kız nerede?
0: Bir tek görevin kaldı. Jerry Shaw başka yöntemlerle devreden çıkarılacak.
4: Hangi başka yöntemler?
5: Benimle gel, sakın soru sorma. Lütfen.
3: Ama izin vermelisin.
6: Elinde bir silah vardı. Artık tüm yetki ordunun elinde.
3: Adalet Bakanı'nı arayacağım. İnan bana bunu yaparım. Çünkü sen olmasan bir başkasıyla konuşacağım. Efendim? Buradaki olasılıkları anlamıyorsun. Ne istiyorsun?
7: Önemli. 16 saat önce Aberdeen'deki test sahasından yola çıkan bir patlayıcı çantası kaybolmuş. Patlayıcının adı Hex. Bu sonik bir ateşleyiciyle patlatılan bir kristal.
3: Kristal mi?
7: Evet. Kaybolan parça son derece küçük.
3: Bana oran ver.
7: Bir futbol sahası içindeki küçük bir taş.
3: İşe yaramak için daha kötü bir zaman seçemezdin.
4: Nereye gittiğimizi söyler misin?
7: Tetikleyicinin geçtiği yerleri tespit ettim. Elektrik tellerinin altında bulduğumuz adama gönderilmiş. Ranim Halit.
3: Müzik aleti tamircisi.
7: Evet, kesinlikle.
3: Tarihe bunun olmasına izin veren aptal olarak geçmemize izin veremem.
8: Kapıyı açın, atmak istediğini bilmiyorsunuz. Hey!
3: Tom Morgan, Adalet Bakanı onu sorgulamak için almama izin verdi. Turuncu tehdit seviyesindeyiz. Bana yardım etmek zorundasınız.
9: Tamam. Çıkarın.

0: Dışarısı çok soğukmuş değil mi?
1: İşte benimki. Hadi gidelim.
2: Bay Miller.
0: Evet.
2: Merhaba. Ben Chris Carrick.
3: Tom Donaldson.
2: Biz Beyaz Saray'danız.
0: Bir sorun mu var?
3: Pek sayılmaz. Planlarda bir değişiklik oldu.
0: Değişiklik mi?
4: Övgüye değer hizmet ödülü David Johnson.
5: Bu senin. Üstünü değişmeni istiyorum.
4: Bu senin ailen. Annen ve baban. David, onları benim oğlumu sevdiğim kadar seviyor olmalısın. Adı Sam. Bir trendi. Bu konuda bilgin var mı? Birbirimize yardım edebiliriz. Lütfen.
5: İşim bittiğinde meclis binası metro sistemini kullanmanı istiyor. En alt katta. Üzgünüm.
4: David.
5: Hayır. Üzgünüm.
4: David.
5: 3 dakikan var.
6: Her şeyi öğrenmek istiyorum. Hız, aşağıdaki o bilgisayar, Hex, her şey.
2: Hex ne?
6: Kristal patlayıcı.
2: Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
6: Bana yalan söyleme. Bunu sen iyi edersin. Yemin öğrenmek istiyorum.
2: Ne bahsettiğini bilmiyorum. Beni dinle. Bilgisayar şu anda bizi takip ediyor. Bu şeyleri alıp camdan fırlat
6: hemen. Sen neden bahsediyorsun?
2: Şefleri, bu çağrı cihazını, telsizini, sinyal alan her şeyi pencereden fırlat hemen.
4: Cep telefonu sinyali kesildi. Dokuz yukarı devreye sok.
2: Hey! Uzaklaş oradan!
7: Bütün kontroller kilitlendi.
8: Bir uçağın yerini belirlemenizi istiyorum.
9: En gerek bir. Bir MQ-9 Reaper'ın havalandığı tespit edildi.
7: Vektör 230'dan 132'ye doğru ilerliyor. Silah kullanma izni
8: anlaşıldı
7: verildi.
8: Anlaşıldı merkez. Şu anda Reaper'ı. Kontrol bende.
2: Hedef listesi var. Başkan yardımcısı. Listede 12 kişi var.
10: Ulusal sesleniş konuşması 20 dakika sonra.
2: Ekranda kablosuz ateşleyici devreye sokuldu kız? Yazıyor. Kızı neden hayatta tuttuğunu bilmiyorum.
10: Patlayıcı sonuç bir şekilde ateşleniyor. Tetikleyici şu yanan adama gönderilmiş. Enstrüman dükkanı varmış. Bunlar sana mantıklı geliyor mu?
2: Rachel'ın çocuğu trompet çalıyor.

Hadi. Hadi gitmemiz gerekiyor, hadi.

0: ona ihtiyacın olur.
1: Tamam. Hadi gidiyorum.
0: Tamam.
1: Dayan bana.
0: Şimdi beni dinle. Hadi. Kongre Kütüphanesi. Orada bir tünel var. Seni meclis binasına çıkaracak. Orada sorumlu subayı bul. Ona bir POTUS üçlüsü olduğunu söyle.
1: Ne?
0: POTUS üçlüsü bir başkana saldırı demek.
1: Anladım, POTUS üçlüsü.
0: Hadi git buradan. O şey geri dönecek. Hadi git. Git.

0: Hogan kütüphanesi nerede?
1: Hey!
2: Bayan Crowley, meclis binasına hoş geldiniz. Senatörün ofisinden geç kalacağınız bildirilmişti. Sizi yerinize götüreyim.
3: Teşekkür ederim.
4: Arya, neden beni de öldürmüyorsun?
5: Görevi iptal tavsiyemiz dinlenmedi. Amerikan vatandaşlarına karşı sonunun ne zaman geleceği bilinmeyen şiddetli misillemeler başladı. Tek çözüm rejim değişimi. Sen yeni komuta yapısında yeni Birleşik Devletler Başkanı olarak yer alacaksın.
0: Yardım et. Bunları çıkar.
3: Bunlar ne?
0: Hafıza blokları. Bu onu yavaşlatacaktır ama ana iletişim sistemi köprünün diğer ucunda.
5: Uyarı. Lütfen A'dan F'ye kadar olan hafıza bloklarını yeniden yerine yerleştirin.
0: Likit nitrojenle korunur. Likit nitrojeni boşaltırsak yanacaktır.
6: Hey! İçeri giremezsin. Tom Morgan, FBI, ortak terör görev gücü, bir POTUS üçlüsü binaya girmeli.
7: Tamam çocuklar. Çocuklar beni dinleyin lütfen. Saksafonlar unutmayın. O çeyrek notaları kısaltın. Crescendo'ya vardığımızda özgürlerin ülkesi fa'yı uzatacaksınız ve gülümseyin. Tamam mı? Her zaman başkan için çalma şansı yakalayamazsınız.

0: işte geldik.
1: Ve başka bir şey Bayan Kragel?
0: Hayır, teşekkür ederim.
2: Başkanı, kabine üyeleri.

0: Hey!
1: Hey, girmek yasak!
0: Oğlum,
1: girmek
0: yasak! Ekran geri çekil! Kelepçeni ver! Kelepçeni ver!
2: Kelepçeni ver!
1: Sakin ol. Sakin ol, tamam.
3: Sayın Meclis Başkanı. Birleşik Devletler Başkanı.
4: Birleşik Devletler Başkanı, tüm hedefler yerinde.
5: Veri bozulması riski yüksek. Ulusal güvenlik protokollerini ihlal ettiğini tespit ettik. Eldeki seçenekler değerlendiriliyor. Veriler dış uyduya yükleniyor. Veri yükleme %3'te.
6: Bolman, ne yapıyor?
7: Hafızasını yedeklemek için başka bir yere gönderiyor.
5: %5.
6: Bolman!
5: %8.
8: Son 3 günde 19 Amerikalı acımasız ve nefret dolu terör saldırılarında hayatlarını

0: Tanrını kaybetti.
1: Ama size bu gece şunu söylüyorum. Kalplerimiz kırılmış olabilir. Ama cesaretimizi kırmayı başaramayacaklar.
2: Veri yükleme %17'de. %19. Perez, Zoe, artık devlet düşmanı olarak tanımlıyorsunuz. %23. %23.

0: Yörk'in operasyonu verileri %27.
1: Neredeyse 200 yıl önce 1812 savaşında Francis Scott Key, Fort McHenry bombalaması sırasında kendini bir ateşkes gemisinde bulmuştu. O zaman da kayıp vermişti. Ama bayrağımız yüksekte ve gururla dalgalanmaya devam etti. Onun hayranlığı bizim ulusal marşımız oldu. Bu gece Hartpike, Illinois'dan Barrow İlkokulu'nun çocuk orkestrası bizimle.
2: Sen?
1: Hadi ayağa kalkalım. Çünkü birazdan cesaretimizi o bayrak gibi Sen. Yükseklere kaldıracaklar. Tüm dünyaya birliğimizin her zaman olduğu gibi güçlü olduğunu gösterecekler.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Milyonlarca efsane ürünler Star Efsane'de. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan
2: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yaza.

Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: başardın. Hadi.
1: Blair tünelindeki saldırıyla ve meclis binasındaki saldırıyla ilgili henüz şüpheli isim açıklanmadı. Geri Damon Shaw'ın bağlantısı konusunda da henüz
2: büyük
1: açıklama
2: bir
1: yok.
2: Bir suikast girişimi söz konusu. Ülkede ulaşım sekteye uğradı. Henüz bir şüpheli belirlenemedi. Hatta tutuklanan
3: şu
2: kimse de yok.
3: Şu anda kanun koruyucularının Birleşik Devletler'de gerçekleştirilen en büyük çaplı siber terör saldırısından kimin sorumlu olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok.
1: Komite neredeyse düzinelerce insanın ölümüne sebep olan bu tür iç güvenlik ihlallerinin yenilenmemesi için önlemleri almaktan sorumlu olacak.
4: Arya projesi için verilen izin iptal edildi. Bağlantısı olan herkes başka görevlere aktarıldı.
5: Sayın Bakan, burada olan şeyler yüzünden istihbarat toplamayı bırakamayız.
4: Hayır, bırakmayız. Tek bildiğim pek çok büyük hata yaptığımız. Ve bu hataların bedelini de iyi insanlar ödedi. Bu bir daha ödeyemeyeceğimiz bir karşılık. Ama onları onurlandırabilir ve onların bu fedakarlıklarının bize... Bazen özgürlüğümüzü korumak için oluşturduğumuz önlemlerin bile özgürlüğümüzün kendisi için tehlike olabileceğini hatırlatmasını sağlayabiliriz.

0: Merhaba ufaklık.
1: Jerry.
0: Görmeyeli büyümüşsün. Nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyi ki doğdun.
1: Ha, bu rock grubu. Bu benim için mi?
0: Hayır, bu annen davul çalmayı öğrensin diye. Elbette senin. İyi ki doğdun.
1: Vay canına.
2: Sen ne demen gerekiyor?
1: Teşekkür ederim.
0: Ya, hiç önemli değil.
1: Çocuklar bakın rock grubu.
3: Hadi oynayalım hadi.
1: Hadi, hadi gidelim oğlum. Hadi.
0: Geç kaldıysam özür dilerim.
2: Hatırladığın için teşekkür ederim.

0: Gelmene sevindim.
1: Ben de.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: Günaydın efendim, sabah kahveniz başladı. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir program sizleri ve bizi bekliyor. Kahvem gelsin Selenge. Sen mi getirdin kahveyi?
1: Evet.
0: Niye Kadir getirmedi? Evet, bu arkadaki dedikoduyu size bir ay sonra anlatacağım. Şimdi bu kahveler sizler için efendim. Siz ne yapıyorsunuz? Instagram'a giriyorsunuz. Sabahkahvesi.tv'ye hemen tıklıyorsunuz. Oradaki muhteşem içeriklerimizi görüyorsunuz ama takip ediyorsunuz. Ve bütün içerikleri sizin için yapıyoruz. Programları da öyle. Harika bir program başlıyor. Buyurun gelin. Efendim sabah kahvemiz başladı. Şöyle mis gibi konularla başlayalım diye sosyolog ve yaşam koçu Burcu Dalga Kıran'ı davet ettik. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Sizinle bir yolculuğa çıkacağız. Hazır
1: evet,
0: mısınız?
1: Çok hazır.
0: Şimdi yıllardır insan hikayeleri dinliyorsunuz. Sizce hepimizin ortak bir problemi var mı? Varsa ne?
1: Hepimizin ortak bir problemi var aslında. O da kendimizi tanıdığımızı sanmamız. Çünkü çoğu zaman neye üzüldüğümüzü, neye kırıldığımızı ya da neden hep aynı döngü içinde olduğumuzu çok geç fark ediyoruz. Benim de çalıştığım nokta tam olarak burası. Çünkü insan kendini tanımadığı sürece ne seçimlerini, ne hayallerini, ne de ilişkilerini düzeltebilir.
0: Kendimizi tanıdığımızı sanıp tanımıyor muyuz aslında?
1: Tanımıyoruz.
0: Tanıdık geldi bana.

0: Galiba hepimiz gerçekten böyleyiz. Ya da şöyle de oluyor. Ben hayatta bunu yapmam. Ben kendimi biliyorum
1: Evet.
0: ya deyip
1: Ama
0: tam onun
1: zaten
0: içinde
1: büyük
0: oluyoruz.
1: konuşmalarımızın hepsini zaten
0: Büyük
1: yaşıyoruz.
0: konuşmalarımız hepsi kendimizi tanımadığımızdan da olabilir, değil mi?
1: Evet, çoğu zaman. Yani ne yapacağımızı çok da bilmiyoruz. Hayat akışında zaten değişiyor her şey.
0: Peki bizi en çok ne yanıltıyor bu noktada?
1: Bizi en çok yanıltan şey duygularımızı anlatma biçimimiz.
0: Hı.
1: Çünkü aslında ben sinirliyim diyoruz ama altında kırgınlık yatabiliyor. Ya da ben
0: Ha.
1: iyiyim diyoruz ama
0: Öfke var.
1: yani o tabii ki oluyor. Bedenimiz daha gergin oluyor, nefesimiz kısa oluyor ya da içimiz huzursuz oluyor.
0: Orada kimi kandırıyoruz? Kendimiz mi?
1: Kendimiz yani her
0: Ya.
1: zaman aslında kendimizi kandırıyoruz zaten. Bu yüzden sadece söylemlerimize değil de hem bedenimize hem de tekrardan duygularımızın ne anlattığına bakmamız gerek.
0: Asıl mevzu orada değil
1: Tabii
0: mi?
1: ki.
0: Patlıyor. Peki bir insan kendini gerçekten tanımaya nereden başlamalı?
1: Bir insan kendini tanımaya tekrardan duygularından başlamalı. Sürekli aynı ilişkiler, aynı ertelemeler, aynı kırgınlıklar. Hatta aynı neden hep ben bunu yapıyorum soruları.
0: Başarısızlıklar da belki.
1: Tabii ki onların da hepsini katlıyor aslında.
0: Peki tamam böyle bir şey tespit ettik.
1: Hı.
0: Atıyorum işte hep aldatıldık. Burada problemimiz de mi?
1: Yani aslında buna direkt problem olarak bakmamak gerek ama tekrardan döngülerimizin hepsini daha anlayacak şekilde incelemeliyiz. Yani burada ben şunu öneriyorum. Bir hafta boyunca en çok tekrardan üç duygunuzu mesela not alın. Çünkü insanın dönüşüm haritası çoğu zaman tekrardan duygularında saklı.
0: Kaygı bunlardan bir tanesi olabilir mi?
1: Tabii ki.
0: Yayın sonrası konuşalım. Peki, biz neden kendimizi olduğumuz gibi görmekten ya da göstermekte zorlanıyoruz?
1: Çünkü hepimizin bir kör noktası var aslında. Nasıl gözümüz kendisini görmüyorsa biz de karakterimizin bazı noktalarını
0: Gözümüz
1: göremeyebiliriz.
0: kendisini görmüyor, doğru
1: Evet.
0: söylüyorsun.
1: Yani çoğu zaman mesela fedakar olduğumuzu düşünüyoruz. Ama aslında yardım istemiyor olabiliriz ya da hayır diyemiyor olabiliriz. Aynı şekilde diğer tüm duygular için de geçerli söylediğimiz yerler. Bu sebeple
0: Kör nokta mı diyoruz oraya?
1: evet bunların hepsi kör
0: Var
1: nokta.
0: ama görmüyoruz.
1: Görmüyoruz.
0: Peki.
1: Yani aslında bu da biraz güçlü yanlarımızı görmeye çalışmaktan kaynaklanıyor. Yani insanın kendini tanıması bütün halini bilmesidir. Sadece güçlü yanlarımızla yokuz. Dürüst olmamız gerek kendimize.
0: İşte herhalde en çok da dürüst olmakta
1: Evet,
0: zorlanıyoruz.
1: maalesef.
0: Yüzleşmekte, değil mi? Peki hayatımızı şöyle dışarıdan bir baksak. Bugün çözemediğimiz hangi sorunları daha kolay çözerdik?
1: Çoğunu çözerdik. Çünkü
0: Ya.
1: duyguların içindeyken gerçeği çoğu zaman göremiyoruz. Bu yüzden bu, aslında danışanlara da şunu soruyorum ben. Aynı hikayeyi en yakın arkadaşınız yaşasaydı ona ne önerirdiniz? Ve çok ilginç bir şekilde yanıt çok kısa zamanda geliyor. Çünkü dışarıdan baktığımız zaman duygular geri çekiliyor, gerçek daha görünür hale geliyor.
0: Dışarıdan bakmak yani bunun için empati değil, bu başka bir özellik. Bunda ne gerekiyor acaba?
1: Yani bunun için aslında kendini bilmek gerçekten gene dürüst olmaktan geçiyor. Kendine dürüst olduğun noktada dışarıdan da gözlem yapabilirsin. Duygulardan arınarak.
0: Bazen sorunun da olduğunu kabul etmek lazım. Bir
1: Tabii ki.
0: sorun var. Belli ki dışarıdan bakmamız gereken bir durum var. Bazen sorunu da kabul etmiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Öyleydim biliyor musunuz? Bir yere çarpsam dikiz aynası kırılsa bakmazdım. Dikiz aynası öyle bir şey olmadı.
1: İşte
0: Olmadı.
1: görmezden
0: Öyle bir
1: gelmemek
0: şey olmadı.
1: gerekiyor.
0: Bu yaşanmadı. Neyse ama şimdi fark ediyorum tabii ki. Bayağı yaşandı yani. Peki. Genelde mutlu olmaya çalışıyoruz ama mutlu insanların ortak özelliğini biliyor muyuz?
1: Mutlu insanların aslında ortak özelliği sürekli mutlu olmaları değil. Biz burada hata yapıyoruz çoğu zaman.
0: Hı.
1: Onlar öfkeden de, üzüntüden de, kaygıdan da besleniyorlar. Onları da yaratıyorlar hayatlarında. Yani mutlu olmak sadece iyi duyguları biriktirmek, onları yaşamak değil. Kötü duygularla bütün duyguları yer açabilmek hayatımızda.
0: Yani zaten bu sosyal medya bütün mutlu algımızı bozdu da
1: Maalesef.
0: doğru değil mi?
1: Doğru.
0: Hani herkesin 24 saat bütün storylerde mutlu olduğunu düşünüp
1: Evet.
0: kendi hayatımızı sorgular hale geldik. Böyle bir hayat yok.
1: Tabii ki yani
0: Gerçek mutluluk öyle bir
1: herkesin
0: şey değil.
1: zaten kendisi bile insan farklı şekilde yansıtıyor. Görsel olarak zaten her şey görsele döndü.
0: Tabii hepimiz face up'lıyız.
1: Evet.
0: Ondan sonra hepimiz çok mutluyuz. Kahkahalar
1: Çok
0: falan filan.
1: gerçekten
0: Bir dakika
1: uzaklaşıyoruz.
0: story bitiyor ve sonra gerçek hayat. Aslında bunu anlayabilsek sanki çok da mutluluğu şey yapmayacağız, bu kadar büyütmeyeceğiz gözümüzde.
1: Yani artık insanlar çok mutlu olmak için uğraşmıyordu aslında. Hani daha çok kaostan besleniyorlar. Oradan biraz daha ayrışmak lazım. Kendini iyi hissedecek şeyler de bulmak gerekiyor ama bütün duyguları yaşayalım ki geçiştirdiğimiz her şey daha çok bizimle devam ediyor.
0: Kaçmayalım değil mi yaşamaktan?
1: Kesinlikle.
0: Acıyı da mı?
1: Hepsini. Hepsi gerektiği zaman gerektiği kadar yaşanmalı.
0: Evet ya, gerçi öyle. Peki. Yani gerçekten bütün duyguları yaşayabiliyor

0: yaşamak gerekiyor diyorsunuz. Bunun sonucunda ne kazanıyoruz?
1: Yani şöyle, bu duyguların hepsi bizi gerçekten besleyen şeyler.
0: Tamam.
1: Duygulardan beslenerek hayatımızı idame ettirmeliyiz ki o anda kalmalı ve ileriye daha rahat bir şekilde bakabilelim. Çünkü yaşamadığımız, ertelediğimiz her duygu bizimle sürekli devam ediyor, geliyor.
0: Peki bizi aslında neyin tetiklediğini bulduk. Çözümü, sonucu bulduk, yani nedenini bulduk. Ama yine aynı tepkileri veriyoruz. Burada ne oluyor? Refleks mi?
1: Biraz refleks. Çünkü aslında fark ettiğimiz şey, yani fark etmekle dönüştürmek başka bir şey. Yani bir şey biz fark ettiğimiz zaman değişeceğini düşünüyoruz. Ama burada sadece farkındalık kapısını açıyor. Dönüşüm ise gerçekten o kapıdan tekrar tekrar geçmekle oluyor.
0: Yeniden yeniden. Evet. Belki aynı acıyla, belki aynı mutlulukla.
1: Tabii ki. Yani bunu fark et. Evet, mesela öfkeleniyoruz. Bunu fark etmemiz önemli. Ama asıl dönüşüm öfkelendiğimizde otomatik tepki vermek yerine biraz durmakla başlıyor.
0: Zor ama.
1: Zor. Ama başarılmayacak bir şey değil.
0: Başarılacak bir şey değil tabii tabii. Sizde nasıl oldu o kırılma?
1: Ben zaten sakin bir insandım.
0: Ya ne güzel.
1: O konuda çok öyle öfkeyi biriktiren, negatiflik çekebilen birisi hiç olmadım. Ama tabii ki bu aydınlanma dönemlerim oldu, daha farkındalık haline geldi.
0: Bir kırılmalar.
1: Kesinlikle. Yani yaşadıklarımız aslında, hani iyi şeyler yaşıyoruz, onlar daha değerli görüyoruz ama yaşadığımız kötü şeyler bizi biz yapıyor. Karakterimizi onlar oturtuyor çoğu zaman.
0: Değil mi gerçekten? Evet. İşte sırtımızdaki hançerler.
1: Kesinlikle.
0: Tecrübeler.
1: Onlar bizi büyütüyor.
0: Çok doğru. Peki. Biz hayatımızı bilinçli seçimlerle yönettiğimizi düşünüyoruz ama gerçekten öyle mi? Yoksa bir yönlendirme oluyor mu ister istemez?
1: Yani çok da bilinçli seçimler olduğu söylenemez. Çünkü gün içinde bir sürü karar alıyoruz. Bunların hepsini bilinçli bir şekilde alamayız zaten. Farkında olmadan aldığımız kararlar oluyor birçoğu. NLP de burayla aslında çok fazla ilgileniyor. Çünkü burada NLP'nin asıl değindiği nokta, şu an aldığımız kararların hepsi bugünkü deneyimlerimiz değil de geçmiş yıllardaki anlamlandırmalarımız.
0: Bu bir seans mı? Bu bir nasıl bir şey? NLP'yi biraz anlatır mısınız?
1: NLP bilinçaltı çalışması. Burada daha çok duygularla ilgileniyor. Yani şu anki hissettiğimiz duyguları biraz daha nötrlemek için, bize kötü gelen, kötü hissettiğimiz duyguları. Yani o an kalıyor. Hiçbir an zaten silinmez.
0: Tamam.
1: Bütün yaşanmışlıklarımız bizle. Ama onu daha çok dönüştürüyor. Daha çok fazla etkilenmeyelim diye.
0: Bütün kötü duygularımı ama. Mesela bir tane NLP yanlış anlayan arkadaşlarım da var. Mesela çok aşık olmuş. Tamam, ben NLP'ye gideceğim diyor. Kızım aşk öyle bir şey değil.
1: Yani şöyle, kötü duygu olarak anlamlandırmak çok doğru olmaz. Ama kendine fazlalık hissettiğin bir duygu varsa, gerçekten ondan arınmak, onu nötrlemek istiyorsan NLP çalışmaları gerçekten işe yarıyor.
0: Kaygı mesela bunlardan biri mi?
1: Tabii.
0: Bunu sürekli soruyorum. Ben son yıllarda biraz kaygılanmaya başladım da acaba böyle bir çalışmaya mı girsem diyorum.
1: Kesinlikle. Yani kaygı üzerinde çok fazla etkisi var gerçekten. Ben de kendime çok fazla yaparak NLP'de ilerledim aslında. Hem yakın çevreme hem kendime. Gerçekten çok işe yarıyor.
0: Bu çalışmalar ne kadar sürüyor süre olarak?
1: Bu kişinin kendisine bağlı. Yani ilk seansta da gerçekten büyük bir yol kat edilebilir. Ama 5-6 seansta sürebilir.
0: Ya çok merak ettiğim için soruyorum. Asıl sorunun dışına çıktım. Böyle nefes gibi bir şey mi? Nasıl bir şey? Merak ediyorum.
1: Yani şöyle, bir nefes çalışması başlangıçta yapılıyor.
0: Tamam.
1: Oradan zaten biraz bir gevşeme, bedenin gevşemesi de sağlanıyor. Ve daha sonra bilinçaltına gidiyor. Bizim sesli yönlendirmelerimizle. Tabii kişinin o koruma kalkanının biraz açılması lazım.
0: Online olabiliyor mu?
1: Evet.
0: Aa, süper. Bir konuşalım. Tamam, peki. NLP'de değiştirmek istediğimiz şey ne amaç?
1: NLP'de amaç bizi geçmişteki duyguların yönetmesi değil de şu anda o duygulardan arınarak ilerlememiz. Yani o anıyı bırakmıyoruz ama onun bizde hissettirdiği yükle de devam etmiyoruz.
0: Peki genelde beden ve duygular arasındaki bağlantıdan bahsediyorsunuz. Gerçekten ikisi de birbirini bu kadar etkiliyor mu?
1: Kesinlikle.
0: Nasıl?
1: Üzüldüğümüzde nefesimiz değişiyor. Heyecanlandığımızda, öfkelendiğimizde hepsinde nefesimiz değişiyor. Bunun tam tersi de mümkün. Nasıl duygularımız nefesimizi etkiliyorsa, nefesimiz de duygularımızı etkiler.
0: Nefes de dünyadaki en kıymetli şey tabii. Kesinlikle. Ki. Nefesle başlayıp nefesle bitiyor ya hayat.
1: Evet.
0: Nefes gerçekten sakinleştirici bir şey.
1: Evet, kesinlikle.
0: Sık nefes, olmadık yerde nefes, bunlar da zorlaştırıyor bazen.
1: Evet.
0: Ben şey duydum ya, baş ağrısını bile nefesle...
1: Çok fazla şey, yani sadece baş ağrısı değil, bazı hastalıklara bile iyi geldiği oluyor gerçekten. Hepsini yönetebiliyoruz
0: şifa
1: aslında.
0: Şifa içimizde yani.
1: Kesinlikle içimizde.
0: Süper. Peki bu yüzden mi son yıllarda biz bu kadar nefes çalışması, nefes terapisti böyle şeylerle de karşılaşıyoruz?
1: Evet, çünkü artık biraz...

0: insanlar sadece sorununu anlamak istemiyor da onları yönetebilmek istiyor. Yani gün içerisinde pek çok şey yaşıyoruz, sürekli bir kaos içindeyiz. Nefes de insana gün içinde hem kendisiyle kalabilmesi hem de biraz durabilmesi için bir alan tanıyor. O yüzden aslında son yıllarda sağlık konusu değil de farkındalık konusu haline geldi.
1: Niye peki bunları biz son yıllarda bilir hale geldik? Dijital medya buna
0: Biraz. Yani
1: ya.
0: zaten artık sosyal medyadan her şeyi öğreniyoruz. Gene yapay zekadan her şeyi öğrenebiliyoruz. İnsanlar bu merak duygusuyla biraz hem de
1: Bilmek
0: karşına çıkıyor.
1: istemek. Değil
0: Evet.
1: mi? Peki bütün bunların ortak noktası ne?
0: Bütün bunların ortak noktası bana göre sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. İlişkilerimizi, alışkanlıklarımızı
1: Hayatımızdaki
0: sürekli değiştirmeye
1: şey.
0: çalışıyoruz. Ama bunları yaşayan kişiye yeterince vakit ayırmıyoruz. Kendimizle biraz ilgilenmemiz gerek. Yani burada sürekli bir değişip dönüştürmekten ziyade kendi gerçekliğimize dönüp kendimizi fark etmemiz hepimize gerçekten iyi
1: Biz
0: gelecek
1: böyle
0: bir
1: sürekli
0: şey.
1: değişim istiyoruz ya. Bu memnuniyetsizliğin sebebi ne? İşte o gerçek mutluluğu mu anlamıyoruz acaba biz?
0: Gerçek mutluluk değil ama hep bir eksiklik
1: Ama
0: hissediyoruz.
1: bu
0: Yani
1: neden? Bu çok acayip bir şey ya. Olduğumuz noktayı sevemeyecek miyiz hiç?
0: ya muhakkak bunu sevme noktası da var. Hepimiz bunu da yaşadığımız anlar
1: Hep
0: oluyordur
1: daha iyisi
0: gerçekten.
1: olamayacak ki.
0: Anda kalabildiğimiz zamanlar gerçekten çok kıymetli. Bunun için de çabalamak, fark etmek, görmek gerekiyor. Çünkü doğal akışta bir şeyleri sürekli yaşıyoruz ama bunu fark etmediğimiz zaman bir anlamı kalmıyor.
1: Peki bugün onca şey konuştuk. Bunun içerisinde izleyicilerimizin aklında bir tek şey kalsın isteseniz o ne olurdu?
0: Kesinlikle kendilerini merak etmeleri. Çünkü biz kendimizi çok fazla merak etmiyoruz. Ne hissettiğimizi, ne istediğimizi bunu çok fazla anlamaya çalışmıyoruz. O yüzden bu konuya gerçekten yoğunlaşmalıyız.
1: Kendimizi merak edelim.
0: Evet.
1: Bu gerçekten beni nasıl hissettirdi? Bazen de o kadar telaşlı ki hayat. Gerçekten hislerimizi hissetmeye vaktimiz yok.
0: Evet. Biraz o kaostayken işte
1: İşte bu
0: doğruna
1: kaotik durum.
0: yetişemiyoruz.
1: Ne olacak?
0: Ama buna vakit ayırmalıyız. Yani gün içerisinde sürekli sosyal medyadan sabah uyandığımızda akşam yatarken sürekli bunun içindeyiz. Ama bu vakti kendimize de ayırabiliriz.
1: Bunun bir yaşı olur mu?
0: Hiç yok.
1: Çok geç kalmışsın, senden olmaz falan değil. Ya da
0: Nefes
1: bu.
0: aldığımız her sürece varız sonuçta. O yüzden bunu güzel
1: Ama belli bir
0: değerlendirmeliyiz.
1: yaşın altında olmamalı da tabii şu anda, değil mi?
0: Tabii yani bunun için tabii ki bir şey yaşanmışlık olması gerekiyor. Yani çocukluk dönemine kadar inilmez elbette. Ama her farkında varan, kendisini tanımaya başlayan kişi bunun için çalışmalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir
0: Ben çok
1: sohbet. Eklemek
0: teşekkür ederim.
1: istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize?
0: Yani gerçekten kendinizi merak edin istiyorum. Kendinize vakit ayırın. Gün içerisinde biraz durmanız gerekiyor. Buna alan açın. Bunların hepsi gerçekten faydalı olan şeyler.
1: Sizlerin iyiliğini olacak
0: Evet.
1: şeyler. Peki, Burcu Hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: İyi ki
0: ederim.
1: geldiniz sabah kahvemize.
0: Sağ
1: Hiç rahatsız olmayın.
0: olun.
1: Sizleri uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli bir konuğum var. Kendisi sanatçı Tuğba Duran. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Size sanatçı demek çok doğru olacak. Çünkü her yerinde varsınız sanatın, değil mi? Matruşka gibi böyle sizinle konuştukça
2: Evet.
1: bir şeyler çıktı hep. O zaman oyunculukla başlayalım önce.
2: Olur.
1: Oyunculuğa nasıl başladınız? Yani bu keşif mi? Bu yetenek ya şimdi.
2: Aynen.
1: Nasıl oldu?
2: Lise yıllarında oldu. Yeteneğimi o zaman keşfetmiştim. Tüm sınıfa bir Nisan şakası yapmıştım. Bayağı bir tüm sınıf inanmıştı bana.
1: Ne demiştiniz?
2: O zaman aşık olduğum birisi vardı.
1: Tamam.
2: Onunla ilgili bir espri yapmıştım. Yani bayağı bir inandırdım böyle heyecanlı bir
1: Ağladınız mı?
2: şekilde. Yok ağlamadım ama böyle çok heyecanlı şekilde anlattım. Bayağı herkes benim için sevinmişti. Sonra ben üzüldüm herkes böyle inanınca. Sonra bana kızdılar yani küstüler
1: Ama
2: daha doğrusu.
1: haklılar yani.
2: Evet.
1: Ama değişik bir keşif olmuş gerçekten.
2: Evet. Daha sonrasında da iş yerinde yine böyle bir rol yapmıştım. Ondan sonra bir yakın arkadaşım var. Onun nişanlısı vardı.
1: Tamam.
2: Onunla arası bozuktu. Onları barıştırmak için yine bir rol
1: Numaralar.
2: yapmıştım. Aynen sürekli böyle ara ara yapınca hani keşfettim o yeteneğimi.
1: Ya zaten inandırmaktır ya hani oyunculuğunda mevzu. İnandırmaktır zor olan. Siz onu gerçek hayatta yaptıysanız televizyonda aile aile yaparım. Peki. Oyunculuk hayaliniz olmasına rağmen bu alana biraz daha geç adım attınız. Bu neden?
2: Doğru. Biraz ailesel faktörlerden dolayı. Çünkü aileler genellikle biraz farklı bakar bu olaylara. O
1: Ön
2: yüzden
1: yargılıdırlar.
2: evet aynen.
1: İzin vermezler,
2: Endişelenirler aynen.
1: endişelenirler.
2: Biraz babam öyle. O yüzden biraz geç başladım ama
1: İkna ettiniz mi sonra?
2: evet sonra ikna ettim. Çünkü ben kafama koyduğunu yapan bir insanım. O
1: Öyle
2: yüzden
1: mi?
2: evet.
1: Burcunuz ne?
2: Terazi, yükselenim akrep.
1: Ay çok güzel bir ikili bu. Terazi ile akrep ikilisi çok güzel. Bir yandan

0: yandan tutkulu ama bir yandan çok dengeli ve nerede ne yapacağını bilen bir şey karakter.
1: Evet.
0: Süper. Yani aile faktörlerinden dolayı evet. geç oldu. Peki keşke daha önce başlasaydım dediğiniz oluyor mu? Mesela pişmanlıklarınız var mı?
1: Keşke daha önce başlasaydım. Önceden demişliğim var ama sonrasında şöyle düşündüm. Her şeyin bir hani zamanı var.
0: Doğru
1: ve
0: zamanı
1: doğru zamanda
0: var.
1: Bunu yapmak daha doğru. O yüzden geç olduğu zaman insan daha çok biliyor ne istediğini. Olgunlaşıyor. O yüzden şu an bence tam yani doğru zamanda başladığımı düşünüyorum.
0: Bir de artık oyunculukta şey yaş kavramı da kalmadı biliyor musunuz? Herkes herkesle partner. İşte geçenlerde gencecik bir kadın Nesrin Cevatzade'ye
1: Evet.
0: Boyunca Çocuklar falan annesi oldu falan. Böyle şey oldu bir anda. Kavram kalmadı öyle bir yaş kavramı.
1: Doğru.
0: O yüzden bence de geç kalmadınız. Her şeyin bir doğru zamanı var.
1: Evet, ona
0: Peki,
1: inanıyorum.
0: eğitim aldınız mı oyunculukla ilgili?
1: Viyana'da kısa kısa oyunculuk eğitimleri almıştım, evet.
0: Artikülasyonunuz da böyle bir tık böyle Viyana gibi ya da işte Almanya gibi falan geldi bana. Orada yaşıyor musunuz hala?
1: Tabii. Orada doğdum, büyüdüm ve orada yaşıyorum. Buraya
0: Öyle mi?
1: işlerimden dolayı gidip geliyorum, sanatsal işlerimden dolayı.
0: Ay çok
1: Emek veriyorum.
0: sürprizlerle dolu bir hanımefendi ya. Vallahi çok güzel. Viyana'da nasıl durumlar?
1: İyi
0: Orada
1: ama
0: yaşamak
1: artık
0: güzel mi?
1: sıkılıyorum Viyana'dan. Çünkü buraya gidip geldikçe İstanbul beni, yani burası çekiyor beni. Ve burayı daha çok seviyorum. Çünkü şöyle bir fark var Avrupa'da. Akşamdan sonra orada hayat
0: Yok, ay
1: bitiyor.
0: yok.
1: Çok
0: Pandemi.
1: sıkıcı. Evet.
0: Vallahi pandemi gibi.
1: Aynen. Buraya gelince bakıyorum geceye kadar insanlar dışarıda. Çok hareketli ve bunu özlüyorum yani.
0: Bence de en çok onu özlüyorsunuzdur biliyor musun? Ben de tam
1: Evet.
0: tersi iş için Avrupa'ya gittiğimde aynı şeyden muzdarip oluyorum. Koştur koştur bir aman kapanacak her yer kapanacak her
1: Evet.
0: yer. Bu ne ya? Saat 8'de şey restoran mı kapanır diyorum ya gerçekten. Çok enteresan.
1: Evet.
0: Biz de burada sabaha kadar 24 saat yaşayan bir şehir. Peki orada Viyana'da eğitim aldınız. Bitti ama
1: Evet.
0: sonlandı
1: Tabii ki.
0: eğitimler.
1: Evet.
0: Peki bugüne kadar yer aldığınız ya da ürettiğiniz projeler varsa bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Geçen sene kısa film senaryosu yazmıştım. Hem senaryosunu yazdım hem oyunculuk yaptım. Ve o filmi çektik. Tüm festivallere gönderdik değerlendirme aşamasında.
0: Çok güzel.
1: Onun dışında bir kısa filmde daha yer aldım. Kanlı Yol diye. Sonra bir Mühür diye sinema filmi var. Orada da yer aldım. Henüz film galası tarihi belli değil ama yakın zamanlarda olacak.
0: Oyunculuk var, senaristlik var, müzik var,
1: Evet.
0: sunuculuk var.
1: Evet.
0: Bütün bunların hepsini yapmak var. Sizi yoruyor mu?
1: Hiç yormuyor. Tam aksine çok hoşuma gidiyor yani bu. Çünkü en büyük tutkum yani sanatsal yeteneklerim bunları
0: Sanat olursa
1: yapmak.
0: olsun, ne olursa olsun sahne bence sizin tutkunuz. Değil mi?
1: Evet yani hepsini yapabiliyorum, zorlanmıyorum. Bana zor gelmiyor. Hoşuma gidiyor, keyif alıyorum.
0: Hangisinde daha başarılı deriz sizin için?
1: Oyunculuk ve senaristlik. Müziği zaten ben aslında daha çok hobi olarak yani
0: Ama bugün bir
1: yapıyorum.
0: şarkı dinleriz.
1: Tabii.
0: Birazdan dinleriz.
1: Memnuniyet.
0: Peki, başarıya ulaşmanın bir sırrı var mı sizce? Yani insan hangi alanda özelliklerinin olması gerekir mesela?
1: İnsan kendisine inanması lazım. Kendisine güvenmesi lazım. İnanmak başarının yarısıdır çünkü.
0: Yaparım ben bunu.
1: Aynen öyle. Adım atmak önemli. Bir şeyler yapmak. Emek vermek. Yani buna inandığınızda, emek verdiğinizde en sonunda mutlaka başarırsınız.
0: Peki sizin için lokasyon biraz uzak ya. Zor olmuyor mu? Proje bazlı mı geliyorsunuz, gidiyorsunuz?
1: Proje bazlı geliyorum. Evet, git gel yapıyorum şu anda.
0: Zor olmuyor.
1: Zor olmuyor.
0: Size de bir
1: Hatta
0: nefes oluyor.
1: evet, dört gözle bekliyorum buraya gelmek için genellikle. Özlüyorum ve ileride buraya taşınmayı düşünüyorum inşallah nasip olursa.
0: Belki bir dizi projesi olursa.
1: İnşallah.
0: Değil mi? Hiç
1: Evet.
0: gitmezsiniz o zaman belki. Peki, aşk hayatını soracağım. Sormayayım mı?
1: Sorabilirsiniz.
0: Yani aşk hayatınızla ilgili bir şeyler söylemek istersin. Benim durumunuzu merak ettim. Evli misiniz? Bekar mısınız? Manitacılık.
1: Bekarım. Hayatımda kimse yok. Şöyle söyleyeyim, aşk konusunda çok şanslı bir insan değilim.
0: Niye öyle
1: Çünkü hep
0: dediniz?
1: yanlış insanları çekiyorum kendime
0: Ama bu ne
1: genellikle.
0: olacak? Herkes böyle ya.
1: Aynen, herkes de öyle zaten. O yüzden yani karar verdim. Şu anda zaten istemiyorum. Yani düşünmüyorum şu an. Çünkü enerjimi yanlış insanlara harcamak istemiyorum. Sırf sadece kariyerime odaklıyım şu an.
0: Bir de sizin boşa hiç verecek enerjiniz de yok biliyor
1: Evet,
0: musunuz? Her
1: evet.
0: yer dolu. Peki yanlış insan diyorsunuz ya mesela yanlış sizin için ne demek yani? İşte neyi
1: Dürüst
0: yanlış?
1: olmayan,
0: Dürüst
1: yalan
0: olmayan.
1: söyleyen, ikiyüzlülük yapan, yani farklı farklı.

0: farklı sebepler.
1: Zor tabii.
0: Evet, hele bu devirde gerçekten çok zor yani. Hani
1: Biliyor
0: ciddi ilişki ve
1: musunuz?
0: evlilik için, yani çoğu insanlar artık evlilik düşünmüyor. Yani bir günlük ilişki, gönül eğlendirmek falan öyle yani.
1: Tuğba Hanım, biliyor
0: Evet.
1: musunuz? Her devirde bunu diyorlarmış. Bu devirde adam bulmak çok zor falan. Biz bu devire insanıyız. Bizden bir sonrakiler bakalım ne diyecekler. O
0: Evet.
1: dönem herhalde hiç bulamayacaklar. Peki,
0: Bakalım.
1: sizi izleyen, hayalleri olan gençlere neler söylemek istersiniz? Sanatçı olabilir, oyuncu olabilir, müzisyen olabilir. Bu yolculuk nasıl?
0: Şunu söyleyebilirim. Yani kesinlikle hayallerinin arkasından gitsinler. Çünkü insanın içinde kalmaması lazım hiçbir şey. Ben ona inanan bir insanım. Çünkü insan pişmanlık yaşayabilir sonradan. Keşke deneseydim, belki olurdu, belki başarırdım. Hani insan bunu merak ediyor. O yüzden de bence kesinlikle hayallerinin arkasından gidip denesinler. En azından denedim derler.
1: Aile de mi sizin Viyana'da?
0: Tabii, evet.
1: Şimdi karşınıza yapamazsın diyenler çıktı mı?
0: Aslında çıkmadı. Yok, yapamazsınız diyenler çıkmadı.
1: Çünkü
0: Hı.
1: bunu özellikle soruyorum. Bazı insanların motivasyonunu düşüren şey sana inanmayan insanların çevrende olması. Aman
0: Anladım.
1: senin ne işin var canım şimdi oyunculukla deyip insanların motivasyonunu düşüren, kendi içerisindeki başarısını körelten bazı insanlar var. Ben de kendi adıma söylemeliyim ki başaramazsınız diyen herkese inat başarı. Çok önemli bir kavram.
0: Tabii ki.
1: Peki kimi izliyorsun oyunculardan? Sevdiğin beğendiğin oyuncu var
0: Oyunculardan. Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum mesela.
1: mı?
0: Ondan sonra değişiyor yani. Çok güzel filmler, diziler var. Başarılı oyuncular var. Aras
1: Erkekler.
0: Bulut İynemli. Çok iyi bir oyuncu.
1: Gerçekten mükemmel.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle. İleride birlikte oynamak istediğin biri var mı?
0: Kadın oyunculardan mı, erkek oyunculardan
1: İkisini de söylemek zorundasın artık. Belli ki
0: mı?
1: var birileri.
0: Yani başarılı oyuncularla kesinlikle oynamak isterim yani. Serenay Sarıkaya gibi, Aras Bulut İynemli. Onlarla birlikte oynamak isterim aynı
1: Ne
0: projede.
1: güzel olur ya.
0: Çok güzel olur.
1: Bütün bunların yanında biraz önce de bahsettiğim gibi motivasyon çok önemli bir şey. Motivasyonunuzu kıracak herhangi bir şeyle karşılaştınız mı?
0: Gerçekçi olmak gerekirse karşılaşmadım. Etrafımda hep beni destekleyen, motivasyon veren arkadaşlarım var. Ailem, akrabam olsun. Yani böyle bir şeyle karşılaşmadım ama mesela karşılaşmış olsam bile ben hiç kimseyi dinlemeyen bir
1: Ya.
0: insanım. Kendi yolumda ilerlerim. Çünkü en önemli şey insanın kendine inanması. Başkalarının ne dediği önemli değil.
1: Ama siz biraz da şanslıymışsınız bu konuda. Yani çevreniz tarafından motive edildiyseniz ve inandıysanız bu arenaya, bu savaş alanına bir kere 2-0 önde başlıyorsunuz. O yüzden bu çok kıymetli bir şey. İyi ki geldiniz. Sizi tanımak çok keyifliydi.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi ne olacak? Gidiyor musunuz tekrar Viyana'ya?
0: Evet, cumartesi günü tekrar gideceğim. Proje olduğunda yine geleceğim.
1: Tamam.
0: Ama ben artık neredeyse her ay buradayım, öyle
1: Öyle mi?
0: diyebilirim. Sürekli bir
1: Projem
0: projeler
1: var
0: oluyor, bir
1: zaten.
0: şeyler oluyor. Evet, geliyorum sürekli.
1: Geldiğinizde sabah kahvesine uğrayın.
0: Olur,
1: Tamam.
0: uğrarım.
1: Peki şarkınızı dinlemek isteriz biz.
0: Olur.
1: Olur mu?
0: Olur.
1: Son kez mi?
0: Sürmeli gözlerin.
1: Sürmeli gözler. Peki. Hadi bakalım şarkımız gelsin.

0: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli hocam gelmiş, hoş gelmiş. Kendisi genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sebahattin Destek. Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim. Sizi görmek güzel.
0: Sizde bir gençleşme, bir enerji tekrar yüklenmesi.
1: Hazırlıklı geldim.
0: Ay çok güzel. İyi ki geldiniz. Sizi tekrar görmek
1: ederim.
0: Çok güzel.
1: Sağ olun.
0: Peki şimdi meme kanseri günümüzde kadınlarda ne kadar yaygın hale geldi?
1: Ha, neredeyse artık şu hayat ortamı ve yaşam şekliyle 8 kadından bir görülmeye başladı.
0: Çok fazla.
1: Ve genç nüfusta da görülmeye başladı. Çok ciddi anlamda gerek stres, gerek yediğimiz, içtiğimiz, gerek kullanılan ilaçlar, gerek hormonlar derken toplumsal anlamda hem genç yaşlarda görülmeye başlandı, hem çok sık görülmeye başlandı. 8 kadından bire indi maalesef.
0: Bu büyük bir oran. Peki erken teşhisi hep vurgularsınız. Neden?
1: Erken teşhis bizim için iki şey sağlıyor. Birincisi tedavi başarısını artırıyor. Örneğin erken evrede meme kanseri için biz 4 evre diyoruz. İlk evrede, evre 1'de veya evre 2'de yakalandığında tedavi oranı %95'in üzerine çıkıyor. Bu da hem kadın sağlığı için, hem toplum için, hem sağlık politikaları için çok çok iyi bir durum. Diğer taraftan erken teşhis kişinin ve toplumsal olarak sağlık politikalarının da ciddi anlamda hedefe varmasını sağlıyor.
0: Kadınlar kendi muayenesini yapmalıdır hep söyleriz ama ne sıklıkta yapmalıdır?
1: Kadınlar kendi muayenesini yapmalıdır. Neden? 20 yaşından sonra her kadın memesini tanımalı. Yani memesinde olabilecek değişik bir durum varsa kendi kendini banyoda işte ayna karşısında muayene etme suretiyle göğsünü tanımış olmuş oluyor. Olabilecek bir değişimi hemen fark ediyor. Bu amaçta. Artı göğsünde şüphelendiği bir durum olduğunda da onu fark ettiğinde meme kanseri çünkü ağrısız bir kitle şeklindedir. Ağrılı değil. Onu fark ettiğinde hemen işin uzmanına geliyor ve yapılan testlerle durum erkenden fark edilip erken tedaviyle hayat döngüsü başarıya, sağlığına ulaşıyor.
0: Genelde ağrısız olduğunu söylüyorlar. Peki dışa doğru bir görüntü verir mi? Yoksa içten mi kontrol etmek lazım?
1: Dışa doğru şöyle, biz meme muayenesini ayna karşısında yuvarlak bir şekilde yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Şayet meme dokusunun içine gömükse dışarıya vermiyor. Fakat bazen meme dokusunun içine gömük olduğunda orada kitle meme başının içine çekebiliyor, meme başı çökük olabiliyor veyahut da meme derisinde portakal kabuğu gibi kabarıklık olabiliyor veya meme başından kanlı akıntı olabiliyor. Koltuk altında bezeler olabiliyor. Biz kendi kendine muayenede hep bu gözle yapmasını öneriyoruz. Kendi kendine muayene içinde tabii göğsün yumuşak olduğu adet bitiminden sonraki hafta olmasını daha çok tercih ediyoruz.
0: Her çöküklük kanserdir diyebilir miyiz?
1: Her çöküklük kanserdir diyemeyiz. Neden? Bazen çünkü göğsü darbe almıştır, bir yere çarpmıştır.
0: Enfeksiyon.
1: Orada tabii enfeksiyon olmuştur, güzel dediniz. Enfeksiyon olmuştur, içeride bir süt kanalında iltihaplanma vardır. O da aynı çöküklüğe neden olabiliyor.
0: Peki mamografi bir yaşı var.
1: Evet. Evet.
0: Hangi yaşta başlanmalı ve ne sıklıkta yapılmalı?
1: Şimdi mamografi Dünya Sağlık Örgütü ve bizim Sağlık Bakanlığımız meme taramalarını, meme kanser taramalarında öncelikli olarak ultrasondan daha önce mamografi öneriyor. Erken tanı için veya taramalar için mamografi öneriliyor. Çünkü gördüğümüzde kadınlar ışın korkusuyla mamografi istemiyorlar ama bu yanlış. Çünkü eski cihazlar değil, yeni cihazlarda göğse radyasyon alma ihtimali çok çok çok düşük. Neredeyse bir paket sigaradan daha az zarar veriyor. Mamografi tarama yaşı 40 yaştır. Ama mesela ailesinde işte kardeşinde, annesinde, teyzesinde meme kanseri varsa bu 35'li yaşlara, duruma göre 30 yaşlara inebiliyor. Daha erken başlayabiliyoruz. Mamografiden kadınlarımız çekinmesinler. Çünkü hakikaten mamografi evet göğsü biraz sıkıştırmakla, acı vermekle ama erken tanıda ultrasondan daha öte
0: kıymetli
1: etkisi var.
0: En belirgin belirtileri?
1: Meme kanserinde en tipik belirti ağrısız kitle. Zaten şöyle geliyor hastamız, diyor ki hocam diyor bir elime bir sertlik geldi diyor. Bir baktım diyor kocaman olmuş diyor. Hasta da fark etmiyor ağrımadığı için. Oysa kadınlarımız memede ağrıdan korkarlar. Hayır, biz memede ağrısız kitleden korkarız. Onun yanı sıra koltuk altında beze olması, o da çok önemlidir. Lenflere yayılma durumunu gösterir. Onun dışında yine sıkmakla ve başından kan

0: mutlaka konu uzmanı olarak bize gelmeleri lazım.
1: Ailedeki meme kanseri öyküsü önemli mi?
0: Önemli, çok önemli. Çünkü
1: anneden mi?
0: Anneden. Anneden çünkü soydan gelişi var. Hı. Genetik olarak meme kanseri kalıtımla aktarılabiliyor. BRCA1, BRCA2 gibi testleri var, genetik testleri. Farazlar, annede meme kanseri var, genetik test yaptırdı kendinde. BRCA1 geni pozitif çıktı. Hı. Onu soyuna aktarabiliyor. O soyda olduğu vakit çocukta o gen varsa %75 ileride meme kanseri riski oluyor. Ve koruyucu ameliyat Angelina Jolie biliyorsunuz yaptırabiliyor. Meme kanseri olmadan riski sıfırlamak için. BRCA2 gen testi var. Onda da %45 bekliyoruz. Onda hemen ameliyat önermiyoruz ama yakın takip öneriyoruz. Söz gelimi genetik olarak meme kanseri aktarılabiliyor ve topluma göre 3-4 kat o risk daha fazla.
1: Peki son yıllarda tedavisi ne durumda?
0: Son yıllarda tedavisi gerçekten tıpta hem ameliyat olarak hem de kemoterapik ajanlar olarak ve ilaçlar olarak ciddi bir ilerleme kaydettik. Eskiden tüm göğsü çıkarıp alırken şimdi sadece meme kitlesinin olduğu yeri izole olarak çıkarıyoruz. Koltuk altında da sıçrama var mı diye sentinel lymph node örneklemesi yapıyoruz. Sıçrama yoksa koltuk altını ellemiyoruz. Yani sadece kitleyi çıkarıyoruz. Koltuk altını kontrol ediyoruz. Temizse meme yapısı aynen kalıyor. Yani memeyi alma olayı kalmıyor. Sonrasında da tamamlayıcı ilaç tedavileri veriyoruz.
1: Yayılma hızı diğer kanserlere oranla nasıl?
0: Yayılma hızı şöyle. Şayet meme kanserindeki o kitle evresi ilerlemişse işte orada erken tanının önemi orada geliyor. Büyüklüğü 2 santime üzerine çıktığında yayılma potansiyeli artıyor. 2 santimin altında ve koltuk altında beze yoksa yani lenf sıçraması yoksa bizim için tedavisi daha iyi. Ama kitle büyüdükçe ve koltuk altına attıkça tedavisi daha zor ve iyileşmesi daha güç oluyor.
1: Toplumda yanlış bilinen şeyler var bu konuyla ilgili. Mesela öncelikle neler?
0: Şimdi toplumda iki şey çok, hatta birkaç şey yanlış biliniyor. Bir, memede ağrı noktası, az önce dediğim gibi meme kanseri genellikle ağrısız kitle şeklindedir.
1: Ama yağ bezesi de var ya hep.
0: Yağ bezesi de var. Onlar mesela ağrımaz ama meme kanseri serttir. Ve bütün hani onu tuttuğunuzda bütün meme sallanır. Yağ bezi sadece olduğu yerde etkili olur. Sonuç olarak ağrılı bir kitleden çok korkmuyoruz. Ağrısız kitleden korkuyoruz. Ultrason ve mamografi yaptırmayı öneriyoruz.
1: Dışarıya uç verir mi?
0: Dışarıya deriye yakınsa uç verir. Memenin içindeyse genelde saklı kalır. İki, meme biyopsinden asla korkmayalım. Yani meme biyopsi yaptım yayılır mı? Hayır, yayılmaz. Meme biyopsi bizim için tanı koymada, hastalığın kimliğini ortaya çıkarmada, tedavisini planlamada çok faydalı. Üçüncüsü, mamografide kanser riskini artıracak şekilde radyosunu alır mıyım? Hayır. Cihazlar artık dijital mamografi ve ışın alma potansiyeli çok çok çok düşük. Neredeyse güneş kadar anca radyosunu alıyorsunuz. Dolayısıyla mamografiden korkmuyoruz, biyopsiden korkmuyoruz ve memede ağrısız kitleden korkuyoruz. Ağrıdan çekinmiyoruz.
1: Peki tiroid konuşalım.
0: Hadi tiroid konuşalım.
1: Tiroid kanseri de son yıllarda yine çok artıyor.
0: Çok artıyor. Neden? Çünkü tiroid kanseri şundan dolayı artıyor aslında. Şimdi bizim Türkiye topraklarımızda yapısal olarak toprağımızda iki madde az. Birincisi selenyum, ikincisi iyot. Üçüncüsü tabii hani bölgesel olarak değişmekle beraber çinko gibi mineraller de az. Bunların azlığında tiroid dokusunda değişim, dönüşüm, nodülleşme, guatrlaşma fazla oluyor. Bölgeye göre hani iyotun iyi olduğu bölgelerde guatr veyahut da tiroid hastalıkları 10 kişide 2 görülürken faraza Karadeniz'de neredeyse 2 kişide bir guatr var. Muhite göre
1: Allah Allah.
0: Artıyor bu. Haliyle şimdi nodül yapısı olan kişilerden de hani 5 kişide bir nodülde kanser çıkıyor yine bölgeye göre. Haliyle bu tiroid nodüllerini ciddiye almalıyız. Tiroid nodülleri de en iyi tedavi ve neredeyse en etkin tedavi tabii ki ameliyat.
1: Peki tiroid bezinin tam olarak vücuttaki görevi nedir?
0: Tiroid bezi bizim için enerji santralidir, elektrik santralidir. Vücudun büyümesini, beynin gelişmesini, ondan sonra kolesterol ve karaciğer metabolizmasının düzenlenmesini, kilonun kontrol altında tutulmasını, vücudun neredeyse işlevsel düzenini sağlıyor. Çok etkili. Artık kemik gelişimine de faydası var.
1: Peki tiroid kanserinin belirtilerini konuşalım.
0: Tiroid kanserinde tabii o da büyüklüğüne ve evresine göre değişmekle beraber tiroid kanserinin ilk belirti boyunda ele gelen bir şişlik olması. Küçük de olsa bir farklılık oluyor. İki, yutkunurken takılma hissi olması. Üçüncüsü, konuşurken seste çatallaşma, çabuk yorulma olması.

0: yaptı. Artı boğazda sanki bir içeride bir şey varmış gibi yapıp onu çıkarmaya çalışmak gibi. Hep boğazda takıntı hissinin olması artık bizim için nodülü tiroid kanseri belirtileri oluyor.
1: Her ele gelen nodül kanser demiyoruz.
0: Demiyoruz. Onda az önceki dediğim ağrı gibi 5 nodülden birinde ve o dediğimiz belirtiler varsa kanserden şüpheleniyoruz.
1: Yine ağrı durumu nasıl?
0: Ağrı şöyle hızlı büyürse, boyundaki damarlara ve sinirlere baskı yaparsa yahut da soluk borusuna sıkıştırma yaparsa tabii ki ağrı yapıyor.
1: Peki, tiroid nodülü tespit edilen hastalarda hangi hangi şeyler yapılabilir? Tetkikler.
0: Şimdi tiroidle ilgili o az önceki anlattığım işte yutkunurken boğaza takılma hissi, işte seste çatallaşma, boğazda şişkinlik hissini hissettiğinde bize geldiğinde hastaya biz tiroid muayenesi yapıyoruz. Yaptıktan sonra hastayı tiroid ultrasonuna alıyoruz. Ultrasonda nodül yapısı, büyüklüğü, özellikleri, damarlaşması, sınırlarının düzenliğine bakıyoruz. Hormonlarına, kan tahlillerine bakıyoruz. Onun dışında eğer hormonlarda fonksiyon bozukluğu, fazla çalışma, az çalışma varsa tiroid sintigrafisi yapıyoruz. Tabii ki nodülde eğer şüphe varsa tiroid biyopsi yapıyoruz. İğne biyopsi. İğne biyopsi bize nodülün kimliğini çıkarıyor. Kanser mi değil mi? İyi mi kötü mü? Ameliyat gerektirir mi? Gerektirmez mi? Bakın işte geldik yine biyopsiye. Biyopsiden çekinmiyoruz. Biyopsi zaten hepsi epitopu 10 dakikalık bir işlem.
1: Biyopsiden çekinme sebebimiz sanırım hep yayılacak.
0: Evet.
1: Oraya bıçak değmesin.
0: Evet.
1: İğne girmesin.
0: İşte
1: böyle bir
0: halen
1: korku
0: o
1: var.
0: Kalmış eskisi düşünce.
1: Böyle bir şey değil.
0: Öyle bir şey yok. Asla yok. Bizim için öyle bir şey olsa Sağlık Bakanlığı yaptırmaz zaten. O yüzden biyopsiden hiç çekinmiyoruz. Biyopsi zaten yaptırılıyor. Kanser olup olmadığı ortaya çıkıyor. Kişi rahatlıyor. Tedavi de yönünü buluyor.
1: Peki tiroid durumlarında cerrahi müdahale gerektiren aşamayı konuşalım.
0: Tabii. Şimdi burada diyelim hastada nodül var. Guatr var. Şayet o nodül biyopsi yaptık iyi çıktı. Şimdi biz onu ameliyat edecek miyiz? Yok, takip edeceğiz. Ne zamana kadar? Büyüklüğü 4 santim olan iyi huylu nodülleri ameliyat ediyoruz. Ya da işte dışarı iyice pörtlemiş, dışarılık olmuş. Sesi bozuyor, nefes almayı zorlandırıyor, gece horlattırıyor. Bu artık baskı etkisiyle iyi bile olsa onları ameliyatta alıyoruz. Gelelim küçük olanlara. Küçük olanlarda kesinlikle ebatı ne olursa olsun, eğer büyüklüğü 1 santimin altındaysa tek taraflı. Eğer büyüklüğü 1 santim üstündeyse artık hani İngiltere kriterleri ve Avrupa pardon Amerika Tiroid Kurulu'nun kriterlerine göre baktığımızda 2 santime kadar yapan yerlerde var. Tek taraflanıyor. Duruma göre 2 santimi geçtiğinde kimi yerlerde 1 santim geçtiğinde iki taraflı komple tiroid bezi alınıyor ve süreç kökünden bitiriliyor.
1: Peki ameliyat sonrası hastaların hayatında ne gibi değişiklikler oluyor? Tiroid hastaları için soruyorum.
0: Evet, işte bu güzel bir soru.
1: Öyle.
0: Gerçekten
1: endokrin... Bir tek bunu mu beğendiniz, o kadar soru sordum.
0: Endokrin cerrahları. Çünkü burada işin hakiki uzmanı ortaya çıkıyor. Tiroid önemli bir organ. Hadi ameliyat edelim, kökünden alalım diye. Çünkü niye? Tiroidini aldığımız hastalarda tiroid ameliyatından sonra bir böyle bir hareketsizlik, bir enerji düşüklüğü, bir aktivite azlığı oluyor. Biz onu gözlemliyoruz. O yüzden gerektiği kadar gerekli şekilde ameliyat yapıyoruz. O yüzden tiroid hücresindeki o tiroid nodülünün büyüklüğü eğer çok büyük değilse mümkün mertebe biz tiroid toksu bırakmaya çalışıyoruz. Tiroid ameliyatından sonra şayet tek taraflı alındıysa yapılan hormon kontrolü yeterliyse hastayı öyle takip ediyoruz. Komple çıkardığımızda da bu sefer hastaya o tiroid eksikliğini, tiroid maddesinin eksikliğini vermek için levotiron gibi, ötros gibi tiroid hapları veriyoruz. Ve onları 3 ayda bir tiroid haplarının kandaki seviyesini kontrol için çağırıyoruz. Niye? Metabolizma devam etsin, enerji üretimi, vücut şekillenmesi, vücut faaliyetleri normal şekilde devam etsin diye.
1: Peki son sorum olsun.
0: Tamam.
1: Tiroidden korunmanın yöntemleri ya da erken teşhisleri nasıl anlarız?
0: Şimdi ailede guatr varsa.
1: Yine.
0: Tabii. Mesela annede, babada, teyzede, kardeşte guatr varsa biz bir kere 20 yaşından sonra bir ultrason yaptıracağız. Önümüzü göreceğiz. Bir. İkincisi tiroidle ilgili rahatsızlıkları ne ortaya çıkarıyor? İyot eksikliği, selenyum eksikliği. Ne yapacağız? Onların olduğu maddelerden bol alacağız. İşte çekirdek, ay çekirdeği yahut da çam fıstığı yahut da dereotu yahut da maydanoz, tere, onlar hep tiroide iyi gelen gıdalar. Tiroide iyi gelmeyen gıdalar da var. Lahana, pancar, ondan sonra turp veyahut da diğer taraftan tiroide Brüksel lahanası. Yani lahanagiller tiroidi büyürden unsurlar. Onları da azaltıyoruz. Ayrıyeten Az önceki anlattığım belirtiler varsa, boğazda takılması, seste değişmesi, ele gelen sertliksi varsa da

0: gidiyoruz genel cerrahımıza, muayene oluyoruz, durumumuzu ortaya çıkarıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam kıymetli bilgileriniz için. Herkes için çok önemli şeyler konuştuk. Umarım böyle hastalıklarla mücadele etmeyiz ama erken teşhisin yine önemini
0: Çok önemli. Evet.
1: Altını çizdi kıymetli hocam. Sizleri uğurluyorum. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz.
0: Teşekkür.
1: Eğitime yapılan her yatırım geleceğe bırakılan en kıymetli mirastır. Ağrı'da 14 kütüphane yaparak ve 20 bini aşkın kitabı bağışlayarak örnek olan iş insanı Azat Medeni Kahraman şimdi ekranlarımızda.
2: Bir milletin gerçek gücü yetiştirdiği insanlarda, yaşattığı değerlerde ve gelecek nesillere bıraktığı kalıcı eserlerde saklıdır.
3: Ağrı'da 14 kütüphane kuruldu, 20 bin aşkın kitap öğrencilerle buluşturuldu. Kitaplarla tanışan çocukların heyecanı ise yüzlerine yansıdı. Kütüphanelerin açılışı Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un katılımıyla gerçekleştirildi.
4: Ağrımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah.
5: Çocuklar böyle kütüphane ortamlarında, kitap okuma merkezlerinde hem daha sakin ortamlarda ders çalışıyorlar hem de tatlı rekabetleri oluyor. Onu da görüyoruz. Bizatihi bunu yaşamış bir kardeşinizim.
3: Ağrılı iş insanı Azat Medeni Kahraman doğduğu topraklarda çocukların eğitimine katkı sunmak için önemli bir projeyi hayata geçirdi.
2: Açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz bu kütüphaneler bilgiye açılan kapılar, geleceğe uzanan köprüler ve yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız için birer irfan, kültür ve medeniyet yuvası olacaktır.
3: Programa savcı sayan,
4: böyle güzel yatırımların Ağrı'da olması hepimizin göğsünü kabartıyor. İnşallah el ele vererek çok daha güzel yerlere ilimizi taşımak için mücadele edeceğiz.
3: Demokratik Sol Parti Başkanı Önder Aksakal,
6: bu yatırımların Ağrı'mıza, ülkemize büyük gelecekler sağlayacağına, onların yollarını açacağına yürekten inanıyorum.
3: Ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da katıldı.
7: Yardımseverlerin, bu okulların, bu kütüphanelerin kat be kat fazlası inşallah önümüzdeki yıllarda hep birlikte sizin de desteğinizle Ağrı'ya yapılması mutlaka sağlanacak.
3: Proje kapsamında Ağrı Eleşkirt'te bir ilkokulun temeli atılırken oluşturulan kütüphanelerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, bir diğerine ise Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.
1: Beyefendi sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli konuğum var. Kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor öğretim üyesi Erhan Takça. Hoş geldiniz hocam.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi günümüzde daha mı çoklaştı acaba bilemiyorum ama bel ve boyun fıtığını soracağız tabii ki. Nedir ve en çok hangi belirtilerle ortaya çıkar?
8: Bel fıtığı disk tabir ettiğimiz omurların arasındaki yumuşak dokunun ortaya çıkardığı bir bozulma sonrası sinirin sıkışması veya sinirin bas altında kalması sonucudur. Bir çadır düşünün. Çadırın orta direği neyse bizim omurgamız da vücudumuzun orta direği şeklinde. Vücudun orta direği olması vücudu ayakta tutan en önemli faktör. Bunun içinde 33 tane omur var, kemik var. Hı hı. Bu kemiklerin arasında bir tür amortisör görevi gören, şoklanmaları ve hareketleri kontrol edebilen disk tabir ettiğimiz yapılar var. Hı hı. Bu yapıların bir kısmı tamamen kompakt yapılarda, içlerinde küçük çekirdek yapıları var. Çekirdek yapıları da jelatinöz bir yapı içinde. Bunlar eğer zaman içinde bir takım nedenlere bağlı bozulacak olurlarsa bu şartlar altında fıtıklanmalar meydana geliyor. Bel veya boyun fark etmiyor. Hepsindeki fıtıklanmalarda eğer arkadaki omurilik dediğimiz sinir yapılarına bir sıkışma veya bir bası meydana getiriyorsa güncel şikayetler ortaya çıkıyor.
1: Peki masa başı çalışanlar ya da daha uzun süre ekrana maruz kalan, telefona bakanlar için daha mı risk yüksek boyun için?
8: Gayet tabii. Hmm. Çünkü omurganın bir düzeneği var. Hı hı. Boynumuzun yapısı yaralılıştan itibaren lordotik yapı dediğimiz arkaya doğru

0: hafif eğimlidir. Sırtımız öne doğru hafif eğimlidir ki fatik yapı deriz biz ona. Belimiz de onun altında yine lordotik hafif bir arkaya doğru eğimlidir. Bu yapı eğer ortadan kaldırılırsa diskin üzerindeki bası artmaktadır. Eğer bir kişi bütün gün masa başında çalışıyorsa veya bir kişi bütün gün boynunu eğik olarak çalışıyorsa, bel için öne eğilerek çalışmak zorundaysa, uzun süre oturmak zorundaysa bu yapı bozuluyordur. Yani boyunda bir düzleşme meydana geliyordur veya belde bir düzleşme meydana geliyordur. Diskin içindeki basınç yapısı farklı alanlara doğru kaydığı için, yani önden arkaya doğru bir basınç oluşturduğu için disk yavaş yavaş arkaya doğru bozulmaya başlıyor. Bu bozulma sonucunda da arka tarafta olan omuriliğe doğru bası ortaya çıkıyor. Bunun için de günümüzde masa başı çalışanlar, bilgisayar başında çalışanlar, öne doğru eğilerek yer hizmetleri yapan kişilerde tabii ki fıtıkları daha fazla görüyoruz.
1: Bu nedenlerden bir tanesi ama bel ve boyun fıtığı için lokomotif başka nedenler de sayabiliriz, değil mi hocam?
0: Gayet tabii. Bir takım yapısal faktörler ön planda. Kişideki kromozom anomalileri yani genetik faktörler ön planda.
1: Öyle mi?
0: Bir kişide eğer genetik faktörlerde bir bozulma meydana gelmiyorsa, yani genetik faktörler içinde disk yapılarını bozan bir takım nedenler oluşmuyorsa, bu kişilerin yaptığı işler ne kadar ağır olursa olsun kolay kolay fıtıklar meydana gelmiyordur. Bunlar en önemli faktörlerden biri.
1: Ama siz genetik deyince ben
0: Yine
1: sandım ki hani aileden geçen bir...
0: aynen öyle.
1: Aa,
0: Aileden
1: ben
0: gelme bir
1: yandım.
0: takım kromozom anomalileridir
1: Ben
0: bunlar.
1: yandım.
0: Gen bozuklukları olduğu şartlarda kişilerde çok daha erken dönemde, çok daha genç yaşlarda başlayan fıtıklar meydana geliyor. Bu boyun veya bel fıtıkları olabilir tabii ki. Ayrıca dış faktörler dediğimiz bir takım faktörler var. Bunlardan da en önemlileri obezite. Çok önemli çünkü disklerin üzerine gereğinden çok daha fazla bir
1: Yük.
0: yük bindiği için diskler uzun vadede bozulmaya yüz tutuyorlar. Yine onlardan en önemlisi sigara. Sigara diskin içine emilim yoluyla gelen bir takım yapıları damarları daralttığı için yeterince emilimini yapamadığından dolayı disk yapısının bozulmasına sebebiyet veriyor. Yine ağır iş yapma bunlardan bir tanesi tabii ki.
1: Peki yine kritik bir soru hocam. Bel ya da boyun fıtığı olan herkes ameliyat olmak zorunda mı?
0: Tabii ki değil. Geçmişte bundan 30 yıl önce aşağı yukarı MR'larda fıtık gördüğümüz veya tomografilerde fıtık olarak düşündüğümüz her şeyi ameliyat etmeyi düşünüyorduk. Ama güncel yaklaşımlar artık öyle değil. Bu kişiye özel ve belli bir sinsile halinde yani belli bir sırayı takip eder haldedir. En son düşündüğümüz çare günümüzde bel fıtığı ameliyatları veya boyun
1: Son
0: fıtığı
1: çare.
0: ameliyatları. Tabii ki. Bunların içinde ameliyata gitmeyen sadece bir takım fizik tedavi verdiğimiz, ilaç tedavileri verdiğimiz veya dışarıdan doğrudan doğruya işlem yaparak uyguladığımız tedavi yöntemleri var. Bu yöntemlerin hiçbirinden bir sonuç alamıyorsak, uzun vadeli bir tedaviye yanıt alamıyorsak ve kişinin güncel yaşantısı sekteye uğrayabiliyorsa tabii ki bunları nihai çözüm olarak ameliyat öneriyoruz.
1: Peki ameliyatsız tedavi yöntemlerinden biraz bahsedelim. Mesela hangi hastalarda daha etkili olur ve
0: Şöyle
1: nelerdir?
0: genellikle diskin yeni fıtıklanmaya başladığı kişilerde ve disk yapısının çok ileri derece dejenere olmadığı, yırtılmadığı kişilerde şiddetli uzun vadeli bacak ağrıları, kas güçsüzlükleri olmayan kişilerde biz ameliyat öncesi bir takım tedavileri düşünüyoruz. Bunlardan günümüzde tabii ki en basit olanı kısa süreli bir istirahat, birkaç günlük, 2-3 günlük bir istirahat. İstirahatin peşine bir takım kültür fizik hareketleri yaptırıyoruz. Onlarla beraber nonsteroidal antiinflamatuarlar dediğimiz halk arasında ağrı kesici denilmekle beraber ödem giderici özellikleri olan bir takım ilaçlar veriyoruz. Kas gevşeticiler veriyoruz. Bunlarla en az 2-3 hafta tedavi etmeye çalışıyoruz. Yine bunlara ilave olarak fizik tedavi veriyoruz. Fizik tedavinin içinde

0: de fizik tedavi uzmanlarının takdirine göre farklı farklı yöntemler uyguluyoruz. Bunlar da eğer herhangi bir sonuç vermezse diske dışarıdan müdahale edebileceğiniz bir takım iğne yöntemleri var. Diskin içine girebildiğimiz ve doğrudan doğruya diskin ortasındaki bizim nükleus pulposus dediğimiz yassı topun, jelatin topun yapısının içinde bir takım bozulmalar sağladığımız, buharlaşmalar sağladığımız.
1: Ozon gibi mi?
0: Isıyla ozon gibi artı radyo frekans cihazları gibi artı laser tedavileri yani lazer uygulamaları gibi bir takım uygulamalar yapılıyor. Biz bunlara nükleoplasti diyoruz genel anlamda. Evet. Nükleoplastiler günümüzde oldukça yaygın.
1: Kapalı cerrahi
0: çok da,
1: gibi.
0: Evet, çok da başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Ama bunlara rağmen de düzelmeyen bir takım fıtıklar olduğunu biz biliyoruz. Yine bunların dışında da hiç diskin içine girmeden doğrudan doğruya özellikle kol ve şiddetli bacak ağrılarını gidermek için kullandığımız bir takım diskten ayrı olarak omurilikten çıkan sinir köklerinin blokajlarını yapabiliyoruz. Veya oralara bir takım steroidler yani kortizon enjekte ederek onları rahatlatıyoruz. Yapıda meydana gelen şişmeleri ortadan kaldırıyoruz. Yani ödemi ortadan kaldırıyoruz ve belli bir süre kişinin bacak ağrılarını, kol ağrılarını gideriyoruz. Tabii bu kişiye özel bir yöntem olduğu için bazı kişilerde zaman zaman 3 ay 6 aya varan bazı kişilerde de 1 yıl bile hiçbir ağrı duymamasını ortaya çıkartabiliyor. Ama tabii bütün bunlar geçici tedavi yöntemleri olabiliyor.
1: Öyle mi?
0: Kalıcı olmayabiliyor.
1: Ama avantajları da var.
0: Gayet tabii. En azından diske doğrudan müdahale ederekten diski boşaltma yöntemlerine yani cerrahi yöntemlere başvurmamış oluyoruz.
1: Bir de fiziksel olarak da bir daha pratik görüntü.
0: Gayet tabii.
1: Değil mi?
0: Cerrahinin her halükardaki günümüzde non-invaziv cerrahi yöntemleri ön plana çıkmasına rağmen işte mikro diskektomi dediğimiz veya mikro cerrahi dediğimiz yöntemler, endoskopik mikro cerrahi dediğimiz yöntemler ön plana çıkmasına rağmen yine de cerrahide bir invazyon yani bir doku hasarlanması mutlaka vardır.
1: Şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında günlük hayatımızda dikkat etmemiz gereken durumlar ve ameliyat sonrası belki oluşabilecek komplikasyonlarla yaşamı konuşacağız. Ama öncelikle kısa bir ara verelim. Dönüşte buradayız efendim.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. La la
8: la. Hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Sadece durulalım.
12: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece Duru'la.
16: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
17: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
18: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
19: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
20: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
21: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Molfix. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
20: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
22: Elimden gelenin

0: En iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
4: Yeğenim ne istiyor başka?
5: Gitar.
4: He. Bir küçüğü var mı acaba?
5: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
6: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde Trink sat. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

O anların dondurması, o ando. O ando.

0: Son zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Efendim, reklamlardan sonra sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli hocamız Erhan Takçı ile sohbetimiz. Şimdi peki, ameliyat gerçekleşti. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini konuşalım.
2: Ameliyat sonrası iyileşme süreci yapılan ameliyatın niteliğine ve teknik özelliğine bağlı. Hı hı. Eğer biz endoskopik mikro cerrahi yaptıysak veya mikro diskektomi dediğimiz bir ameliyatı gerçekleştirdiysek, aynı gün birkaç saat sonra bile evine gidebiliyor. En geç bir gün sonra evini gönderebiliyoruz ve bu kişi de birkaç gün sonra, 2 gün, 3 gün bir istirahatten sonra işinin başına da gidebiliyor. Çok az bir belde hafif ağrılar, o da hareketle gelen ağrılar hissedebiliyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı kalmıyor. Şiddetli bir bacak ağrısıyla gelmiş bir kişi yürümekte güçlük çekiyor. Bahsettiğim bir takım faktörler ortada. Kas erimeleri, güçsüzlük, ayak düşmesi, düşük ayak dediğimiz bir olay veya artık günlük hayatını idame ettiremeyeceği kadar şiddetli ağrıları var. Bu kişi de bugün için altın standartlarından biri mikro diskektomi dediğimiz mikro cerrahi. Çok kısa bir yer açılıyor. Yine non invaziv cerrahilerden, yani az hasar gösteren cerrahilerden biri olduğu için bu cerrahinin hemen sonrasında hastayı o gecede kaldırıp gezdirebiliyoruz. En kötü ihtimalle ertesi sabah kaldırıp gezdirebiliyoruz ve ertesi gün taburcu ediyoruz. Yani bir gece hastanemizde hospitalize ediliyor, ondan sonra evine gidebiliyor. Bu kişi birkaç gün istirahat ettikten sonra günlük hayata dönebiliyor. Yeni yöntemlerde esas olan hastanın hareketsiz kalmamasını sağlamak. Bir an evvel harekete geçmesi. Halbuki bundan 30-35 sene önce yaptığımız cerrahilerde hastayı bir hafta hastanede yatırıyorduk ve bazen bir aya yakın aman evinden, yatağından kalkma diye onu bir takım şeyleri tembihleyebiliyorduk. Ama günümüzde böyle bir şey yok. En kötü ihtimalle bir hafta sonra işine gidebiliyor, işini yapabiliyor. Ama tabii bazı kısıtlamalar da getirebiliyoruz bunlara. Nedir? Yüksek ağırlıkların altına girmemesi gibi, çok bedeni hareketleri şiddetlendiren, kas gücüne çok ihtiyaç duyan bazı sporları yapmaması gibi. Mesela bir futbolcu ameliyat ediyorsak, hı hı, futbolcuya git bir hafta sonra futbolunu oyna diyemiyoruz tabii ki. O birkaç aylık bir fizik tedavi, rehabilitasyon döneminden geçtikten sonra başlayabiliyor.
1: Bir yanlış tabirler var. Daha doğrusu sizin hoşunuza gitmeyebilir. Fıtığı yerine oturtma, çekme. Bu uygulamalar ne kadar güvenli?
2: Şimdi bunlar deyim yerindeyse şehir efsanesi. Fıtık bir yere gitmiyor ki yerine oturtalım. Hala halkımızda disk kayması diye bir yanlış tabir var. Disk bir yere kaymıyor. Disk fıtıklanabilir ancak. Disk son derece kompakt, yani sağlam yapılarla iki kemiğin birbirine bakan yüzlerine bağlı bir yapı. İçeride hareket eden sadece demin bahsettiğim jel dolu bir yamuk top. Onun dışında herhangi bir şey yok. Onun için bunu yerine oturtma diye bir olay söz konusu değil. Ha, bunların yararı olan bir grup var mı? Var. Eğer kaslarla ilgili, özellikle bel kasları ile ilgili bir sıkıntı varsa, bel kasları ile ilgili bir rahatsızlığı varsa kişinin, yapılan bir tür fizyoterapi olduğu için o kaslar gevşiyor, rahatlıyor ve kişi ağrıdan kurtulmuş olabiliyor.
1: Geçici.
2: Ama asla fıtık yerine falan oturmuyor, yerine de dönmüyor. İkinci bir olay da, bu tip hareketleri yapan kişiler zaman zaman omurganın deformasyonuna, bozulmasına neden oluyorlar ki bunlar geriye dönüşü olmayan felçlerle sonuçlanabiliyor. Bu tip şikayetler bize çok sık geldiği için biz kesinlikle bu tip tedavi yöntemlerine başvurulmamasını istiyoruz.
1: Peki son sorum olsun, süremiz bitti ama önemli. Genç yaşlarda görülebilir bir hastalık oldu mu artık fıtık?
2: Evet, maalesef. Çünkü günümüzde gençlerimiz geçmişte bizim gençliğimizdeki gibi hareketli değiller. Sabit bir yerde oturuyorlar. En çok telefonlarla veya bilgisayarlarla oynuyorlar. Postür bozuklukları, yani duruş bozuklukları en önemli faktör oluyor. Ve bir yerden bir yere gidip gelirlerken genellikle bir araç kullanıyorlar.
1: Yürümeyi.
2: Kaslar son derece zayıf, güçsüz.
1: Tam.

0: yetersiz hale geliyor ve postür bozukluklarına bağlı olarak da tabii ki fıtıklar zaman içinde dejenere oluyor. Pardon, diskler zaman içinde dejenere oluyor ve fıtıklaşma ortaya çıkıyor. Onun için çok genç dönemlerden beri 16-17 yaşından itibaren bile bel fıtığı, boyun fıtığı görebiliyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum kıymetli sohbetiniz için hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aynı zamanda da bu bilgilendirici sohbet için. Programı beraber kapatıyoruz bugün. İyi ki geldiniz. Erhan hocamla fıtık, hatta günümüzdeki haliyle artık gençlere kadar inmiş şeklini irdeledik. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Bir de orada kaldı.
2: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
1: Kabus gördüm, 5 dakika daha.
2: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
1: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika, dokunmayın bana. Hayır. Hayır. Bırakın beni.

0: Fenek.
1: Peter ve Joanna için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Box, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
1: Devam edin, tamam, ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, başkan almak oyun.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişimi her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
0: bak,
2: değil mi?
0: Çok fazla
2: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
1: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
2: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
1: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
0: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
1: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
0: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanını hatırlatmalıyız.
1: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
0: Tabii, unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
1: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
0: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
1: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

0: Şaşırmadım.
1: Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek, bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık
0: bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır.
2: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
3: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup.
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
3: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
4: Hayır, bir şeyler mi yemeye çalışmalısın.
3: Vallahi katı olduğunu zaten biliyorum.
5: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek hasar oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon.

0: spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
1: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
0: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
1: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu

0: Bu benliğinize mal oluyor.
1: Evet.
0: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
1: Anladım.
0: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
1: Ama kaçmadın.
0: Hayır.
1: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
0: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
1: Evet ama Peter, havaya uçuran Katniss değil miydi?
0: Hayır.
1: Görüntüleri gördün.
0: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
1: Bilmiyordunuz?
0: Hayır.
1: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
0: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
1: Pekala. Sana inanıyorum Pete Amelark. Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Kargaşa ile ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
0: Hayır, konuşabilirim.
1: Emin
0: Evet,
1: misin?
0: eminim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha
2: Bu
0: da az.
2: Saçmalıktır. Bu
0: İstediğimiz
2: tamamen
0: gerçekten bu mu?
2: Saygısızlık. Böyle bir şey olamaz.
0: Birbirimizi öldürmek
3: Biz de onların
0: mi?
3: adamıyız.
0: Öldürmek çözüm değil.
2: Bunu yapamazsınız.
0: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
3: Onların tarafına geçmiş bunu nasıl yapar?
1: Ateşkes çağrısı mı yapıyoruz?
3: Hain.
0: Evet.
3: Şaka yapıyor.
0: Öyle.
3: Bize ihanet etti. Nasıl bunu yapar?
0: Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz.
3: Hain. Hainsin.
0: Değişim böyle olmaz.
3: Biri şunu kapatsın.
0: Adalet böyle olmaz.
3: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: üzgünüm. Bir kabus gördüm.
1: Sorun değil, ben de görüyorum.
0: Peter. Benimle kalır mısın?
1: Olur.

0: Her zaman.
1: Hey. Uyku tutmadı mı?

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin.

0: kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa, koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arenada terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?
1: Kardeşimin kedisi kalacak.
0: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
4: Git buradan.
5: Yine mi ziyaret saati?
3: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
5: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
3: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
5: Zavallıcık.
3: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
5: Haymitch ne yapıyor?
3: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
5: İsyancılara yardım etmek benim olayım diyen ne yazık.
3: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
5: Kimi?
3: Herkesin yeri doldurulabilir.
5: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır. Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum. Önce,
0: lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Goin de ailesini kaybetmiş.
0: Ve 12 kızına ve eşine. Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Mellark.
3: Bu nasıl saçmalık, saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl böyle olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, Annie için de anlaştım.
0: Ve Annie Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri

0: suçlar için affedileceklerdir.
1: Bunu nasıl yaparsınız?
2: Güzel.
1: Hey, cevap verin.
2: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
3: Bayan Başkan.
4: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
3: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
3: Açık konuşsam olur mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
3: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi, ihtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık, tabii biraz da oksijen.
4: Evet, oksijen.
3: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
4: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
5: Efi?
4: Ha! Oh.
5: Sen! Burada ne işin var?
4: Siyasi mülteciyim.
5: Plutark seni kurtardı mı?
4: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
5: Sina. Öldü değil mi?
4: Evet canım. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
5: Çok güzeller.
4: Onlar da. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
3: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacaksın.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam, biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
1: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
0: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
2: Penem halkı! Savaşıyoruz! Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz!
0: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
1: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
0: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
1: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
0: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
1: Ben de sen ayık olduğunda.
3: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
1: Evet.
0: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
4: Kimse ne yapacağını söylemedi.
5: Senaryosuz evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
6: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
3: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
7: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
0: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
7: Hayır, onu koruyamayız.
0: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
3: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
4: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
7: Güvenliğini garantileyemeyiz.
1: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
7: Ya ölürsen?
1: İyi çektiğinizden emin olun.
4: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet. Birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.

0: sağlam dönün.
1: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
2: Buraya gelene kadar. Merhaba.
3: Merhaba.
1: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
2: Bu da asistanım Messala.
4: Sizinle tanışmak onurdur.
2: Şuradaki de kameramanım Caster.
5: Merhaba.
2: Ve Pollux.
6: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
2: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bu günlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti. Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
1: Yakınlaş.
0: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
1: Yaralıları öldürün.
2: Efendim.
1: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
2: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
2: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss! Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürü!
2: Everdeen! Sakın dur!

0: İyi misin? Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var.

Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Blutwerk boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Pita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
0: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pita Merlark.
1: Onun neye benzediğini gördün mü?
0: Bir korkak görüyorum.
1: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
0: Fark etmez ki, ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
1: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
0: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz, hadi.
1: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
0: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki, anlamıyorum.
1: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan iyiymiş de. Kendini bırakmamış de. Sağlam. Dayanıyormuş de. Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
15: Benimle evlenir misin Gülben?
16: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçak bile koyamayacağız önlerine.
17: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
15: Hadi benimle say. Bir.
17: Yıkarsan her şey bitecek.
15: Dinleme onu.
16: İki.
18: Sütüklüğü isteyeceklermiş.
15: Ya ben sana ne yaptım dünya? Üç.
18: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
17: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
15: Dört.
19: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
20: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
21: Herkes de aynı takılar.

0: Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Coin'e yanıt vermeliyiz, hadi.
5: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
4: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki, anlamıyorum.
5: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Gale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Yale. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: Şimdi hiç susmayacaklar.
1: Şarkı mı söyleyeyim?
2: Are you coming to the tree? They strung up a

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaş'la birlikte tabii.
2: Tüm ıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Katniss, merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss.
7: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
2: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir

0: olacak. Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar Katniss. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
1: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
2: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
4: Havada bir şey var mı?
2: Radarda görünmüyor.
4: Köşk teyitte bir şey duymuş olabilir.
2: Muhtemelen.
4: Hava saldırısı talim zamanı.
5: Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın.
3: Prim!
5: En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
2: Bayan Başkan, 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
4: Ne kadar vaktimiz var?
2: Menzile birkaç saniye.
4: Filoyu kalkışa hazırlayın.
6: Anlaşıldı.
4: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
5: Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın. En yakın
4: uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
5: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verin. Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin.
3: Ali! Gel tatlım. Ali çabuk olun.
5: En yakın merdivene
3: gidin.
5: Ve 40. kata inin. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verin. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
3: anne!
5: Sonra mühürlenecek.
3: Prim nerede?
7: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
3: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
5: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
8: Hey dur dur.
5: Dayanıklı
8: dur dedim.
5: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
2: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
6: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar.
4: Radyasyon var mı?
6: Bulunamadı.
2: Radarda 4. bir filo var efendim.
5: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek.
3: Prim! Katniss!
5: Kırmızı alarm verildi.
3: Katniss!
5: Dayanıklı kapılar...
8: Hadi çabuk
5: saniye.
8: Hadi.
3: Buraya gel.
5: Kırmızı
3: acele
5: alarm
3: et.
5: Dayanıklı kapılar 10 saniye sonra. 9. 8.
3: Çabuk.
5: 7. 6. 5.
3: Kapıları tutun.
5: 4. 3. 2.
3: Kapıları tutun.
5: 1.
3: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
6: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
9: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
3: Biliyorum bebeğim.

0: gidelim.
1: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
2: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
1: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
2: Yaklaşırken ateş etmeyin.
0: Oh. Ne vurdular?
2: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef filomuz değil.
3: Özel cephanemizde.
2: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
3: Aynen öyle.
2: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
4: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
2: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
4: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
2: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
0: Anlaşıldı.
2: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: Katniss. Katniss. Benimle gel.
3: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
0: Evet.
3: Annenle kardeşin iyi mi?

0: Evet, iyiler.
1: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
0: Tamam.
1: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
0: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
3: Katniss,
1: alaycı kuşum diye.
3: Miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
4: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine

0: onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol, sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale. Tamam mı?
2: Evet.
1: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
2: Evet.
1: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
2: Ben Fenik Oder.
3: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
4: Beta sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörleri kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
3: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
3: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
4: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Corelinus Snow hakkında.
2: Kapıyı açın.
4: Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime. Zehir.
4: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Yale.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT?
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtreliyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Sınav izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
2: Yayına verin.
6: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
6: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss. İzlediği kesin değil ki. Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow. Orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
7: Bayan Everdeen, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
3: Bugs, cevap ver.
2: Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
3: Cevap ver. Bugs.
2: Lütfen. Onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım. Kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
7: Bayan Everdeen.
3: Bugs, cevap ver.
7: Tıpkı oyunlardan olduğu gibi bundan da kaçamazdınız aslında.
1: Merkez, durum raporu verin hemen.
8: Bugs, zamanımız az. Acele et.
9: Hadi gidelim.
2: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
7: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
2: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?

0: savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdeen, artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
1: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
2: Alaycı Kuş 1, tahliyeye hazırlanın.
3: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
0: Bayan Everdeen, bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının araç merkezinde olduğunu bilmiyor muyum? Yayını kes.
3: Ne oldu?
4: Bax, cevap
3: ne
4: ver.
3: Ne oldu?
4: Bax, cevap ver.
3: Orada olduklarını biliyoruz.
4: Hadi,
3: bu tuzak.
5: Tamam, sakin ol.
3: Onlara ulaşıp
5: tamam.
3: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
5: Tamam, tamam. Bak, cevap ver. İletişim kurulamaz.
3: Hayır, Hemiç. Sınav başından bak, biri alay
4: cevap
3: ediyordu.
4: Ver dedim.
3: Hayır,
4: bak,
3: Hemiç.
5: Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.
3: Bu gece ikisini de mi kaybettim? İkisini sakin de mi kaybettim?
5: Hayır.
3: İkisini de mi Hemiç?
5: Şşş, sakin ol.
3: Olmaz, onları kaybettim. Şşş. Olamaz.
5: Ketmiş.
3: Hayır. Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Pita!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
2: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Hesap kurdu. Obseso. Yeah. Silver moon.
6: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
4: Kredi.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan, iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam, dayanıyormuş de.
3: Baba ne olurdu annemine baba.
2: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
4: Benimle evlenir misin Gülben?
3: Arayacağım, gelmesinler. Şimdi bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
5: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
4: Hadi benimle say. Bir.
3: Yıkarsan her şey bitecek.
4: Dinleme onu.
3: İki. Sütüklüğü isteyeceklermiş.
4: Ya ben sana ne yaptım dünya?
3: Ah.
4: Üç.
3: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
5: Gül benim mürüvvetini göremeyeceksin.
4: Dört.
0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
12: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Uyandığında orada olmalısın.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Fite! Fite! Bırak! Bırak onu! Hadi!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydım.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün Penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir Penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penemin en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: ekranlarına Nilüfer Zaman'la hoş geldiniz efendim. Yine bir yaz sezonunda sizlerle kavuştuk. Bu kavuşmaya her yıl vesile olan öncelikle Sayın Osman Gökçe'ye, tüm Beyaz TV yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaz boyunca bu ekranlarda beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Ve tabii ki aileme çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sevgili eşime, anneme, babama, bana dosttan öte olan kardeşim Seda'ya bugün burayı çiçek bahçesine çevirdiler. Benim yayınlarımda şunu çok seviyorum. Sizler soruyorsunuz. Sizlerin sorularını sevgili konuklarıma aktarıyorum. Böylesi çok daha güzel oluyor. Çünkü sizlerin merak ettikleri cevaplanmış oluyor. Gelin bu sezonda yine sizler sorun. Ben sorularınızı konuklarıma aktarayım. Bugün harika bir konukla yayınımıza başlıyoruz. Yazar, astrolog Öner Döşer bugün konuğum. Hadi vakit kaybetmeden Nilüfer Zamanı başlasın.
1: O tarihlere dikkat. Astrolojik olarak depremsellik etkisi var mı? Alım satım, gıda, sağlık, emlak sektörü. Dikkat. Merkür retrosu başlıyor. Retroda ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Astroloji olarak piyasalar sallantıda mı? Hangi yatırımlar kazanacak? Hepsi ve daha fazlasını ünlü astrolog yazar Öner Döşer Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
0: Evet efendim ve şimdi stüdyomuzda sevgili Öner Döşer var. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hocam diyorum çünkü bunu çok hak eden birisiniz. Kaç tane astrolog yetiştirmişsinizdir hocam değil mi?
2: Bilemiyorum ama onlarla iftar ettiğimi söyleyebilirim.
0: Evet, birçok tanıdığımız astrolog da yine sizin ekolünüzden geliyor aslında. Bugün böyle burç burç gitmektense aslında daha büyük bir konjonktüre bakalım istiyoruz hocam. Çünkü ben astrolojiyi çok önemli bir ilim olarak görüyorum. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çok da böyle içini de boşaltıyorlar. Eminim benim kadar siz de buna üzülüyorsunuzdur. Çünkü baktığımız zaman aslında çok kadim bir öğreti. Osmanlı bile savaşa sefere çıkarken bile değil mi gökyüzünün bütün o verilerini çok iyi inceliyormuş.
2: Evet. Öncelikle hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: İlk konuk olarak davet ettiğiniz için ayrıca onur duydum. Çok çok teşekkür ederim. Astroloji hakikaten çok eski çağlardan beri. Aslında ilk insanın böyle gökyüzünde neler olduğunu merak edip kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığından beri var. Hı hı. Kadim uygarlıklarda zaten var ama Osmanlı döneminde de 500 yıl boyunca müneccimbaşılar sarayda bir devlet memuru olarak aslında görev yapmışlar. Bunlardan bir tanesi benim anne tarafından akrabam. Aa. 35. müneccimbaşı Seyit Mehmet Arif Efendi. Allah rahmet eylesin. 1903-1909 yılları arasında müneccimbaşılık görevi üstlenmiş. Ben de bu konuyla ilgili tabii araştırmalar yapıyorum. Bazen yurt dışında konferanslarda konuşmalar yapıyorum. Hı. Bu yıl Eylül ayında Amerika'da, Chicago'da yapacağım inşallah. Ve bizim kültürümüzde olan bir şey. O yüzden de tabii bunu dışarıya çok da meraklısı var yurt dışında. Onlara da anlatmaya gayret ediyorum.
0: Ne kadar güzel. Bugün de önemli bir tarih değil mi hocam? Merkür gerilemesi bugün mü başlıyor?
2: Evet, Merkür gerilemesi bugün başlıyor ve siz de yuvaya dönüş yaptınız. Esasında
0: evet, evet. Çok
2: da
0: doğru.
2: Güzel. Gerçekten. Bir de Merkür Yengeç Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Yengeç Burcu ailem, yuvam kavramlarıyla alakalı. Hı hı. Bugün zaten burası çiçek bahçesine dönmüş. Evet. Ne de güzel olmuş. Aynı zamanda nostaljiyle alakalı. Yani mesela Merkür Retrosu'nu nasıl kullanalım diyenler vardır. Hı hı. Eski dostlarımızı arayabiliriz. Ailemizden fertlerle bir araya gelebiliriz. Şöyle biraz nostalji yapabiliriz. Böylelikle çok güzel bir Merkür Retrosu başlangıcı
0: olur. Hocam şimdi Merkür Retrosu denince daha çok böyle olumlu algıdan çok hepimizde olumsuz bir algı oluyor. İşte hiçbir şeye başlamayacağız mı, sözleşme imzalamayacağız mı, işte evlenenler var yaz dönemi, ay acaba evliliğim kötü mü gidecek? Neden böyle bu kadar negatif bir algısı var Merkür'ün geri gitmesini?
2: Şimdi tabii bu klasik astrolojiden beri gelen bir şey. Merkür

Herhangi bir gezegene girilmesi, o gezegenin temsil ettiği konularla ilgili bir takım şeylerin tekrarlaması, geri gitmesi, yani iki adım ileri bir adım geri olarak biz tarif ediyoruz. Bu tarz bir tema içerdiğinden dolayı, ama Merkür gerilemesine pek çok anlam yüklüyoruz. Bence bunların bazıları da boşu boşuna olmuş oluyor. Mesela Merkür'ün hangi burçta gerilediği de önemli. Yengeç burcu, evet, aile, yuva kavramlarıyla, yuva kurmakla, evlilikle, tabii ki

0: bazı şeyler olabilir. Ne bileyim, evrak eksikliği vardır, üstünden bir daha geçmek gereken bir şey vardır, sözleşmeler vardır, iyi okusunuz, okurmanız gerekir. Yani bunları yaptıktan sonra harekete geçmek daha isabetli olur. Bir de bilimsel bir açıklamasını yapayım müsaadenizle.
1: Tabii ki.
0: Merkür, güneş sistemimizde güneşe en yakın ve iç gezegenlerden bir tanesi. Dünya ile güneş arasından geçerken manyetik alanda bir bozulma oluyor. Yani güneş rüzgarlarını bile etkileyebiliyor Merkür. Böylesi zamanlarda tabii ki elektromanyetik alanlarda bozulma olunca ne oluyor? İletişim sistemleri, navigasyon, bütün bunlarda bazı bozulmalar oluyor. Elektrikli, elektronik aletlerle ilgili. O yüzden bunun bir bilimsel tarafı da var. Yani böyle batıl bir şekilde Merkür geriliyor ile sadece sınırlı değil. Ayrıca hiçbir gezegen yörüngesinde durup geri gitmiyor. Onu da izah edeyim. Yani daha hızlı giden bir şeye nazaran, daha yavaş giden bir şey nasıl geride kalıyor gibi gözüküyorsa, aynen bu şekilde algılayabiliriz. Çünkü güneş etrafında gezegenlerin dönüşleri bir elips yörünge şeklinde. Güneşe daha yakın yerinden geçerken hızlanıyorlar. Daha uzak yerinden geçerken yavaşlıyorlar ve bize göre onların değişen pozisyonları yerden bakışta geri gidiyorlarmış gibi gözükmelerine sebep oluyor. Bu da bir izahatı olsun.
1: Mesela hocam, genel olarak şu anda işinden ayrılmış ama geri dönmeyi umut edenler. Mesela işe bir geri dönüşte söz konusu olabilir mi bu Merkür zamanları?
0: Olabilir.
1: Yani olumlu taraflarını konuşuyoruz ya, o yüzden sormak istedim.
0: Tabii ki, yani bir şeyi tekrarlamak için aslında mesela bir rapor hazırlıyorsunuzdur. Tekrar üstünden geçersiniz, bir bakarsınız ki hatalarınız vardır. Bir kitap tamamlayacaksınız, yayınlayacaksınızdır. Bir konuşma yapacaksınızdır veya bir anlaşma imzalayacaksınızdır. Oradaki detayları iyi okuyup belki de değiştirmek isteyeceğiniz şeyler için tekrar üzerinden konuşmak gerekir. Aslında böylesi dönemlerde adeta evren bize geri dön ve bazı şeylerin bir daha üstünden geç mesajı verir. Biz de o yüzden bazı şeyleri tekrar tekrar üzerinden geçerek kontrol edersek bence hatalarımızı ya da orada belki daha sonra bizim başımızı ağrıtacak şeyleri yakalarız. Böylelikle bunu iyi bir yönde kullanmış oluruz.
1: Peki hocam, Merkür retrosunda doğmuş olanlar için Merkür'ün geri gitme süreçleri diğerlerinden biraz daha farklı, belki biraz daha olumlu gelişebilir mi?
0: Şöyle, aslında herkes bu Merkür retrosu dönemden bir etki alıyor ama buna alışık olmak diyebiliriz. Yani Merkür gerilemesine alışık olan kişilerin haliyle biraz daha hayatlarında bunun daha az onları rahatsız edeceğini düşünebiliriz ama aslında özellikle aynı burçta Merkür retro olanlar, yani Merkür doğum haritasında Yengeç burcunda retro olanlar bundan daha fazla etki alır. Oradaki Merkür retrosunun icapları neyse onu da yaşarlar. Yani bu pozitif negatif olarak bundan bir şekilde kurtuluş yok. Yani bu neyse etki pozitif veya negatif, biz bunu deneyimlemek üzere buradayız. Öyle düşünelim. Her şeyi iyiye yormamız da gerekmiyor. İyisiyle kötüsüyle hayat bize öğretiyor.
1: Dünyanın dengesi böyle. Aslında önemli bir şey dediniz hocam. Dünyanın da frekansı değişiyor dediniz. İşte biz Schumann rezonans dediğimiz dünyanın bir frekansını biliyoruz. O mu değişiyor? Yani aslında dünyanın da arada bir ayarları bozulup tekrar ayarlarına geri mi dönüyor?
0: Evet. Geçtiğimiz hafta esasında çok önemli bir konuya parmak bastınız. Geçtiğimiz hafta bir Schumann rezonansında bir türbülans vardı. Ve bu çok, bu anormallik dikkat çekti. Bazı işte hava bildirilen web sitelerinde paylaşıldı. Ve o gece veya bir iki gece boyunca insanlar uykusuzluk çektiler, baş ağrıları oldu.
1: Doğru, ben yani, de yaşadım, çok doğru.
0: Yer manyetik alanındaki değişimler hepimizi etkiliyor. Bu bazen güneş sebeple oluyor, güneşteki patlamalar. Bunlar dünya yönünde olduğunda yer manyetik alanı etkileniyor. Baş ağrıları, göz ağrıları, migren atakları mesela görebiliyoruz. Tabii kulak çınlamaları vesaire gibi uç noktalara da gidebilen yani 5 tane sınıfı var. G5 sınıfı çok yüksek bir etki yaratıyor. Buraya kadar varabiliyor ama sadece gene negatif tarafından düşünmeyelim. Beyin fırtınası yapmak. Belki daha evvel aklınıza gelmeyen bir şeylerin aklınıza düşmesi. Yani zihin daha aktif olduğu için enteresan çözümlerle ortaya çıkabilme şansını da veriyor.
1: Evet, ne kadar önemli. Geçtiğimiz haftalara bakınca hocam, aslında dünyada depremsel de çok şey oldu ve çok büyük büyük, en yakında Venezuela'da oldu. Afganistan'da bildiğim kadarıyla gerçekleşti. Yine bu dünyanın Schumann rezonansındaki bu değişiklik de sebep olmuş olabilir mi?
0: Bence bağlantılı. Çünkü ben bunu uzun zamandır çalışıyorum. Aslında 2009 yılından bu yana bu konuyla ilgili

0: yazıyorum. Çeşitli kitaplarım da oldu. Şimdi bir İngilizce kitabımız yabancı bir astrologla birlikte hazırlanıyor, çıkacak. Orada bunlardan bahsediyoruz. Doğal afetlerle bağlantılı, özellikle yer manyetik alanındaki bu ani değişimler. Mesela güneşteki sayısının çok hızlı artışı veya çok hızlı düşüşlerinin bağlantısı volkan aktivitesiyle de çok alakalı. Şu anda çeşitli yanardağlar da aktif ve güneşin evet manyetik alanında da etkilenme olduğu geçtiğimiz o günlerde Schumann rezonansının değiştiği aynı gün 4 tane deprem yaşandı. Özellikle Venezuela'da çok üzücü manzaralar gördük. Japonya'da yine büyük bir deprem vardı. Arkasından 1-2 gün içerisinde Afganistan'da yine 6.2 yanlış hatırlamıyorsam oldu. Tabii bir taraftan biz gezegenlerin çeşitli geometrik konumlarıyla bunu bağlantılandırıyoruz. Ama aynı anda manyetik alanda da bazı etkilenmeler çok fazlaysa, güneş bazlı özellikle, o zaman gerçekten büyük çaplı depremler görüyoruz. Yani her güneş patlaması bir deprem beraberine getirmiyor tabii. Yer manyetik alanının etkilenmesi burada çok önemli. O bölgede eğer fay hatları gerginse bazen etkili gezegen dizilimlerinin de bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yeni aylar olabilir, dolunaylar olabilir. Örneğin bu Venezuela'da yaşanan deprem öncesinde bir süper yeni ay deneyimlemiştik. O süper yeni ay sonrasında Uranüs astrolojide depremlerle çok alakalı Uranüs hattının o bölgeden geçtiğini gözlemlemiştik. Ve tam da Venezuela üzerinden örneğin geçiyordu. Dolayısıyla da bu ardı ardına yaşanan depremlerle bağlantılı gözüküyor.
1: Evet, aslında astroloji ne kadar da hava durumu gibi, değil mi hocam? Mesela şimdi hava durumuyla ilgilenen uzmanlar bize 10 gün sonra bile yağmur, kar, güneş bunları bize söylüyorlar. Hiçbirimiz de buna bir fal gibi bakmıyoruz. Yani bir yabancı deyimiyle fortune teller gibi şey yapmıyoruz bunu. Aslında astrolojiyi de ben biraz böyle gözlemliyorum. Siz de verileri topluyorsunuz. Tıpkı meteoroloji uzmanları gibi bunları analiz edip aslında bir öngörüde bulunuyorsunuz ve bu çoğunlukla çıkıyor. Özellikle ben sizin öngörülerinizi çok takip ediyorum ve neredeyse hepsinin de gerçekleştiğine şahit oluyorum. Ama bu bir aslında öngörü değil, bu bir analiz, değil mi hocam?
0: Çok doğru. Şimdi astroloji aslında bu tip bilimlerin atası. Yani sonuçta ilk gezegen gözlemlerinden itibaren astronominin de gelişmesine sebep olan bir saha esasında. Ve bazı istatistiklemeler var. Biz bunları astrolojinin gerçek değeri ve astroloji ve bilim kitaplarında işledik. Bir astrometeorolog, bakın astroloji ve meteorolojiyi bir araya getiren, uzun yıllar evvel bu konuyla ilgili yaptığı bir analiz, çok büyük oranda önemli hava olaylarını tahmin etmesi o zaman geniş bir yer almıştı. Ve hani bir şekilde astrolojinin günümüzün bilim kapsamı içerisine girmesine vesile olan bazı dokümanlarla çıkmıştı. Ha, yani astroloji bilim midir, işte materyalist veyahut ne diyelim pozitif bilimler kapsamına girer mi? Hayır, çünkü her zaman aynı etkiler aynı sonuçları doğurmaz.
1: Aslında
0: Çünkü
1: şu anda fizikte de
0: evet.
1: pek böyle olmuyor hocam. Şimdi bizim kendi fen ve fizik okulda okuduğumuz birçok şeyin bazen değiştiğini de gözlemliyoruz.
0: Çok doğru.
1: Yani kuantuma çok inanılmıyordu ama şimdi kuantum teorisinin bütün fizikçiler kabul ediyorlar. Dolayısıyla aslında fizik de değişebiliyor zaman zaman.
0: Tabii ki yani geçtiğimiz yüzyılın en büyük bilim insanlarından biri olan Einstein'ın ortaya attığı teori bile bugün sorgulanır haldedir. Yani bilimsel teoriler her zaman başka teorilerle değişir veya eleştiri alır. Tabii ki astroloji de eleştirilere açıktır ama burada şu farklılık var. Gökyüzünün herhangi bir anının gezegen konumları tıpatıp aynı olmuyor. Yani bazı benzerlikler olmakla beraber şu anki gökyüzü konumunun tıpatıp aynı olması için 26 bin yıl geçmesi gerekir. Dolayısıyla aynı olmayan bir şeyden bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Değişen bir gökyüzünden bahsediyoruz. Varyasyonlar var. Bu yüzden tabii ki tahminleriniz ancak benzerliklere dayalı belli bir oranda olabilir. Bu yüzden belki pozitif bilimler kapsamına girmez. Yani pozitif bilimlerin zaten kriterleri başkadır. Astrolojinin ben şöyle tanımlıyorum. Kendine has metodolojisi olan bir sanattır astroloji esasında. Kendine has bir bilimdir diyebiliriz. Ve kadim uygarlıklardan bu yana var, olmaya da devam ediyor. Şu anda dünyada da bayağı ilgi görüyor.
1: Evet hocam, Geçtiğimiz günlerde özellikle

0: Jüpiter'le Venüs'ü gözümüzle gördük çok yakın bir şekilde değil mi? 21 Haziran zamanı mıydı ya da 18 Haziran zamanı
1: Doğru,
0: mıydı?
1: o zamanlarda da etkiliydi. 9 Haziran'da Venüs ve Jüpiter'in tam kavuşumu vardı. Uğurluların kavuşumu olarak tanımlanıyor. Eski Osmanlı'dan beri işte bunlar anlatılıyor, daha eski zamanlardan beri, ama ben biraz Osmanlı'da işte Kıran-ı Sadeyn olarak tanımlanıyor. Kıran kavuşum demek esasında. Mutlu bir kavuşum olarak tanımlanıyor. Tabii yani dünya olayları devam ediyor. Bazı insanlar şunu bekledi, işte bu mutlu kavuşumdan sonra hemen ekonomi düzelir, hemen dünyadaki
0: savaşlar durur.
1: İşte savaşlar durur. Tabii ki böyle bir şeyden bahsedemiyoruz, ama gündelik insan ilişkilerimiz anlamında tabii ki pozitif bazı etkileri var. Ama bir taraftan tabii bizim malefikler olarak tanımladığımız zorlu kavuşumlar da var. Şimdi bir tanesine gidiyoruz esasında, dikkatli olmak gereken zamanlarda oluyor.
0: Evet, ben sırayla hemen önümdeki akışı da takip ederek sormak istiyorum. Aslında birazcık da tarih tarihte gidiyoruz. 30 Haziran'da yine önemli, çünkü önemli bir dolunay var. Bu arada izleyicilerim demin depremi konuşurken Türkiye'yi sormadı mı düşünecekler. Onu birazdan elbette ki soracağım. Hani Türkiye için önümüzde gökyüzünü zorladığı, depreme işaret eden veriler var mı diye. Ama şimdi 30 Haziran'a tekrar geri dönelim hocam.
1: Tabii ki. Şimdi 30 Haziran'da evet Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay esnasında evet dolunayın bazı zorlu açıları var, ama daha çok dikkat çeken Mars ve Uranüs hizalanması ve bizim bulunduğumuz bölgede bunun ufuk düzlemiyle çakışması. Bu tabii ki deprem ya da sismik aktivite açısından bir risk oluşturuyor. Bu yüzden ben bu haftayı riskli bir hafta olarak gördüğümü zaten Sözcü Gazetesi'nde de yazdım. Yani ufuk düzlemi veya meridyenle bu tür dizilimlerin çakışması bu ihtimali gündeme getirir. Bölge olarak da işte bizim olduğumuz hat aslında şöyle diyebilirim, Ege bölgesinin de etki aldığı bir zaman dilimi, Orta Anadolu bu bölge. Yani bu bölgelerde bu hat geçtiği için birkaç olasılıktan bir tanesi de sismik aktivitede etkili bir artış. Ama başka temalar da olabilir. Bu arada bizden aşağı inen bu hat tabii ki Akdeniz, yani Doğu Akdeniz bölgesi. Biraz daha aşağı inersek Lübnan, Suriye, bu bölgeler, tabii ki İsrail var orada. Yani şu anda Orta Doğu'da gergin olan bölgeler. Mars ve Uranüs'ün bu kavuşumu İkizler Burcu'nda olacak bu arada. Tabii aynı zamanda saldırgan bir atmosfere de işaret ediyor.
0: Evet, Mars'ta hep savaşla böyle bize bir çağrışım yapıyor hocam sanki, değil mi?
1: Evet, zaten farkındaysanız yani sürekli gündemde Hürmüz Boğazı açıldı, kapandı. İşte bir ateşkes oldu, anlaşma, barış olacak, olmadı falan filan. Bütün bunlar mesela geçen Cuma için benim de bir tahminim vardı. Cuma akşamı böyle sert bir gezegen konumlanması vardı. Ve gördük ki bir saldırı oldu. Yani arkasından işte efendim Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında biraz atışmalar oldu falan. Bugün herkes piyasaların nasıl açılacağını işte merak etti, bekledi. Nedense bunları hep hafta sonuna denk getirip hafta içinde farklı mesajlar veriyorlar. Yani burada tabii politik açıdan bir manipülasyon da var. Para piyasalarını da çok tabii etkileyen. Ama hava elementi İkizler Burcu. Mars saldırgan bir atmosferi anlatır. Uranüs uçaklarla, drone vesaire gibi hava cisimleriyle alakalı. Yani bu tür saldırıların artması ihtimali tabii ki devrede olur. Ayrıca bu hat bizden yukarı çıktığımızda Rusya Ukrayna üzerinden de geçiyor.
0: Yani geçtiğimiz günlerde böyle bir hat drone ki
1: zaten şu anda bir kıvılcım almaya çok açık olan bölgelerde tekrar bir türbülans olabileceğini düşündürüyor. İşte uçaklarla ilgili stresleri anlatır. Yani Uranüs uçan cisimler, uçaklar, bütün işte havadan giden cisimlerle alakalı kazalar vesaire, bu tarz hisleri anlatır. Bir de insan hareketleri açısından, özellikle sokak hareketleri açısından dikkat çeker. Mesela daha sonraki özellikle Mars Uranüs'ün tam kavuşumda olacağı 4 Temmuz civarına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu bölgeden geçen hatlar var. Ve 250. yıl dönümünü kutlayacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin astroloji haritasında bu etkileşme çok var. Daha evvelki döngülere baktığımızda biz tarihle çalışıyoruz. Amerika'da iç savaş çıkan dönem Mesela buna benzer.
0: Aslında hafif hafif de evet. ayak seslerini duyuyoruz evet. aslında Trump'a karşı olanlar, savaşı desteklemeyenler.
1: Çok doğru.
0: Dönemsel de ayaklanmalar yapıyor aslında.
1: Şimdi astroloji tarihle çalışıyor. Tarihsel tekrarlamaları, yani hep bizim söylediğimiz bir söz var. Tarih tekerrülden ibaretse o zaman astroloji burada önemli bir iş görebilir. Ve Amerikan İç Savaşı'nın çıktığı zaman baktığımızda bugün olduğu gibi Neptün'ün Koç burcunda, örneğin Uranüs'ün İkizler burcunda olduğu bazı zamanlarla çakıştığını görüyoruz ki Uranüs 84 yılda bir İkizler burcundan geçiyor. Neptün 165 yılda bir Koç burcundan geçiyor gibi bir karşılaştırma yaparsanız aslında ne kadar nadir dönemler olduğunu da tabii görürsünüz. Ama demek ki orada bir iç karışıklık olasılığı gündeme gelecek. Sadece içeride değil, dışarıda da mücadeleli bir dönem. Yani en çok Amerika Birleşik Devletleri dikkatimi çekiyor. Ama önümüzdeki yeni ay ve dolunaylara genel olarak baktığımızda bir de İngiltere.
0: Aslında çok sakin görünüyor değil mi şu çok, anda? Evet, yani savaştan öyle aktif bir rolü yok gibi gözüküyor.
1: Sokak hareketleri çok oldu. Yani bu dönem biraz genellersek, tabii ki bizde de olabilir. Yani bulunduğumuz bölgede de olabilir. Protestolar, sokak hareketleri, insanların serzenişleri, seslerin yükselmesi gibi potansiyeller devreye giriyor. Tabii 4 Temmuz tarihi civarı özellikle burada dikkat çekiyor.
0: Evet hocam, 2026'nın başında yaptığınız bir röportajınızı dinlemiştim ve şöyle demiştiniz. 2026 ve 2028 arası dünyanın çok değişimlerin olduğu, hatta devlet liderlerinin bile değişimlerine tanıklık edeceğimiz bir zaman. 28'den sonrası için dünya için biraz daha sakin, barış, daha oturmuş, daha olumlu bir atmosfer. Eğer yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Yani biraz daha 2 yıl kaotik, sonrası sanki biraz daha her şeyin regüle olduğu bir dönem diye söylemiştiniz. Evet. Hala o sözünüzün arkasında
1: şimdi
0: mısınız?
1: Şöyle, aslında bu fragman bitti, film başlıyor. Kitabında ben şöyle bir şey anlattım.
0: Kitabınızı da göstereyim
1: tabii
0: izleyicilerime.
1: Ki, teşekkür ederim. Size bu arada
0: çok
1: hayırlı olsun
0: ederim.
1: Programınız tekrar.
0: Şöyle,
1: bu kitapta şunu anlattım esasında. 2026-28 yılları arası ekonomideki büyük değişim, yani yeni bir ekonomi sistemine geçiş, bu altına dayalı bir ekonomiyle de bağlantılı olabileceğini düşündüğümü yazmıştım. Ve büyük lider değişimleri dönemi. Çünkü aslan ve kova burçlarında güneş bay tutulmaları var. Çeşitli gezegen hizalanmalarıyla beraber önümüzdeki ay İki tane tutulmamız var. 12 Ağustos güneş tutulması, 28 Ağustos ay tutulması. Burada Jüpiter-Plüton karşılığı var. Baktığınız zaman tarihte aynı burçlardan Fransız İhtilali döneminde olmuş falan gibi böyle tarihsel bilgiler de var. Ama 2028 sonrası aslında biraz daha zorlu. Ben o yüzden biraz burada açarak şöyle anlatabilirim. Ne bakımdan daha zorlu? Özellikle 2030 benim için çok dikkat çeken bir tarih. Zaten artık ekonomistler bakıyorum 2030 diyor işte
0: İşaret
1: bir yerde
0: evet.
1: Çeşitli alanlarda yayınlar yapanlar. Bunun sebebi şu, astrolojik açıdan ve astrologlar bunu 2020'den de önce söylüyorlardı. Yani benim gittiğim konferanslarda hep konuştuğumuz şeylerdi. 2020 yılında Jüpiter ve Satürn'ün çok önemli 180 yılda bir gerçekleşen hava elementindeki bir kavuşumunu deneyimledik ve dedik ki yeni dünya düzeninin ilk temelleri burada atılacak. Pandemiyle beraber gerçekten de bu oldu.
0: Satürn ders de veriyor değil mi hocam,
1: evet,
0: biraz
1: gerçekten
0: insanla?
1: Öyle. 2030 yılıysa dedik, bu yeni dünya düzeni denilen şeyin ne olduğunu tam olarak göreceğimiz. Yani bir nevi yeni ayda bir şeyler başlar, dolunayda o başlayan şeyin ne olduğu gözükür. Hani ak koyun kara koyun seçilir diye bizde bir laf vardır. 2030 yılı bu yüzden çok önemli. Jüpiter-Satürn kavuşumlarının dolunay döngüsü ve bir kutuplaşma dönemi. Yay ve ikizler burçlarında bu ikisinin karşıt açısı önemli bazı yıldızlarla hizalanacak. Bunlar doğu ve batıyı temsil ediyor. Dolayısıyla doğu ve batının kutuplaştığı, maksimum kutuplaşma yaşadığı yıl 2030. Baktığınızda şu anda çeşitli komplo teorisyenleri, işte savaş konusunda uzmanlar, ülkelerden bazı temsilcilerin ağzından çıkan sözler 2030'u işaret ediyor. Bu yüzden oraya doğru gidiyoruz bir kere. Ama 2028 yılının ilkbahar aylarından itibaren Satürn gezegeninin Boğa burcuna geçişi ve bir asteroid olan Chiron'la kavuşumu, Plüto'yla dik açısı gibi sebepler bana bu savaş atmosferinin daha da kızışabileceğini

0: geliştireceğini, ekonomi alanındaki zorlukların daha büyüyebileceğini, ama bence çok önemli bir faktör olarak tarım, ziraat ve topraklarla ilgili sıkıntıların artabileceğini düşündürüyor.
1: Bu da
0: Bu
1: gıda
0: yüzden
1: sıkıntısı demek
0: evet,
1: aslında.
0: yani burada aslında astrolojinin bir uyarısı var. Bunları kesin öngöremeyiz. Yani kesin bilemeyiz. Ancak şunu bilebiliriz. Evet, Satürn o tarihte Boğa burcunda olacak. Bu kavuşumlar, bu açılar olacak. Bu kesin. Ama bunun yorumunu yaparken biz tabii tecrübemize, geçmiş olaylara dayanıyoruz. Satürn ve Plüton arasında zorlu açıların olduğu dönemlerde iki tane dünya savaşımız var. Yani dünyada iki kez kavuşum ve dik açıda dünya savaşı yaşanmış. Bir üçüncüsünde soğuk savaş dönemine denk gelmiş. Hatta büyük bir savaşın eşiğinden
1: Dönülmüş.
0: dönülmüş 80'li
1: Evet,
0: yıllarda.
1: umarım bu defa da öyle
0: Şimdi
1: olur.
0: bunlara baktığımız zaman burada böyle bir durum, ama en önemli faktörlerden bir tanesi ülkemizin belki de hazırlık yapması gerektiği güvenlik açısından da tarım ziraat topraklarımız. Biz bir dönemin tahıl ambarıyız ve önümüzde böyle bir zor bulma dönemi olabilir. Ben kelime olarak telaffuz etmek istemiyorum ama özellikle toprak ürünleriyle ilgili sıkıntılı bir dönem olabilir 2028'den başlayan. Bir de güneş patlamalarının döngüleri var. Güneş aktivitelerinin 11 yıllık döngüleri. Biz şu anda güneş maksimumu dönemindeyiz. Güneş minimumu dönemi 2030'a doğru girecek. Biraz da uzun sürebileceğini söyleyen bilim insanları var. Ne oluyor böylesi dönemde? Tarım, hasat, ziraat düşüyor. Bir nevi kıtlık dönemleri yaşanabiliyor. Ve hava koşulları da değişiyor.
1: Değişebilir.
0: Mesela biz küresel ısınmadan bahsedebiliyoruz ama bazı bilim insanları bunu küresel soğumayla da bağdaştırabiliyor. Demek ki önümüzde böyle bir dönem varsa o zaman kendimizi hazırlamalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet, ama tabii ki böyle yayınlar yapmak çok faydalı oluyor. Çünkü ben etrafımdaki insanların şimdi böyle gayrimenkul yatırımının dışında arazi de aldığını görüyorum. Sadece arazinin üzerine bir ev yaparım gibi değil. Böyle zamanlar için ekip biçerim, hatta ekip biçiyorlar da. Yani aslında çok önemli bu
0: Çok
1: uyarılar ve
0: önemli.
1: birçok insan da bunlara hakikaten dikkate alıyor.
0: Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi hani insanlar hep soruyorlar, altın mı alalım, gümüş mü alalım, işte yok dolar mı yükselecek vesaire. Biz zaten, ben bir ekonomist değilim, yatırım tavsiyesi de zaten
1: Evet, hiç
0: vermiyorum ama
1: söylediğimiz değil zaten.
0: hepimiz için geleceğe yönelik bir yatırım tavsiyesi gibi topraklarımıza, tarım ziraata önem verelim. Örneğin bütün bunları konuşurken biz buğday fiyatlarından hiç bahsetmiyoruz. Belki de o dönemde onu göreceğiz. Yani bu tür şeylerin fiyatlarının çok daha fazla yükseldiğini göreceğiz. Daha kıymetli olduğunu göreceğiz. Ve tabii ki hepimiz için önce hayatta kalmak için su ve gıda, bunlar
1: Evet.
0: çok önemli. Daha sonraki, yani 2030 ve o dönemden sonra da işte o suyla ilgili su savaşları dediğimiz bu döngü girer. Yani önümüzdeki dönemde bunlar etrafımızda dönecek diye düşünüyorum. Türkiye'nin zaten konumu, coğrafi konumu gereğiydi ama son yaşadığımız hadiselere bakarsak ve Orta Doğu'daki ülkelerin durumlarına bakarsak, bir zamanların Suriye'sini, Lübnan'ı düşünün, Irak'ını düşünün, ne
1: Evet.
0: durumdalar? İran'ı en son görelim. Kendi içimizdeki bütünlük ve dayanışmamızın çok önemli olduğunu bu bağlamda düşünüyorum.
1: Çok çok
0: Yani
1: önemli.
0: farklı politik görüşlerimiz olabilir, şu olabilir, bu olabilir, bunlar olabilir. Olsun, tamam, demokrasi var. Ama kendi iç bütünlüğümüzü
1: Evet.
0: hep koruyalım. Bu
1: Toprağımız,
0: çok çok
1: bayrağımız,
0: önemli.
1: o değişmez bir şey hepimiz için.
0: Evet.
1: O yüzden hangi görüşü savunursak savunalım dediğiniz çok doğru. Birlik olunca da
0: Evet.
1: gerçekten her şeyimizi koruyabiliyoruz. Tüm bu verileri konuşurken pandemiyi de tekrar sormak istiyorum. Çünkü o da bir dönem gündeme geliyor. Ebola işte Fransa'ya gelen bir uçakla bir hekime sıçradı, karantinalar oldu. Hepimiz tabii merak ediyoruz. Bir daha çok da kötü bir şey yaşadık elbette ki. Bir daha o günleri yaşar mıyız? Astrolojide bunu gösteren veriler dünya
0: Evet.
1: için, özellikle tabii ülkemiz için sormuyorum. Çok global bir şey yaşadık çünkü.
0: Şimdi tarihsel olarak baktığımızda özellikle Mars, Jüpiter ve Satürn'ün üçlü dizilimleri sonrasında buna benzer epidemilerin yaşandığını, pandemiye dönüştüğünü görüyoruz. Bu 2020 yılında yaşandı. Ama çok yakın zamanda buna benzer bir gökyüzü konumu yok. Yani bu üçünün aynı burçta bir araya gelmesini biz ta 2040'ta deneyimleyeceğiz. O yüzden tıpatıp aynısını zaten bekleyemeyiz.
1: Yani hepimizin evine kapandığı, ekonominin neredeyse sıfıra düştüğü, yani

0: Hakikaten sadece nefes alıp yemek yediğimiz bir süreçti. Belki de bugünün en güzel şeyini söylediniz hocam. Hocam diyor ki 2040'a kadar astrolojik veriler benzer bir pandemi en azından göstermiyor diyorsunuz.
1: Yani şöyle, şimdi o dönemde ilaveten Plüton Oğlak Burcu'nda bir dizilim yapmaktaydı. Ve Oğlak Burcu sadece bu konuyla değil, iş yapış şekillerimizle alakalıdır. Yani Oğlak kurumlarla, işte ekonomiyle, bütün hepimizin iş yapma şekilleriyle alakalıdır. İş yapma şeklimiz değişti. Çoğu insan online sistemlere dönmeye başladı işe. O vakitten beri şu anda da hala bazılarımız işte hibrit çalışıyor.
0: Evet,
1: bazılarımız...
0: Cuma günleri birçok şirket şu anda online çalışıyor. En azından haftada bir gün bunu deneyimliyorlar.
1: Evet. Yani burada böyle bir şey yaşadık. Bence tıpatıp aynısı değil. Ama tabii ki çeşitli salgın hastalıklar olasıdır. Bu konularda zaten biz de uyarıyoruz. Satürn ve Neptün'ün Koç burcunda kavuşumunu deneyimledik bu Şubat ayında. Dolayısıyla yüksek ateş, kafa yüz bölgesiyle ilgili sıkıntılar, gözler, bu bölgeyi beyin dahil etkileyebilen bazı sağlık sorunları olabileceğini yine dikkate almak gerekir.
0: Bir ara menenjit mesela, değil mi hocam, tekrar etti.
1: Evet, yani,
0: ben hatırlıyorum, çok eski yıllarda vardı. Tam bahsettiğiniz o Şubat aylarında böyle bir şey olmaya başladı,
1: evet,
0: okullarda.
1: Tam da orada. Aslında burçlar bize bu yönde bilgi veriyor. Mesela Oğlak Burcu dediğim gibi farklı bir konuyla alakalı. Koç Burcu bölge olarak kafa yüz bölgesine anlatıyor. Bu başka bir konseptle alakalı. İçinde bulunduğumuz günlerde Mars İkizler Burcu'na geçti. İşte Uranüs'le kavuşuyor. Böyle bir konsept içerisindeyiz. Bu günlerde sağlık açısından neye dikkat edelim dersek, üst solunum yolları özellikle. Bir de İkizler Burcu sinir sistemimizle alakalı. Herhangi bir şey, mesela güneş patlamaları bile önce sinir sistemimizi uyarıyor. Ve tabii ki daha asabi de hissediyoruz.
0: Doğru.
1: Hakikaten. Bu daha ziyade sinirsel gerginlikler, sinir rahatsızlıkları, yani nörolojik problemleri mesela bu sıralar biraz daha öne çıkartabilir. Önümüzdeki ay Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması var. Ve 2027 yılında da yine devam edecek olan Kova Aslan tutulmaları var. Kalp ve dolaşımla ilgili streslere dikkat çeker.
0: Edelim.
1: Yani pandemiden evet çekiniyoruz, Allah korusun bir daha o boyutta olacağını ben sanmıyorum. Ama bilemem, tabii bir tıp insanı değilim, sadece verilerle çalışıyorum, tarihle inceliyorum. Fakat dönemsel olarak astrolojinin çok isabetli çalıştığı bir alan medikal astroloji. Dönemsel olarak dikkat etmemiz gereken şeyleri de çok önemseyelim. Yani böyle pandemiye takılıp işte bir ne diyelim, kalabalık bir ortamda belki de o dönemde maske takmamız en azından bir şeye binerken inerken olabilir. Ya da örneğin Ağustos ayında fazla bünyemizi, vücudumuzu
0: zorlamayalım.
1: İsabetli olmaz. Zaten havalar çok sıcak gidiyor.
0: Evet, Avrupa'da
1: bu
0: bir
1: arada 30
0: oldu.
1: Haziran'da Jüpiter Aslan Burcu'na geçecek. Sıcak tabiatlı bir burç. Aslan Burcu'nda bir tutulma olacak. Satürn Neptün Koç Burcu'nda sıcak tabiatlı bir burç. Venüs Koç Aslan Burcu'nda. Dolayısıyla zaten sıcaklar bizden çok, Avrupa'da çok ciddi rahatsızlıklar yaratıyor.
0: Maalesef,
1: öğrencilerimden bilgiler alıyorum. İnanılmaz sıcaklarla boğuşuyorlar. Bu tabii zaten görünen köy kılavuz istemez. Yaz aylarındayız. Ama bu sıcaklarda aşırı yorgunluk, stres. Özellikle 12 Ağustos civarı. Yani Ağustos başından itibaren bize aman kalbini kolla diyor.
0: Evet, aslında siz bunları anlatırken şu soruyu da sormak istiyorum. O zaman bazı burçlar, yani her burcun hassas olduğu bazı hastalıklar var ve güçlü olduğu bazı hastalıklar var. Doğru mu anlıyorum hocam?
1: Çok doğru anlıyorsunuz. Şimdi doğum haritalarımızda ay hangi burçta yerleşiyor, bunu bilmek bu bakımdan çok önemli. İnsanlar genellikle şunu biliyor, işte ben Koç burcuyum, Aslan burcuyum, yani güneşin biz doğduğumuz andaki konumunu söylüyor. Ama biz 9 tane daha önemli göksel kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan ay.
0: Ay burcumuzu da biliyor
1: burcumuz,
0: olmamız lazım.
1: Evet,
0: yani.
1: Bizim hassas bölgemizi gösterir. Mesela ay burcunuz akrepse daha ziyade üreme organları. Genital bölge hassastır. Ay boğa burcundaysa boyun boğaz bölgeniz hassastır. Ay Aslan burcundaysa kalp dolaşımla ilgili hassasiyet, sırt bölgeniz hassastır. Dolayısıyla bunların doğum haritanızdaki gezegensel açıları da stresliyse o zaman bu hassasiyetler rahatsızlıklara dönüşebilir.
0: Hocam o zaman şimdi bazı burçları söyledik, bazılarını söylemedik ya, hangileri hassas.

0: fazla. Haksızlık olmasın. 12 tabii burçta onu söylersek çok memnun olurum.
1: Koç bölgesiyle başlayalım. Kafa 100 koça aittir. Beyin dahil, gözler dahil. Ve boyun boğaz bölgesi boğaya aittir. Omuzlar, kollar bölgesi ikizlere aittir. Yengeç mide ve göğüsler bölgesini anlatır. Aslan kalp ve sırt bölgesini yönetir. Başak daha ziyade karın ve iç organlar olarak özellikle bağırsaklar bölgesiyle alakalıdır. Terazi bel böbrekler bölgesini yönetir. Akrep genital bölge üreme organlarıyla alakalıdır. Yay kalçalar üst bacaklar özellikle bacağın üst kısımlarıyla alakalıdır. Oğlak dizler bölgesiyle ve vücudun genel iskelet sistemiyle alakalıdır.
0: Belki eklemleriyle.
1: Kova baldırlarla ayak bilekleri de dahil alakalıdır. Ayaklarsa balık burcunu kapsamına girer.
0: Evet. Ay burcuna bakmak için ne veriye ihtiyacımız var hocam? Yani ay burcumuzu bulmak için doğum programlar tarih var ama.
1: Yani doğum tarihiniz, biliyorsanız saati. Yani saat olmasa da ay burcunuzu bulabilirsiniz ama bazen ay burç değiştiriyor. Belki sizin doğduğunuz gün bir saat ileride bir saat geride burç değiştirmiş olabilir. Tabii ay burcunu da bilmek.
0: Duyduk reklamın sesini. Önemli. Kısacık bir araya gideceğiz sevgili izleyenler. Dönüşte ben özellikle reklam arasında da sizlerden gelen sorulara da bakıyor olacağım. Dönüşte sevgili hocamla biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi de bekliyoruz efendim.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
5: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Yeah. Silver moon,
6: got me flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
3: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
2: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacak. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
10: İzleniyorum.
9: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Fotoğrafımızı çeksene ya.
16: Taşıdık kalkama.
17: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
18: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
19: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Öner Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam öncesinde hocam özellikle Ay Burcu çok önemli dedi. Hangi açıdan? Özellikle bizim hassas olduğumuz bölgeler ve hastalıklar açısından. Peki hocam, mesela biz Güneş Burcu'muza, yükselenimize çok dikkat ediyoruz. Birçoğumuz da bunu biliyoruz ama şimdi 100 kişiye sorsak Ay Burcu'nu bilmeyen en azından yarısı çıkar diye iddia ediyorum. Ama biraz önce öğrendik ki Ay Burcu da aslında çok önemli veriler veriyor. Başka Ay Burcu'na bakarak hangi konulara dikkat edebiliriz?
10: Şimdi aslında bir doğum haritasında çocuklarla ilgili olarak mesela çocuklarımızın astroloji haritasında onların 0-4 yaş arasını Ay Burcu çok anlatır. Sonraki 4 ile 14 yaş arasını doğum haritalarındaki Merkür'ün durumuna bakarak, 14 ile 22 yaş arasını Venüs'ün durumuna bakarak, 22-41 yaş arasını Güneş'in durumuna bakarak ve 41 ile 56 arası Mars'ın durumu, 56 ile 68 arası Jüpiter'in durumu, 68 sonrası Satürn'ün durumu gibi yaş dönemleri vardır. Tabii Ay bir çocuk haritasında onun özellikle 0-4 yaş arası çok önemli olduğu için ona nasıl hitap edelim, onu nasıl yetiştirelim, neyi yapalım, neyi yapmayalım, bunları anlamak için, tanımak için çocukları Ay Burcu'na bakmak tabii ki isabetli olur. Mesela Ay Burcu Koç olan bir çocuk için işte daha çabuk hararetli, hemen tepkisini veren, hani aklındakini hemen söylemeye çalışan, biraz daha konuşma yaşlarına denk gelirsek. Ama Ay burcu boğalan çocuk biraz daha...
6: Biraz daha hani bu bölümü yavaş gidelim istiyorum. Koç burcunda dediniz ki çocuk çok aktif, ağzına geleni söylüyor. Belki işte kendini çok daha diğer burçlara göre güzel ifade ediyor. Aile nasıl davranmalı böyle bir burca?
10: Nasıl?
6: Böyle bir çocuğa, yani ailesi nasıl davranarak ailesi yetiştirmeli nasıl? Mesela?
10: Yani şöyle, onun aceleciliğini, onun bu kadar hızlı olmasını, onun bazen öfkeli çıkışlar yapmasını biraz doğal kabul edeceğiz. Çünkü Ay burcu bir astroloji haritasına yönetmesi en zor şeydir. Çıplak doğamızı anlatır. İlk itilimlerimizle, güdülerimizle nasıl davranıyoruz bunu anlatır. Bu yüzden idare etmek gerekecek. Yani çok bastırmak iyi değil. Çünkü Ay burcu koç olan bir çocuk isyankar bir çıkış da yapabilir. Çok rahatlıkla. Ama Ay burcu boğa olan bir çocuk daha sakin, daha dingin, daha huzurlu bir yapı çizecektir. Daha ağır tabiatlı olacaktır mesela. Beslenmeye çok fazla önem verecektir diyelim. Ay burcu ikizler olan bir çocuk için hani bırakın konuşsun. O çünkü bir şeyler anlatmak isteyecek. Kendini ifade etmek isteyecek. Belki yaşıtlarına nazaran daha evvel kalem tutmaya başlayacak. Etrafındaki öğrendiği şeyleri hemen aktarmak
6: belki
10: isteyecek.
6: Belki daha çabuk konuşacak diğerlerine göre.
10: Tabii o da
6: göre.
10: Olabilir. Tabii evet. Olabilir. Ay burcu yengeç olan bir çocuk anneye özellikle çok yapışık olabilir. Aile kavramı çok daha öncelikli olarak gelişecek. Ve etrafından olan bitenden çok duygusal anlamda çok çabuk etkilenecek. Ama bunu dışarı pek de belli etmeyecek. Ay burcu aslan olan çocuk da beni görün der gibi adeta. Böyle bir ilgi odağı olmak isteyecek. Etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyecek.
6: Sahnede olmak istiyor çünkü
10: evet,
6: aslan.
10: Özel ilgi isteyecek. Biraz da böyle dramatik bir yapı, artistik bir hareket tarzı olabilir. Ay burcu başak olan çocuklar evde çok güzel aileye yardımcı olan çocuklar, efendim hizmet tarafı gelişkin ve bir şeyleri derli toplu tutmaya daha yatkın. Belki kendi işte biraz daha yaşı ilerlediğinde kendi odasını vesaire. Ay burcu terazi olan çocuk etrafına çok çabuk uyum sağlar, huzurludur, sakindir. Çok kızdırmadığınız sürece zaten sert çıkışlar yapmayan bir çocuktur. İşbirliği içerisindedir. Herkese mavi boncuk dağıtan bir çocuk olabilir. Ay burcu akrep olan çocuk daha içe kapanık bir yapı önce. Etrafını çok iyi analiz edecek. Kimin neyi var, neyi yok, nerede bir sıkıntı var. Mesela ondan bir şey gizlemek çok zor olacak. Ay burcu yay olan bir çocuk daha açık. Belki yüksek kahkaha atan, etrafında yine beni görün diyen, belki enteresan şeylere erken yaştan itibaren ilgi gösteren, daha hani böyle küçük yaşta bir filozof gibi
6: evet,
10: davranan bir yapı.
6: Büyümüş de küçülmüş derler ya belki değil mi?
10: Ay burcu oğlak olan çocuk daha sistemli, düzenli, yine biraz daha içe kapanık. Ama etrafındaki insanları fazla üzmeyen, genel olarak kurallara uyan, hani ona bir şey verdiğinizde belki kendi sorumluluğunu çabuk alan bir çocuk olacak. Ay burcu kova olan çocuk özgün, herkese benzemek istemeyecek, illa farklı bir şeyler yapmak isteyecek. Küçük yaşlardan itibaren belki bir şeyleri öğrenmeye daha entelektüel kapasiteye daha yatkın olacak. Ay burcu balık olan çocuk da etrafının bütün duygu havasını hemen alacak. O duygu haline çok çabuk bürünecek. Şimdi ağlarken 10 dakika sonra kahkahalar gelecek. Atıyor olabilir. Ve çok müşfik böyle şefkatli bir yapı çizecek diyebiliriz.
6: Evet, harika oldu. Aslında hocam şunu da sormak istiyorum. Demin belli yaş aralıkları söylediniz. Bir o 4 yaşta aileler çok zorlanıyor. Bir de tam ergenlik zamanında. Gerçi şu an ergenliğin tam yaşını söyleyemiyorum. Çünkü bizim zamanımızdaki yaşlarla şu ankiler aynı değil. Hem çevresel koşullar hem belki beslenme. Çok ergenliği de aşağı yaşlara çekti ama şöyle diyelim. Yani 12 ile 16 arası diyeyim. Orada neye bakmak gerekiyor? Yine ay burcu mu önemli?
10: Şöyle Venüs dönemine denk geliyor. Yani aslında Venüs malum işte aşk ilişkilerle falan alakalıdır ama tam da bu işte artık çocukların yavaş yavaş kendi ilişkilerinde nasıllıklarını anlama zamanı tam böyle blue çağına denk geliyor.
6: Evet, tam böyle onların çocuk aşklarının falan da aslında çok başladığı yaşlar.
10: 14'ten 22 yaşa kadar daha havai, daha hani böyle işte okulda bile okulu nasıl kırsak, arkadaşlarla nerede buluşsak, ne bileyim işte doğum günleri, partiler, bu tarz şeyler, değişik kıyafetler. Yani 14-22 yaş arası böyle biraz daha havailik dönemi oluyor esasında. 22 yaşında güneş burcumuzun artık tam kalitesi devreye giriyor, özellikleri devreye giriyor. Ta 41'e kadar. Bu da işte kendimizi topluma gösterdiğimiz, yaptığımız işle kimliğimizi ortaya koyduğumuz bir dönem olmuş oluyor.
6: O zaman hemen şu miti soracağım çünkü önemli bir şey dediniz. 22'den 41'e kadar bir karakter çiziyoruz astrolojiye göre de. Şöyle bir inanış var çünkü hocam, mit mi gerçek mi bu? 40'ından sonra huy değiştirdi, burç değiştiriliyormuş gibi. Şu an insanlar arasında böyle bir şey var. Evet. Hakikaten böyle mi hocam? 40'tan sonra ne oluyor?
10: Şöyle, aslında yükselen burcumuz bizim biraz daha ilerleyen yaşlarda daha çok kendimizi keşfetmemizle alakalı olarak devreye giriyor ama bunun öyle özel bir yaşı yok. Fakat 40-41 yaş sonrası özellikle niye çok önemli? Aslında orta yaş krizi dediğimiz bir dönemdir bu. Psikolojide karşılığı evet. Bu. Doğum haritamızdaki gezegenlerin gökyüzündeki gezegenlerden karşıt ve kare, yani nasıl söyleyeyim, bizi biraz daha sıkıştırdığı zamanlardır. Ve astrolojik olarak Mars dönemidir. Yani bu artık ben bugüne kadar yapamadıklarımı yapmak istiyorum. Mesela Mars erkeklerde özellikle kendi maskülen eril yönünü daha fazla gösterme arzusunu ön plana çıkartır. İşte ben hala güçlüyüm, hala spor yapıyorum vesaire. ne bileyim, düne kadar ceketler, kravatlar vardır. Şimdi artık montlar giyilir, tişörtler giyilir. Spor salonuna gidilir. Hala böyle biraz bir şeyler yapmaya çalışılır. Bazı arkadaşlarım o yaştan sonra motosiklete binmeye falan başladı. Ya da işte hanımlar da yine burada aslında yine önemli bir zaman başlar. Ve biraz daha kızgınlık zamanıdır. Şöyle söyleyebiliriz. 14-22 yaş arası Venüs dönemi, aşk, evlilik dönemleri, 41-56 yaş arası Mars dönemi boşanmalar artar. Ve burada hayat tarzlarında, yani o güne kadar yapamadığı şeyleri insanlar biraz daha özgür bir şekilde yapmak isteyecektir.
6: Çünkü hocam tam aslında bahsettiğiniz 41'den sonrası biraz insanlarda, bilmiyorum, izleyicilerimiz de yazsınlar, siz de aynı duyguyu mu yaşadınız 40'lı yaşlarınızda? Kaybolan yıllarım zamanı başlıyor. Yani giden yıllara bir hayıflanma. Ne kadar güzel yaşamış olsanız da, yani şimdi işte kendimde de bunu fark ettim 40'a gelince. Ay diyorum, şu yıllarımı ne kadar boş geçirmişim. İşte şimdi olsa şu hatayı hiç yapmazdım. Yani böyle bütün eteğimdeki taşları önüme aldığım, biraz da böyle üzüldüğüm yıllardayım açıkçası. Çok söylediklerinizle yani kendimi şu an çok örtüşüyorum. İzleyicilerimiz de lütfen yazsınlar Instagram hesabımızda. Aynı şeyleri siz de hissediyor musunuz benim gibi?
10: Tabii bu Mars'ın doğum haritamızdaki durumuna bağlı. Yani Mars hangi burçta, hangi açıları yapıyor astrolojik olarak, hangi astrolojik evde, bunlar detaylar. Ama 56 yaştan itibaren Jüpiter dönemi girer. Artık biraz daha olgunlaşma zamanına varmışızdır. Bu agresyonlar artık dinmeye başlar. Ve seyahat dönemi başlar. İmkanları olanlar gezeyim, tozayım, farklı yerler göreyim. Bazılarımız işte çeşitli gruplara katılır, felsefesini, hayata bakışını geliştirmeye başlar. Bazılarımız biraz daha inanç tarafına, çünkü Jüpiter inançlar, din, iman, bütün bu konularla alakalı, bu tarafa kaymaya yenilir, başlar. Evet. İşte yaşlar da ilerliyordur, artık biraz daha maneviyat devreye girer. Bu 68 yaşına kadar sürer. 68'den sonra da artık

0: bütün dönemidir. Bu artık yaşların iyicene ilerlemeye başladığı. Yani astrolojik olarak yaşlılık 68 yaşında başlıyor. Böyle söyleyeyim.
1: Evet, aslında şu an Dünya Sağlık Örgütü de hocam yaşlı tanımını çok ileri yaşlara attı. Biz hala neredeyse genç kategorisinde kaldık.
0: Doğru, bir bakıma öyle, ama Satürn'ün etkisi olgunlaşma tarafında belki böyledir. Tabii ki vücut eskisi gibi değildir. İşte kas kaybı olur, kemiklerle ilgili bazı sorunlar olur. Bunlar astrolojide Satürn'le alakalıdır. Yani onun için Jüpiter dönemi dediğimiz 56-68 arası gezebildiğiniz kadar gezin deriz. Hayat bakışınızı, hayata bakış açınızı genişletecek şeylerin içerisinde yer alın deriz. Yani belli bir yaştan sonra belki artık seyahat etmek falan da zorlaşır. Torun tombalakla birlikte bir de daha kendi alışık olduğu yerde yaşamak, yani Satürn mesela yaşlı insanların çoğunlukla evinden uzaklaşmak istemediğini görürsün.
1: Doğru.
0: Daha kendi evinde rahat ettiğini görürsün. Yani bir torunun işte ne bileyim evine bile gitmeyi çok istemeyebilir.
1: Evet, onlar gelsin insanlar istiyorlar.
0: Daha kısıtlı bir dönemde olduğu için tabii. Bir de arada atladığımız Merkür dönemi var. Aslında çok önemli. Onu da dönüp anlatmış olayım. 4 yaşından 14 yaşına kadar. Yani ağaç yaşken eğilir dediğimiz ve çocuklarımızı bilinç, öğrenme, eğitim olarak en çok etkilediğimiz yaş 4-14 yaş
1: aslında
0: arası.
1: Aslında vatana millete hayırlı çocuklar yetiştirmemiz için en güzel fırsat zamanı.
0: Yani zaten okul dönemi ve çocukların en çok sorma, anlama, en çok sorularına cevap alma zamanları. Bence eğilimlerimiz işte oradan çok kendini göstermeye başlıyor. Okullarda da artık işte edebiyat kolu musun, fen kolu musun falan filan gibi ayrılıyoruz. Daha sonra tabii üniversitede branş seçiyoruz, ama bence bu 4-14 yaş arasındaki çocukların tabii doğum haritaları da eğer biliniyorsa neye eğilimi olduğu, mesleki açıdan neye daha fazla ilgili olduğu, neyi öğrenmek istediğini anlamak açısından çok önemli.
1: Evet, tam onu sorayım aslında hocam, çünkü şimdi üniversite sınavı da bitti. İnsanlar okullarını, özellikle mesleklerini de, çünkü çoklu tercihler arasından da seçim yapacaklar. Bir kişinin mesleğini güneş haritası mı, güneş burcu mu daha çok etkiler, yükseleni mi daha çok etkiler, yoksa burada yine ay burcu mu devreye girer? Mesela bana bakan herkes, burcumu bilen herkes şunu söylüyor: sen tam mesleğini yapıyorsun diyor, tam bir işte iletişimci olman gerekiyormuş, doğru yeri de bulmuşsun diyor. Ama herkes benim kadar tabii şanslı olmuyor. Ben de tabii bunu bilerek o zaman seçmemiştim. Ama bilinçli seçim yapabilirler şu anda sizin söyleyeceklerinizle.
0: Çok doğru. Şöyle, doğum haritalarımızda 12 tane ev dediğimiz haneler var. Bunlardan tepe noktası dediğimiz haritanın 10. hanesi. Burada denk düşen burç bizim topluma en çok hangi meşguliyetlerimizle, hangi meslekle hitap edeceğimizi anlatır. Buraya bakılabilir. Güneş burcu da bu manada tabii ki önemlidir. Mesela güneş burcu ikizler olan birisinin medya yayıncılık alanında olması, eğitim alanında olması tabii ki gayet doğaldır. Ya da güneşi kova burcunda olan ben derin bilgiler içeren astrolojinin içerisinde belki yer alıyorum. Ya da güneşi yay burcunda olan birisi uluslararası ilişkilerci, bir seyyah, turizm ajantası sahibi veya çalışanı. Yani bu tür şeylerle ilgilenebilir. Ya da güneşi örneğin yengeç burcunda olan birisi biraz daha lokal siyaset yapmak isteyecektir de, güneşi oğlak burcunda olan birisi devlet kademeleri içerisinde belki daha yüksek pozisyonda bir iş almak isteyecektir. Yükselen burç tabii ki önemli bu manada. Ama doğum haritamızdaki gezegenlerin yerleşimleri, yani ben bunu ders olarak şöyle anlatıyorum. Bu arada uluslararası alanda da ben sunumlar yapıyorum. Kepler Kolej'de bu konuyla ilgili özellikle ders veriyorum. Yani doğum haritamızdaki finans göstergeleri, meslek göstergeleri, evlilik göstergeleri, çocuk göstergeleri, bunların tespiti için bir haritayı iyi analiz etmek gerekir.
1: Evet hocam, biz şimdi hep tarihlere takılıyoruz aslında astrolojide, ama ben lokasyonun da en az tarihler kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Hem doğduğumuz lokasyonun, hem de mesela birçok insan bunu yaşamıştır. Örnek veriyorum, Mersin'de bir hayat geçiriyorum ve orada çalışıyorum, ama her şey de çok istediğim gibi gitmiyor. Mersin'den İzmir'e taşınıyorum. Bir anda bütün işlerim açılıyor. İşim aynı, pozisyonum aynı olmasına rağmen. Bunun astrolojiyle bir bağlantısı var mı? Bazı ülkeler, bazı şehirler insanlara daha iyi veya daha zorlayıcı gelebilir mi?
0: Kesinlikle var. Astrolokalite deniyor buna.

Bazı lokallere göre, bölgelere göre doğum haritanızın gezegen iz düşümlerine bakabiliyorsunuz. Coğrafi astroloji dediğimiz alanın içerisinde birkaç şekilde kullanılabilir. Mesela bir çocuk nerede eğitim alsa, diyelim yurt dışında eğitim almasını istiyorsunuz. Mesela lisanı gelişsin, İngilizcesi gelişsin istiyorsunuz. Bir alternatif İngiltere, bir alternatif Amerika olabilir. Acaba Merkür hattı hangisinden geçiyor? Merkür öğrenmekle alakalı olduğu için.

0: kadınısınız. Hı hı. Dünyanın hangi ülkeleriyle iş yapsanız sizin için daha iyi sonuçlar gelir.
1: Aa, ne kadar
0: bunun için coğrafi astrolojiyi kullanabilirsiniz. Tabii ki Türkiye içinde de bazı ufak tefek değişiklikler olur. Çünkü hani yüz ölçümü olarak baktığımızda belli bir koordinat alanı içerisinde hareket ediyoruz. Ama ülkeler arası düşündüğümüz zaman, hani buradan kalkıp Avustralya'ya gideyim, işte Amerika'ya gideyim, Londra'ya gideyim vesaire dediğiniz zaman koordinat farklılıklarına göre sizin doğum haritanız yeniden hazırlanıyor, lokalize ediliyor, yani öyle söyleyelim. Ve bu sistem tabii ki çok bilgi veriyor.
1: Evet.
0: O yüzden bu dediğiniz doğru. Ayrıca biraz daha farklı bir noktaya geleyim. Ülkelerin de astroloji haritaları var. Hı hı. Yani Türkiye astroloji haritası var. Kendi haritanızla Türkiye astroloji haritasını da karşılaştırabilirsiniz.
1: Peki hocam, mesela Türkiye'nin astroloji haritasında Türkiye'nin hangi verisine bakarak bütün o koordinatlar belirleniyor?
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün mecliste Cumhuriyeti ilan ettiği anın haritası. Hı. 29 Ekim 1923 2030 Ankara. Türkiye'nin astroloji haritası bu. Hı hı. Büyük Millet Meclisi'nin işte ilk açılışı haritasına da yan bir harita olarak bakılabilir. Peki, hı hı. Tabii ki. Mesela o yıl mecliste neler olabilir, ne tür kararlar alınabilir falan gibi konulardan, hı hı, bakıyorsanız belki meclisin haritasını kullanırsınız. Ama Türkiye astroloji haritasını bu manada kullanırsınız. Bu arada ülkelerin astroloji haritasını bir araya getiren çok büyük astroloji kitapları vardır. Bütün ülkelerin işte kuruluşları, özgürlük ilanları, hı hı, ya da daha eskide bir kralın tahta çıkış anı vesaire. Bu anın haritasına dayanarak ülkeler hakkında yorumlar, öngörüler yapılır. Ve kişilerin de doğum haritasını karşılaştırmak bu yüzden önemlidir. Mesela siz bir sanatçısınızdır. Hı hı. Türkiye'de belli bir alan yakalayabilirsiniz. Belli bir performans yakalayabilirsiniz. Ama belki sizin haritanız örneğin İsviçre'nin astroloji haritasıyla, çok Almanya'nın astroloji haritasıyla daha iyi örtüşür. Siz orada daha başarılı olursunuz. Bu da var. Mesela politikacılardan ben bakmışımdır. Türkiye'nin astroloji haritasıyla doğum haritası iyi, sinastri dediğimiz, hı hı, iyi bir ilişki içerisinde olan lider daha uzun dönem yönetimde kalabiliyor veya, hı hı, daha etkili olabiliyor diyebilirim. Halbuki tek başına doğum haritasına baktığınızda belki çok yetenekli olan bir başka kişi orada bu yeteneğini yeterince ortaya çıkartamayabiliyor. Hı hı. Yani aslında biz doğum haritalarımıza bakarak belli bir şeyi görüyoruz. Hı hı. Ülke haritasına bakarak daha fazlasını görüyoruz. Ülkeler astrolojisi yaptığımız zaman dünya nereye gidiyor, dünyaya ne oluyor kısmına girdiğimiz zaman biz bunun içerisindeki en küçük halkayız. Yani bu yüzden doğum haritalarımıza bakmak güzel ama dünyanın nereye gittiğine ve şu anda genel gidişata bakmak çok daha güzel bir,
1: evet,
0: bakış açısı.
1: Evet, özellikle veriyor. Fragman Bitti Film Başlıyor kitabınızda 2037'lere kadar Türkiye'yi de içine alan yorumlarda bulunmuşsunuz. Onu soracağım ama arkadaşlarım, ben sizinle konuştuğum için telefonuma çok bakmak istemiyorum. Arkadaşlarım ama izleyicilerimizden gelen sorulara da bakıyorlar. Bazılarını size aktarmak istiyoruz çünkü duyuru yaptık, sizler sorun ben de aktarayım diye. İzleyicilerimizin de sorularına yer verelim. Bir izleyicimiz şunu sormuş, aslında çok da haklı bir şey. Çünkü evliliklerimiz hayatımızın gidişatına dair iyi ya da kötü bize çok şey söylüyor. Astroloji evlilik yaşını işaret eder mi hocam? Ya da şu yıllarda evlenmek o kişiye daha olumlu bir birliktelik getirir, evet, gibi bir şey söyleyebilir mi?
0: Evet, söyleyebilir. Yani astroloji haritalarımız bu doneyi verebilir. Aslında partnerin kim olacaksa o kişiyi, haritasını biliyorsak bunu daha rahat söyleyebiliriz. Hı hı. O karşılaştırmayı gerçek manada yaparız. Ama ortalıkta kimse yoksa, hı hı, o zaman doğum haritasına dayanarak nasıl bir erkek, nasıl bir kadın hayatında olacak manasında bilgiler verebiliriz. Ama bunu şununla karıştırmamak lazım. Bazı, hı hı, yerlerde görüyorum ruh eşi. Hı hı. Yani işte ruh eşinizi biz söyleriz falan filan. Bu biraz fantazi geliyor bana. Şöyle görebiliriz. Bu dünyada kimlerle birlikte deneyimler kazanacağız ve hepsiyle çok iyi anlaşmak gerekmiyor. Mesela birden fazla evlilik yapan insanlar var. Belki ikinci, üçüncü, dördüncü evliliğinde belki ancak belli bir şeyi yakalayabilmiş, ahengi yakalayabilmiş. Pozitif ya da negatif. Sizin hayatınızdaki kişi sizi zorlayarak veya size destek vererek birlikte gelişiminizde çok önemli.

0: önemli bir rol oynayacaktır, bu kesindir. Ve astrolojik olarak nasıl birisi olduğunu aşağı yukarı tarifte edebiliriz. Yani hangi vasıfta? Yoksa işte 1.85 boyunda mavi gözlü sarışın falan tabii, diye bir aynen. tarif çıkmayacak buradan ama yetenekleri ve genel işte durumu itibariyle bir tarif yapabiliriz.
1: Evet hocam, programımızın başında bir sürü tarihlerden bahsettik. Çok önemli astrolojik olaylar var dedik. İkili ilişkilerde bu süreçler, yani zorlu süreçler mi var? Merkür'de hep ilişkilerden insanlar bir korkarlar. Daha yakın tarihe bakacak olursak ilişkiler için şu anda astroloji ne söylüyor bize?
0: Şimdi içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde Venüs Aslan Burcu'ndan geçiş yapıyor. İlişkilerde biraz daha böyle takdir et beni, alkışla beni, sevgini göster teması var. Bunu karşılıklı olarak yaparsak tabii ki güzel bir denge yakalarız. Ama kısa bir müddet sonra Venüs Başak Burcu'na geçecek. Venüs'ün Başak Burcu dönemi eleştirileri çok iyi ayarlamak gereken bir dönem. Çünkü Venüs Başak Burcu'ndan geçerken genellikle şunu gözlemliyoruz, zaten astrolojik karşılığı olarak da öyle. Kolay beğenmeme ve sürekli bir eleştirme tarafı. Öyle olduğu zaman da biz diyoruz ki eleştirilerinizin dozunu iyi ayarlayın. Ve Venüs'ün gerilemekte olduğu dönemlerde ilişkilerde arızalar en çok hakikaten yaşanıyor. Bu da Venüs'ün Akrep Burcu'ndan geçtiği dönemde olacak. Sonbahar döneminde olacak. Venüs Terazi Burcu'na gerileyecek. Yani Akrep ve Terazi'de retro dediğimiz gerilemesini yapacak. İşte o dönemi astrologlar duyurduklarında ilişkilerde bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Ne bakımdan? Venüs Akrep'te gerilerken özellikle bu karşılıklı ödeştirme duygusu, yani ben intikam demek istemiyorum, ödeştirme olarak anlatayım. Sen böyle yaptın, ben de böyle yaparım o zaman temasından kaçınmak lazım. Venüs Terazi Burcu'nda gerilerken de her şeyine eyvallah deyip karşımızdakinin sonra olmadık yerde bir patlama yaşarsak bu da ilişkinin ayarını bozar. Bunları zaman içerisinde tabii astrologlar duyururlar, ben de söylüyorum hangi dönemlerde dikkat etmek gerekir. İlişkiler açısından böyle ama Venüs sadece ilişkiler demek değil. Günümüzde pek çok kişinin, artık sadece kadınların değil, erkeklerin de ilgi alanı olan kişisel bakımla ilgili konuları anlatıyor.
1: Evet, benim birçok arkadaşım saçını boyatırken ve kestirirken gerçekten astrologların verdiği o tarihlere çok dikkat ediyorlar ve bundan da çok fayda gördüklerini söylüyorlar.
0: Doğrudur. Yani orada daha dengeli gider bir şeyler. Kişisel bakım, ilişkiler açısından mesela hemen aklımda olduğu kadarıyla söyleyeyim. Ağustos'un 24-25'lerinden sanıyorum başlayan bir döngü, Eylül'ün ilk haftasına kadarki süreç, evlilik ilişkiler açısından daha verimli, kişisel bakımla ilgili konular arasından verimli, yeni bir işe başlamak açısından verimli, Eylül başı özellikle bu bakımdan güzel bir atmosfer doğuruyor. Yani notlarım yanımda olsa daha da fazlasını tarih olarak söylerdim. Ama şunu diyebilirim, işte daha sonraki dönem Venüs gerilemesi başladığında bu kişisel bakımla ilgili girişimler açısından da çok uygun olmayabilir. Bir de şunu söylemekte fayda var. Sadece Venüs'le bağlantılı değil. Satürn ve Neptün gezegenleri Koç burcundan geçiş yapıyor. Ve bir asteroid, ama özellikle yaralı şifacı olarak tanımlıyoruz mitolojisi gereği, Kiron. Koç burcunda sonbaharda gerileyecek. Sonbahar ayları özellikle Koç burcuyla temsil eden kafa yüz bölgesinde bazı büyük işlere girişmek için çok uygun değil.
1: Yüzünü mesela, geldirecek hanımlar. Evet, hocam bu, size diyor.
0: Bu bölgede yani herhangi bir operasyon olabilir. Cerrahi müdahale olabilir.
1: Bir de özellikle ilk kez yaptırıyorsanız çok dikkat edin deniliyor değil mi?
0: Yani şimdi doktorların, cerrahların işine de karışmayalım. Ben her zaman haddini bilmekten yanayım ama her retroda cerrahi operasyon yaptırmayın denmez. Ve özellikle Mars retrolarında, Mars hani ameliyatın bıçağı diyelim, hani kesmekle alakalı olduğu için, Mars retrolarında Mars hangi burçta gerilemekteyse o zaman bu söylenir. 2027 başında Başak Burcu'nda biraz gerilecek, Aslan Burcu'na gelecek. O zaman biz şunu uyaracağız. Başak Burcu'yla temsil edilen iç organlar, özellikle bağırsaklarla ilgili problemlerde, ameliyatlarda dikkatli olun, iyi zaman belirleyin, hekiminiz

0: doğru seçin falan diyeceğiz. Gene olmayın demeyeceğiz de
1: tabii
0: dikkatli
1: çünkü
0: seçin
1: acil
0: diyeceğiz.
1: Durumda apandisi patlamış yaptırmayacak tabii. Ama tabii ki de.
0: Mars Aslan Burcu'nda gerilerken de işte kalp sırt bölgesiyle ilgili bu tür müdahalelere dikkat edin diyeceğiz. Ama Koç Burcu'ndaki Satürn, Neptün ve Kiron'un eş zamanlı gerilediği kitapta tarih olarak da belirttim, şu anda tam aklımda yok. Sonbahar aylarında bu kadar üç önemli gösterge Koç Burcu'nda gerilerken gözler, kafa, yüz, beyin de dahil bu bölgeyle ilgili operasyonlarda, tedavilerde, girişim yapacağımız işlerde
1: çok dikkatli olmak gerekir. Evet. 4 Temmuz'u biraz daha konuşalım istiyorum hocam. İkizler Burcu'nda Mars-Uranüs kavuşumu dedik. Konuştuk da biraz. Şimdi 4 Temmuz dünya tarihinde de önemli. Çünkü Amerika'yı çok işaret eden bir gün. Ne olur hocam, başkan değişiklikleri de var diyorsunuz. Olumlu mu etkiler Amerika'yı, olumsuz mu mesela?
0: Bence Amerika Birleşik Devletleri için gergin bir zaman dilimi olacak. Protestolar olabilir içeride. Diğer ülkelerle ikili ilişkilerde sert etkileşmeler devreye girebilir. Bu 4 Temmuz'dan itibaren kendini gösterecek olan bir döngü. Ama özellikle 12 Ağustos güneş tutulması çok dikkati çekiyor bu manada. Orada çünkü çeşitli gezegen açıları ABD astroloji haritası çok etkilediği için büyük sorunlar çıkabileceğini, içeride özellikle Trump aleyhtarı belki bazı protestolar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Aslan Burcu yöneticiler demek, başkanlar demek, başbakanlar demek. Yani egemen figür, öne çıkan figürleri temsil ediyor. Ve Aslan Burcu'nda Güney Ay Düğüm dediğimiz biraz daha aşağı çeken bir ay düğümü tarafında olacağı için bu tutulma ve aynı zamanda gezegenlerin böyle ekstrem etkiyi yaydığı zamanlar vardır. Bu da 2 Ağustos'tan başlıyor, 12 Ağustos civarı çok artıyor. Bu dönemde özellikle işte dünyada lider konumunda olan kişiler için zorlu bir süreç olacak. Ve Kasım ayı bunun tetikleneceği bir zaman dilimi olacak. Dolayısıyla Kasım ayında da 3 Kasım'da malumunuz Amerika'da yarı dönem seçimleri var. O dönem seçimleri, yarı dönem seçimleri Trump için hiç kolay olmayacak. Bence burada çok büyük bir güç kaybı olasılığını görüyoruz. Böyle bir şey olası.
1: Donald Trump'ın burcu ne acaba?
0: Evet, yani topal ördek olabilir. Donald Trump orada güç kaybedebilir gibi bir tahminim var. Ama göreceğiz o zamanki dünyanın durumunu. Çünkü doğum haritası çok ciddi etki alıyor. Bir de o sonbahar ayları Mars Aslan Burcu'nda seyrettiği dönemde tabii dünya liderlerinin bazılarının Mars'ları Aslan Burcu'nda ve bazı ülkelerin olduğu için örneğin Benjamin Netanyahu, örneğin Donald Trump, örneğin İsrail astroloji haritası gibi burada da bayağı bir kazan kaynayacak. Ve Türkiye açısından da dikkatli olmak gereken bir dönem. Hep söylüyorum bunu. Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından biraz gergin zamanlar var. Önümüzde.
1: Evet, Trump'ın burcunu sormuştum, arkadaşlarım hemen söylediler. Güneş burcu ikizlermiş 14 Haziran. Yükseleni de aslanmış. Aslında ne kadar yaptığı işle de örtüşüyor değil mi? Hem çok konuşuyor, hitabeti kuvvetli, hem de Aslan Burcu hep sahnede olmak istiyor sanki hocam.
0: Doğru. Yükselen Burcu Aslan ve Mars Aslan Burcu'ndayken de dünyaya geldiği için daha yaptırım
1: daha
0: tarafına
1: vurucu oluyor,
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Hani benim dediğim olsun tarafı çok daha baskın. Bu yüzden ben aslında ilk seçildiği zamandan beri hani dünyada barışı getireceğini söylüyordu ama pek böyle olmayabileceğini, çünkü Mars baskın haritalarda biz daha ziyade mücadele, agresyon, rekabet, bütün bunları görürüz. Bu da bir vasıftır, bu da bir yetenektir. Evet. Yani hani kimseyi eleştirmek açısından da söylemiyorum. Herkesin vasfı var. Ama daha barışçıl tarafta olmak Venüs ile alakalıyken, daha mücadeleci, savaşçı tarafta olmak Mars'la alakalıdır. Ve yükselen burç derecesi Regulus isimli bir yıldızla hizalanır. Bu da genel olarak işte büyük güç erk isteğini arttırır. Yani bu dönem ABD için zorlu olacak, kolay olmayacak ama dünyada pek çok lideri de etkileyecek, özellikle Ağustos'taki, 12 Ağustos'taki güneş tutulmasıyla birlikte.
1: Evet hocam, Türkiye'nin de özellikle haritasına baktım kitabı yazarken dediniz, hem de 2037 çok da aslında uzunca bir öngörü. Türkiye'nin en parlak dönemlerinin başladığı zaman hangi tarihlere denk geliyor önümüzdeki
0: aslında
1: süreçte?
0: Aslında şöyle söyleyebiliriz.
1: Hem ekonomik olarak hem siyasi güç olarak soruyorum.
0: Türkiye için

0: Jüpiter Yengeç Burcu'ndan geçiyor ama bitirmek üzere. Bölgesinde çok şükür büyük bir şeye de dahil olmadan bu ana kadar geldi. Yani aslında içinde bulunduğumuz bu süreç bence bir şekilde iyi yönetildi.
1: Gitti gibi, biraz, evet.
0: Yani biraz manevi destek, ilahi destek biraz tabii ki insan aklı sonuç olarak güzel bir şekilde yönetildi. Ama tabii önümüzdeki dönemde biraz daha kendimizi etkili bir şekilde ortaya koymamız gerekecek. Deniz yetki alanları ile ilgili, işte adalarla ilgili, Ege bölgesindeki bütün bunlar aslında bu doğal sürecin bir parçası. Yani bu sürecin doğal bir parçası. Ve Aslan Burcu Türkleri, daha doğrusu sadece Türkiye'yi değil, Türkleri temsil eden burçlardan bir tanesi. Mars Türkleri temsil eden gezegen. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde biz çok daha aktif olacağız. Ama yakın bir tarihte zikredeyim. 14 Temmuz'da güzel bir yeni ay var. Bu yeni ay Türkiye için de güzel gelişmeleri işaret ediyor. Yani bölgemizde daha kendimizi güçlü ifade edebileceğimiz, yönetici bazında da bizi temsil eden kişilerin daha etkili olacağı bir Temmuz var önümüzde. Özellikle 14 Temmuz sonrasında. Bu olumlu yönde. Ekonomik açıdansa Temmuz ayı biraz, ama Ağustos ayı daha zorlu gözüküyor. 12 Ağustos tutulması civarı. Ekonomi zaten, dünya genelinde ekonomiler pek iyiye gitmiyor. Ama Türkiye'de de görüyoruz. Özellikle enflasyonla baş etmek zor oluyor. Belki yaz aylarında biraz daha yatık veya daha kısmen düşük gidebilir. Ama sonbahardan sonrası bu açıdan da zor. Ekonomiyle ilgili konular açısından destek veren bir Jüpiter Aslan geçişi var ama Aslan Burcu'ndaki tutulmalarla birlikte olunca böyle yarı destekli olacak gibi geliyor bana. Yani ekonomi açısından kolay bir dönem değil önümüzdeki dönem.
1: Evet, tutulmalar deyince özellikle hocam İstanbul depreminde en azından bizim yaşımızı yettiği için yaşamış insanlar olarak. Çünkü hemen öncesinde bir çok büyük bir tutulma olmuştu ve herkes onu çıplak gözle de izlemeye çalışmıştı. Şimdi artık hepimiz bir tutulmalardan sonra deprem olur mu, uçak kazaları olur mu gibi de bir endişe içindeyiz. Bu bahsettiğiniz önümüzdeki tutulma için depremleri, işte hava olaylarını işaret eden bir veri var mı?
0: Şimdi şöyle, bu önümüzdeki 30 Haziran'daki dolunay civarına bir dikkat edelim zaten. Ama her tutulma bir depremi beraberinde getirmiyor. Hatta istatistik olarak ben bakmıştım uluslararası alanda yapılan bazı araştırmalara, deprem tutulma bağlantısı %20'lerde. Ama tutulma anındaki gezegen dizilimleri önemli. Ne yazık ki Ağustos 1999'da yaşadığımız, öncelikle onu söyleyeyim, o 11 Ağustos 1999 güneş tutulmasından sonra oldu. Şimdi 12 Ağustos'ta biz bu kadar yıl sonra çok yakın derecede bir tutulma deneyimleyeceğiz. Tabii buradan ister istemez insan bir oraya mim koyuyor. Ama diğer taraftan 11 Ağustos'taki o tutulma esnasında veya 17 Ağustos'ta hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. O yaşadığımız çok üzücü deprem esnasında gökyüzünde bir büyük haç olarak tanımladığımız, gezegenlerin adeta bir büyük kare oluşturduğu bir ortam vardı, bir gökyüzü vardı. Şimdi 12 Ağustos'ta böyle bir gökyüzü yok. Her şeyden evvel. O çok ekstrem bir durumdu. Ama bu biz benzer bir şey yaşamayız manasında değil de o depremle karşılaştırdığımızda, o tutulmayla karşılaştırdığımızda. Ama yine de dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Aslan Burcu Türklerle sonuçta alakalı. Ve benim daha da dikkatimi çeken 2027 yılında 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan bir diğer tam güneş tutulması. 6 dakika 23 saniye sürecek.
1: Ne kadar uzun.
0: Çok uzun. Tam güneş tutulması için çok uzun. Mesela şimdi hemen 12 Ağustos'ta deneyimleyeceğimiz 2,5 dakikaya yakın sürecek bir tam güneş tutulması. Ama 2027'deki o 6,5 dakika sürecek ve gezegen açıları olarak da baktığımızda hakikaten sert. Bizim bulunduğumuz bölgeye parçalı olarak yansıyacak. Afrika'yı özellikle gösteriyor. Tutulmanın izlendiği bölge önemli. 99 tutulması bizim bulunduğumuz bölgeden izlendi.
1: Evet.
0: 12 Ağustos 2026 tutulması izlenmeyecek. Bu bir hani artı, bizim için artı. 2027 yılındaki bizim bulunduğumuz bölgeden kısmi olarak izlenecek.

0: gitmeyecek. Ama 2030 yılında 1 Haziran'da bir güneş tutulması var. Bu tutulma tam bizim bulunduğumuz bölgeden, hatta Marmara bölgesinin üzerinden geçiyor.
1: Eyvahlar olsun.
0: Dolayısıyla tabii hemen bir astrolog o tarihe dikkat kesiliyor ister istemez. Yani deprem gerçeği var.
1: 1 Haziran 2030 mu dediniz?
0: Evet. Yani izlenmesi bence önemli. Şimdi ben tutulmalarla ilgili kitabımda bu konuya yer verdim. Bilimsel bazı araştırmalara. Güneş tutulmasının atmosferde bir dalga yarattığı ve özellikle izlendiği bölgede daha sonra etki alabilecek bazı ne diyelim tetiklemeler, izler bıraktığı ve hakikaten 11 Ağustos'ta öyle olmuştu. Yani 11 Ağustos'taki tutulmadan sonra 17 Ağustos'u deneyimledik. Bu manada tabii ki 2027'deki tutulma dikkatimi çekiyor. Bir diğeri 6 Şubat 2027'de bir güneş tutulması daha var Kova Burcu'nda. Tabii bu da bize 6 Şubat depremlerini hatırlatıyor. İlla aynı boyutta bir şeyler olur manasında söylemiyorum. Ama demek ki önümüzdeki dönemde zaten yer bilimciler, jeofizikçiler
1: aynı
0: uyarıyorlar.
1: Zaten
0: onların
1: ediyor.
0: Konusudur. Astroloji yan bir disiplin olarak bir bilgi verebilir. Fakat iz düşümleri gösterir. Buradaki gerginliği gösterir. Eğer fay hatlarında o bölgede gerginlik varsa o zaman orada bir kırılım işte gerçekleşiyor. Ben hep öğrencilerime de derslerde şunu söylüyorum ve yaptığım çeşitli videolarda da. Aslında keşke şöyle bir ekip oluşturulsa, yer bilimci de olsa, gök bilimci de olsa işin içerisinde coğrafi anlamda bölgeyi inceleyen kişilerle beraber jeolojik açıdan
1: Tabii,
0: ve dolayısıyla bir fayda yaratsa. Tek başına astrolojiyle her şeyi tespit ederiz diye bir iddiamız zaten yok. Ama istatistikler var elimizde. Burada önemli gezegen geometrilerinin deprem yarattığı bazı işte büyük depremlerle ilgili çalışmalar var. Bence astroloji bu bakımdan çok faydalı olur. Dediğim gibi tek başına değil. Ama konunun uzmanlarıyla birlikte. Çünkü bir deprem gerçeğimiz var. Ve bu bizi insan hayatı en önemli şey olmakla birlikte ekonomi açısından da çok ilgilendiriyor. Yani ülkemizin bekası anlamında çok önemli olduğu çeşitli devlet insanlarınca dile getirildi. Bu kadar önemli. O yüzden bu konuyu ciddiye almak, ciddi bir şekilde çalışmak lazım.
1: Evet, korkmak değil de önlem almak burada esas olmalı. Çünkü hepimiz tası tarağı toplayıp işte hiçbir deprem olmayan ülkeye taşınacak da değiliz. Ama sağlam bir yapıda oturmuyorsak
0: tabii
1: da bunu bile bile de bunları da tabii ki yapmamak gerekiyor.
0: Zaten her zaman söylediğim bir şey, her şeyin doğrusunu sadece Allah bilir. Ama Allah insana bir akıl vermiş. İnsan çeşitli alanlarda çalışarak önünü görmeye gayret ediyor.
1: Evet, ilk emri oku aslında. Bu çok farklı şekilde de yorumlanabilir. Bu verilen verileri oku, hayatı oku, bilgileri oku. Her türlü yorumlanabilir aslında. Biraz böyle de yaklaşmak
0: Şimdi
1: gerekiyor.
0: Nasıl ki sizin ilk girişte örnek verdiğiniz meteorolojiyle biz hava durumuna bakarak hareket ediyoruz. Biliyor musunuz bazı yurt dışında bazı programlarda, özellikle YouTube'da bazı programlarda güneşin takip eden bir haftası değerlendiriliyor. Aynı meteoroloji programlarında olduğu gibi işte ne zaman güneşte etkili jeomanyetik fırtınalar deneyimleyebiliriz, jeomanyetik fırtına yaratır mı? Bütün bunları inceliyorlar ve sunuyorlar. Bunları bilmemiz yani sadece bakın bizim etrafımızdaki bu atmosferle ilgili değil uzay havasını da bilmemiz gerekecek artık. Çünkü insan artık bence özellikle bu yapay zekanın çok hızlanması ve astrolojik olarak içinde bulunduğumuz bu 2044'e kadarki dönemde insan bir galaktik varlık olduğunu malum son dönemde çıkan bir sürü haberlerle birlikte yani dünya dışı yaşamlarla aslında bağlantılı olduğunu çok daha fark etmeye başlayacak. Bu yüzden bence sadece gözümüzü buralarda tutmayacağız. Gözümüzü yukarılara da dikeceğiz. Ve hava elementinde çok sayıda gezegenlerin de olduğu bu dönemde havacılık sahası, uzay bilimleri sahası, uzay seyahatleri sahası bu alanlarda büyük gelişmeler olacak.
1: Hep şey dediler hocam, kova çağına girdik işte çok daha farkındalık olacak. Özellikle böyle daha gözümüzün görmediği alanlarla ilgili de bir algımızda gelişmeler olacak dendi.

0: aslında tabii. Biraz bunu da kastediyorsunuz
1: bunlar
0: herhalde.
1: Bunlar hakkında ben gerçekten hem çalışmalar var hem benim çalışmalarım var. Çok önemli. Uranüs İkizler Burcu'ndan geçiş yapıyor. Plüton Kova Burcu'nda. Bunların arasında uyumlu açı var. Temmuz ayı mesela kişisel gelişimimiz, teknolojideki bazı sıçramalar açısından çok çok önemli. Hatta ben haritasını da getirmiştim. 18 Temmuz tarihini bir kenara yazın diyebilirim.
0: Evet, haritası da gelsin sevgili arkadaşlarım. Galiba lacivert olan haritaydı değil mi hocam? 18 Temmuz bazı fırsatlar içinde güzel bir zaman dediniz. Biz bazı tabii ki hani zorlayıcı tarihlerden bahsettik ama güzel tarihler de var ki herhalde 18 Temmuz'da bu tarihlerden biri. Hangi fırsatlar mesela hocam?
1: Şöyle 18 Temmuz'da öncelikle gökyüzünde ne var? 4 tane önemli gezegen. Bunlar 4 derecelerinde bulunuyor burçlarını. Yani Jüpiter 4 derece Aslan'da, Plüton 4 derece Kova'da, Neptün 4 derece Koç'ta ve bir gezegen ikizlerde 4 derecede Uranüs var. Yani bu çok enteresan bir gökyüzü konumu oluşturuyor. Ve bu gökyüzü formu özellikle kişisel gelişime önem veren insanlar açısından, hani o gün evleneyim, o gün işte borsada yatırım yapayım, o gün altına gümüşe yatırayım gibi bir fırsatı söylemiyorum. Hani bu arada yanlış anlaşılmasın. Dünyevi olarak bambaşka olaylar da etrafımızda dönebilir. Ama bilinç yükselmesi açısından, kişisel gelişimimizi daha tetiklemesi açısından ve bazı önemli belki açıklamalar olabilir. Bu bizim şu ana kadar bilmediğimiz şeylerle ilgili açıklamalar. Ve bunlar bizim bilincimizde bazı sıçramalara sebep olabilir. Ama hemen tam 18 Temmuz'da değil de o civara denk gelen.
0: Gölgeli zamanlarda olabilir.
1: Bakın gökyüzünde çok güzel bir form oluşuyor. Zaten çizgilerle de belirtmeye çalışıyorum.
0: Bir de hocam aslında şimdi astroloji çok da matematik demek ya. Ben bununla ilgili bir belgesel izlemiştim. Yani dünyanın aslında şaşmaz da bir matematiği var. Her şey matematik üzerine kurulu. Evet. İşte mesela Kur'an-ı Kerim'le çok haşır neşir olanlar da bunu biliyorlar. Oradaki rakamlar da çok önemli. Hani bu dini kısmı ama fizikte de mesela şaşmaz açılar, şaşmaz rakamlar var. Belki burada dördün de bir sırrı var kendi içinde.
1: Tabii numerolojik açıdan var. Yani dört sayısı, şimdi benim numeroloji alanım değil ama dört sayısını dünyevi anlamda kendini güçlü ifade etmekle ben her zaman bağdaştırmışımdır. Ben basketbol oynadım. Uzun zaman 4 numaralı forma giydim.
0: Ben de 4 yani, Haziran doğumluyum.
1: Evet, yani 4 bu manada dünyevi bir sayıdır ve harmonik teorisi vardır. Astrolojide derslerde de anlatırız. Harmonik teorisine göre 4 insanın dünyevi gücünü gösterir. Yani bu dünyada realize etmek istediğiniz şeyleri mücadeleyle ortaya çıkartmak. Farkındaysanız mücadeleyle diyoruz yani sonuçta. Hiçbir şey gümüş tepsiyle önünüze gelmeyecek. Aynen. Ama eğer sorumluluğunu alırsanız da burada o zincirleri kırıp yapmak istediğiniz bir şeyi ortaya çıkartmak için bir fırsat yaratabilir. Zaten 14 Temmuz'da bir yeni aydan bahsetmiştik. Ay da büyümekte olacak. Dolayısıyla bu yaptığımız herhangi bir hareketin büyümesi manasında güzel. Ha Merkür Retrosu devam ediyor olacak. Yani 24 Temmuz'a kadar devam ediyor olacak ama.
0: Tam ne zaman bitmiş olur hocam? Gölgeli zamanları da var.
1: Tam 24 Temmuz'da bitiyor. Ama Merkür gerileyecek diye biz her şeyden vazgeçmeyiz. Veyahut Merkür gerilerken de bazı işler, adımlar yapılabilir, işler yapılabilir.
0: Özellikle yarım kalan işleri yapın denir. Yani bir projeye başlamışsındır, bir türlü tamamlayamamışsındır. Kitap yazıyorsundur, resim yapıyorsundur. İnşaata başlamışsındır.
1: Mesela bu dönem için ne söyleyebilirim biliyor musunuz? Geçmişte birbirimizi yanlış anladığımız bir takım konuşmalar yapmışızdır. Bunların tekrar üstünden geçebiliriz. Belki yanlış anladığımızı fark ederek gereksiz bir küskünlüğü ortadan kaldırabiliriz. Veya bu bir iştir, iş anlaşmasıdır. Bununla ilgili belki bazı hatalarımızı, eksiklerimizi tespit ederiz. Bunları düzeltmek için kullanabiliriz. Yengeç burcu duygusallığı ifade eden bir burç. Dolayısıyla duygulara hitap eden, aile içerisindeki ilişkilere hitap eden bir tarafı var. Özellikle sevdiğimiz insanlarla şöyle tekrar bir araya gelebiliriz. Eskiden çok bir arada olduğumuz, belki de uzun zamandır göremediğimiz komşularımız, akrabalarımız, dostlarımız olabilir bunlar. Nostalji yapabiliriz. Ve geçmişte çözemediğimiz bir takım şeyi çözmemiz için hayat bazen bize bir fırsat verir. Bunun için işte yoluna devam etmek yerine bir geri döneyim, burada bir bakayım biraz daha vakit ayırabiliriz.

0: İzleyicilerimizden de bir soru gelmişti. Ben de bunu daha önce yaptığım yayınlarda da hep sormuştum hocam. Her burcun tabii ki kendine göre olumlu ya da olumsuz özellikleri var. Haritasındaki bazı şeyler de bunu belirliyor ama iki burç var ki bunlar mimlenmişler hocam. Yani daha çok negatif tarafta anılıyorlar. Biri Akrep burcu, biri de benim aslında kendi burcum İkizler burcu. Neden böyle? Yani bunu da sizinle konuşmak isterim. Çünkü iki burç da çok muzdarip hocam. Yani mesela özellikle ikili ilişkilerde veya bir işe başlarken biri size burcunu sorduğunda ikizler ya da akrep dediğinizde ay gibi bir tepki veriliyor. Ve bu burçlar mutsuzlar hocam.
1: Şimdi bu sorulan bir şeydir. Şöyle söyleyeyim. Ailemde ikizler burcundan çok insan var. Ve asistanım da dahil ikizler burcuyla çok yakın çalıştığım insanlar var ikizler burcundan. Gözlemlediğim şey şu. Ve tabii teorik olarak da astrolojiden bildiğimiz bir şey. Fikir değişikliği olabilir. Tarz değişikliği olabilir. İkizler başka bir fikre de esnek ve açık olabilmekle alakalı. Aslında bu bir yetenek. İşte bazen o fikir değişiklikleri insanlara belki biraz ters geliyor. Veya Akrep Burcu ile ilgili olarak söyleyeyim. Ay Burcu Akrep olan birisiyim. Tabii burada duygu biriktirmek olduğu için işte ödeştirmek, intikam almak gibi yani bir tarafı var. Ama aynı zamanda
0: Akrep kindarlıkla özdeşleşiyor.
1: Son derece benimsediği ya da sevdiği kişinin arkasından giden, arkasında duran da bir yapıya sahip.
0: Doğru,
1: yani
0: çok güzel bir şey.
1: Hani bizde bazı sözler vardır, kullanılır. Bunlar Akrep Burcu ile alakalı. Türkiye'de Akrep Burcu'ndan bu arada. 29 Ekim Türkiye'nin kuruluş tarihi olduğu için, Cumhuriyet'in ilanı olduğu için. Mesela pazara kadar değil, mezara kadar diye bir laf vardır. Yani bu seni yarı yolda bırakmam, sonuna kadar seninle birlikteyim.
0: Konu Türklük duygusu olunca bu aslında naif burçlarda bile böyle oluyor aslında.
1: Ama
0: değil
1: aynı
0: mi?
1: Zamanda çok tutucu bir yapı olduğu için ya benimsin ya kara toprağın diye de bir laf var. Hani bu da seni başkalarına yar etmem tarzında. Ya da işte benden nefret et ama bana acıma tarzında Akrep Burcu ile ilişkilendirebileceğimiz sözler de vardır. Yani sonuç olarak Akrep Burcu evet bir tarafında doğru, o duygu birikimini negatif yönde de kullanabilir. O zaman hakikaten bu şikayet konusu olabilir. Ama diğer taraftan da sonuna kadar sizin elinizden tutan, arkanızda duran bir yapı da çizebilir. Bütün burçların gölge yönleri var. Yani bana mesela şöyle bir soru da soruyorlar. Hocam en iyi burç hangisi? Yok ki böyle bir şey. Yani tabii ki yok. 12 burcun tamamı ancak bir bütün oluşturuyor.
0: Bana mesela yengeç burcu gibi geliyor. Çok daha böyle naif, sevecen diye herhalde. Bana sorsalar ben hani kendi minicik astroloji bilgimle veya etrafımda tanıdıklarımla herhalde yengeç derdim. Ama tabii doğru bir yaklaşım değil bu benimki.
1: Tabii ki hepimize daha sempatik gelen, belki etrafımızdaki insanlarla bağdaştırdığımız bir durumdur bu. Yani beklentimiz eğer naif, kollayıcı, duygusal bağ kuran birisi ise yengeç diyebiliriz. Ama konuşkan, sohbet edebileceğimiz, bilgi dolu birisi ikizler diyebiliriz. Ya da işte dobra, arkanda duran akrep olabilir, koç olabilir. Hani böyle delikanlı tabiatlı aslan olabilir. Mert tabiatlı bir yapıda. Ama tabii bir tarafında dediğim gibi bunlar varken bir tarafında negatifte de bir sürü şey sayabilirsiniz. Doğum haritalarımızda pek çok unsur var. O yüzden bütün aslanlar, bütün akrepler, bütün ikizler aynı değil.
0: Hocam ne gariptir ki mesela saniye farkla doğan ikiz, üçüz, işte çoklu doğumlarda bile iki çocuğun arasında, iki ikizin arasında mesela inanılmaz bir huy farkı da olabiliyor değil mi?
1: Doğru.
0: Orada ne belirliyor onu? Yani o kadar saniyeyle bu kadar burç aynı, neredeyse şimdi, yükselen aynı.
1: Çok şey belirliyor. Burada çok tekniğe girmek istemem. Hani herkesin anlayabileceği tarzda bir şeyler anlatayım. Çünkü bu konuyla ilgili bizim astroloji okulumuzda derslerde özel bir dersimiz var. İkiz haritaları ve zaman ikizleri. Zaman ikizleri de şu demek. Aynı zamanda aynı hastanede doğan
0: veya
1: yakın vakitlerde aynı günde doğan kişilerin benzerlikleri veya farklılıkları. Dolayısıyla bu haritalarda ortaya çıkan bir şey. Örneğin ikiz doğan çocukların en azından aralarında birkaç dakika farklılık olması gerekiyor. Malum anne karnından çıkması hasebiyle. Dolayısıyla orada bile bizim kullandığımız Arap noktaları olarak tanımladığımız bazı cebirsel noktaların dereceleri değişiyor. Yükselen derecesi dahil haritadaki bazı dereceler değişiyor. Ve gezegenlerin ve ev girişlerinin denk düştüğü

0: üçte birlik dekan bölgeleri değişiyor. Yani diyorum ya, mecburen bazı teknik terimler kullanıyorum. Çünkü bir astrolog ancak bu öyle şekilde o farklılığı tabii görebiliyor. Ama şu var, bazı yanlış kullanımlar da var. Mesela şu yanlış bir yaklaşım. Diyelim sizin ikiziniz var, aynı anda doğdunuz. Hı hı. Sizin yükselen burcunuz yengeç. Onun da yengeç, hı hı, derece farkıyla. O zaman o karşıt burcu olan oğlakla, oğlak yükselenmiş gibi bakılır diye bir tevatür var. Bu doğru değil. Aha. Mesela belki bunu soranlar vardır ya da şu anda izlerken bunu düşünenler vardır. Bana böyle dediler diyen birileri vardır, hı hı, veya belki astroloji bilen birisi böyle diyordur. Ama böyle değil. Fakat şu oluyor, biz bunu tartıştığımızda benim aslanım Dilara Hanım hem kendisi ikiz, yani ikiz doğmuş, hı hı, hem de ikizler burcundan birisi. Evet. O mesela bunu derste şöyle açıkladı. İkiz olan çocuklardan bir tanesi herhangi bir konuda herhangi bir şeyi seçtiğinde diğeri başka bir şeyi seçmek istiyor. Aha. Ya da aynı olmasın diye farklı davranmak için de olabiliyor. Yani
1: çünkü aynada zaten aynı şeyi görüyorlar. Bir ayrıştıracak unsur arıyorlar belki.
0: Dolayısıyla
1: de,
0: bu çocuklar fark. Hatta ailede ikizlerden birine biraz daha baba ilgi gösteriyorsa diğeri belki anneye daha fazla ilgi göstermeye başlıyor gibi. Biz böyle haritalarla çalıştık. Hatta bir kitabımızda yer de verdik. Ve ikiz haritalarını inceledik. Farklı ikizlerle röportajlar yaparak, hmm, haritalarını inceledik. İşte orada çıkıyor farklar meydana ama bir de burada şu var.
1: Hocam reklama gitmemiz
0: tabii
1: lazım.
0: Ki,
1: reklam dönüşünde aslında hocama şunu da soracağım. Şimdi doğduğumuzda annemizin babamızın bir sürü geni bize geçiyor. Saçı geçiyor, huyu geçiyor, yüzünden bir parçası geçiyor. Acaba onların burçlarından bize geçen bir şeyler de oluyor mu? Kısa ara sonra bunun cevabı da yayınımızda olacak.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. La la la, hava tam.

0: tost peyniri 409 lira, Torku dana kangal sucuk 399 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Pozisyon ekranda Sena Çokaç içeri bakıyor, Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Çekiyorum.
7: Evet.
8: Harika.
9: Nasıl oldu?
7: Bakalım.
8: Hemen.
7: Hadi bakalım.
10: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

0: Dondurum. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Golf. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona. Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
12: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
13: Obseso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Engin Can.
17: Dedeciğim.
16: Yoksa sen de mi bonus oldun?
17: Bonus kılı.
16: Ne?
17: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
16: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
17: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik, bonus kılı oldum.
16: Yıkıldın mı şu an?
17: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
18: Çocuğunuzun bonus kılı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
19: Koçak'la festival şimdi.

0: Evet, reklam öncesi hocama şunu sormuştum. Ailemizden bize bir genetik geçiş oluyor. İşte kimimizin babamızdan gözünü alıyoruz, kimimiz işte bir huyunu alıyoruz. Acaba burçlarından da bir şey alıyor muyuz?
1: Tabii ki alıyoruz ama gezegen yerleşimleri bu da çok önemli. Astrolojinin eskide ifade ediliş terimlerinden bir tanesi genetoloji. Yani genetikle astrolojinin çok alakası var ve doğum haritalarında inanılmaz bağlantılar var. Çok hızlıca şöyle izah edeyim. Benim babam Balık burcundan da Allah rahmet eylesin. Eski sinema oyuncusu
0: Mekan
1: Önder
0: cennet
1: Somer
0: olsun.
1: ve güneş haritasını 16 derece

0: derece balık burcunda. Benim doğum haritamda Satürn 16 derece balıkta ve doğum haritamda babahanesinin yönetici gezegeni. Yani bu bir. İkincisi, benim ay burcum 28 derece akrep. Babamın haritasında Mars 28 derece akrepte. Bu da ikinci bir bağlantı. Buna benzer gezegen eşleşmeleri yahut da açıları. Ayrıca Satürn'ün konumu astrolojik olarak çok çok önemli. Satürn'ün açıları konumu. Buna benzer bazı benzerlikleri inceleyen, uluslararası alanda çalışan çok önemli astrologlar var. Bir tanesini geçtiğimiz yıl Lynn Bell, Fransız bir astrolog, davet etmiştik. Ve öğrenci haritalarından da çalışarak bizde bir workshop yaptı. Yani
1: İnanamadık diyorsun.
0: inanılmaz bağlantılar buldu. Ama işte bu basitçe şu değil. Yani o Koç burcu, ben Aslan burcuyum
1: Gibi bir
0: kadar
1: şey değil.
0: basit bir şey değil. Harita bilgilerine ihtiyaç var. Yükselen burç dereceleri vesaire. Bütün bunlar karşılaştırılıyor. Ve hakikaten o bağlantıyı sadece anne çocuk değil, evvelki atalardan gelen şeyler ve takibinde işte torunlar vesaireler, burada devam eden şeylerde de görüyoruz.
1: Evet hocam, şunu da sormak istiyorum çok kısaca. Mesela işte milli takımın maçı vardı, umduğumuz gibi olmadı ama mesela orada baktığınız şey Türkiye haritası mı oluyor milli maçlarda? Mesela futbol olabilir, voleybol olabilir, yani takımın aşağı yukarı nasıl, işte neyle mücadele edecek, zorlayıcı mı olacak yoksa daha mı kolay geçecek,
0: Evet.
1: nereden görülebilir o?
0: Şöyle, Türkiye astroloji haritasına bakılabilir. Ama herhangi bir müsabaka başladığında ev sahibi takım ve konuk takım olarak mesela yükselen ve alçalan dereceleri alınarak da bakılır. Tabii uluslararası bir şeyde bu yok. Herkes orada misafir konumunda ama diyelim hani bir Fenerbahçe Galatasaray maçında kimin sahasında oynandığı da burada bir kriterdir. Ama sorduğunuz evet, Türkiye astroloji haritasından bakılır ve Mars Boğa burcunda seyrediyordu bu müsabakalar esnasında. Türkiye astroloji haritasının Akrep burcundaki gezegenlerin de karşısından geçiyordu. Dolayısıyla bizim için zorlu bir dönemdi.
1: Size çok sürpriz olmadı o zaman öncesinde
0: Yani
1: baktıysanız
0: evet,
1: hani.
0: ama şunu söyleyeyim. Şimdi bazıları şöyle diyor. Gezegenler çıksın o zaman bu maçı yapsın. Böyle bir şey yok. Yani gezegenlerle biz bazı tahminler yapmaya çalışıyoruz ama gezegenler bizim yerimize bir şey yapmıyor.
1: Doğru.
0: Sonuçta çıkıyorsunuz bileğinizin
1: Esas olan
0: hakkıyla,
1: mücadele.
0: evet, veyahut yaptığınız işte de bu böyledir. Ne kadar işte hakkını verdiğinizle alakalıdır. Ama ve lakin gökyüzü sizi şunu anlatır. Siz rüzgara karşı mı koşacaksınız, rüzgar arkanızdan mı esecek? En
1: Evet.
0: azından bu kadarını
1: Evet,
0: gösterebilir.
1: çok teşekkür ederim
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür
1: Benim
0: ederim.
1: için çok keyifli bir yayında. İnşallah önümüzdeki günlerde sizi yeniden de burada
0: İnşallah.
1: görürüz.
0: Tekrar hayırlı olsun. Harika bir program.
1: Çok
0: Size
1: teşekkür
0: çok güzel
1: ederim.
0: sorular sordunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bugün ilk günümüzde ilk yayınımızı yaptık. Yarın yine aynı saatte 11'de tekrar bu ekranlarda sizinle olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sunar.

0: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sular durulmuyor. Cinayeti azmettirmekle suçlanan Aleyna Kalaycıoğlu okları Alaaddin'e çevirdi. Rapçi Canbay'ın ifadesi herkesi şok etti.
1: Şimdi tabii ki Vahap Canbay aslında ailenin de kızgın olduğu, hepimizin de neden böyle ifadesini değiştirdiği durumlarda bunu yani bir kez daha göstermek istiyorum özellikle. Çünkü bu durum neyse ki raporlar var, onu birazdan değineceğiz ama şu şekilde verilen ifadelerde hem arbede yaşadığını kabul ediyor, kısa süreli bir arbede yaşadınız, ateşin hedef alınarak açıldığını söyleyebilir misiniz? Bilemem diyor. Yani sanki hedef açılmadı, öylesine sallandı gibi.
2: Ya bu çocuk Kubilay'ı gece 3'te arayıp da uyandırıp Kubilay ne haber deyip sesini duymak istedim deyip kapatan bir insan. Sen bu noktaya niye geldin? Şu an hala anlam veremiyorum. Oğlumun bu kadar sevdiği bir arkadaşı, abisi bu açıklamayı böyle neden yaptı? Neden?
1: Bu arada eşiniz hattımızdaymış Ülker Hanım.
2: Evet.
1: Bir şey o da söylemek istiyor.
2: Tabii.
3: Esra Hanım, o kadar üzüldüm ki size anlatamam. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Benim çocuğumun çok değer verdiği bir abisiydi. Ama ne yazık ki onun yüzünden öldü. Bunu farkında aslında da. Ama şimdi karşı tarafa niye böyle bir ifade verdi? Onu da anlamış değilim. Gerçekten değilim.
0: Rapçi Canbay duruşmada her soruya bilmiyorum dedi. Kriminal laboratuvarından gelen rapor gerçekleri tokat gibi çarptı.
1: İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlık raporunu çıkardı. Ve bu uzmanlık raporu Vahap Canbay'ın dönüp dolaşıp kendini döndürüp verdiği ifadenin aksine şöyle bir sonuç çıkardı. Yalçınay Yıldız, Vahap Canbay ve Kubilay Kundakçı isimli şahısların swap numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlanmamıştır. Bu ne demek? Yani bir arbede silahı tutmak ya da silaha değmek gibi hiçbir hareket arabanın içinde yapılmamıştır demek. O yüzden de bunu bir anda hatırlamamaya başlayan Vahap Canbay'ın aksine kriminal rapor diyor ki içeride bir arbede yoktur, direkt ateş edilmiştir. Ne söylemek istersiniz Cemil Bey?
2: Ya ben bu noktada Yalçınay'ın gerçekleri anlatmasını diliyorum. Çünkü kimse kimseden korkmasın, kimse kimseyi tehdit edemez. Para mevzu ya, yiyeceğimiz bir lokma ekmek. Al Kubilay öldü gitti. Gencecik çocuk öldü gitti. Herkes bir düşünsün. Karnını doyurdun. Karnını doyurduktan sonra dünyaların olsa ne yiyeceksin?
1: Cemil Bey, sizi işte titrettiler mi? Bu da çok konuşuldu.
2: Yok yani 3-4 gün. İlk 3-4 gün vardı bazı sosyal medya üzerinden gelen tehditler. Ben bunu açıkladım. Ondan sonra kimse tehdite kalkamadı. Ya ben söylüyorum, benim vereceğim bir can. Benim oğlum ölmüş. Umurumda değil. Hadi gelsin beni vursun, daha çok ceza alırlar. İnanın umurumda değil. Ben zaten öldüm ya oğlum öldükten sonra. Benim hedeflerim bitti, hayatım bitti ya.
0: Kriminal raporuna göre arbede olmadığı ve silahın araç dışında ateşlendiği öğrenilirken Canbay ve Aleyna arasındaki mesajlar gündeme bomba gibi düştü.
4: Bir şey söyleyeceğim sana. Benim bu süreçte görüştüğüm birisi olamaz. Tamam mı? Bu bir.
5: Ya tamam. Kardeşlere ben söyledim bunu bak. Kadın diyor ki, neydi soy ismi onun? Kadayıfçıoğlu diyor. Aleyna'nın sevgilisiydi diyor, sevgilisi. Ya Aleyna, köpeğin regi olduğunu nereden biliyor onlar? Allah rızası için.
4: Ya sen deli misin? O kadın bizim eve geldi. Tabii ki bilecek. Mokka nerede? Annemde.
5: Tamam, adamın sevgilisi dedi. Bak, adamın sevgilisi dedi. Aleyna, adamın sevgilisi dedi. Kur'an kitap çarpsın.
4: Kim için dedi?
5: Ya sana dedi. Ya sen niye bana bunu yaptın?
4: Bir şey söyleyeceğim. O kadın zaten yabancı. O ne dedi ki sana?
5: O kadın değil, o kadın değil. O kadın değil.
4: Kim söyledi? Söyle bir, çözeyim olayı. Kim böyle bir saçmalık uydurduysa bileyim yani. Kim dedi böyle bir şey?
5: Sen benim 2 senelik sevgilimsin. Yanımda uyudun, yanımda. Ben böyle bir şeyin ihtimalini... Aleyna, bunu bana sakın. Bak sakın yapmadım de bana. Bak, bak yapmadım de.
4: Ya sen salak mısın? Böyle bir şey tabii ki yapmadım.
5: Dedim ki lan ben dedim. Aleyna'ya bu bana yapmaz. 2 yıllık ilişkisine yapmaz bunu dedim. Ha git herkese sor. Evde herkes var. Git sor git.

0: Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya.
1: Ah ah, çok kötü ya.
0: Ya beni, yani böyle bir şey için ağlayıp...
1: Aleyna, senin eşyaların nerede mesela? Eşyaların nerede şu an?
0: Nasıl yani? Evde.
1: Annenin evinde mi?
0: Annemin evinde.
1: Yemin et, Cansu'nun üstüne yemin et.
0: Yemin ederim ki, niye? Cansu'nun üstüne yemin ederim. Niye?
1: Cansu'nun üstüne yemin et.
0: Dedim ya Cansu'nun üstüne yemin ederim diye.
1: Aleyna, hala yalan söylüyorsunuz.
0: Ya şu an gerçekten kapatıyorum ben. Bak, bu yaptığın çok çok kötü.
2: Her şeyi bir yana bırakın. Bu kadar sorgulamaya, aralarındaki konuşmaya. Neyse ki...

0: baştan devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
7: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ahir yarım yağlı tost peyniri 409 lira. Torku dana kangal sucuk 399 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Obseso. Yeah. Silvermoon.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
14: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
15: 118.80 Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
17: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Bilge ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Hemen.
3: Hadi bakalım.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy

0: Soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Çekiyorum.
4: Evet.
5: Harikasınız ya.
6: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
4: Hemen.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Sütaş ayran, sütaş ayran.
10: Çiğ köfteyi gördüğün an
11: sütaş ayran
10: gelsin, sütaş ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
9: 118.80.
10: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler, very delicious dedik.
11: Ferahlatma yemeğini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
13: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
4: Olay, olay, olay.
5: Vallahi bu. Adam
6: bu. Arkası dönük konuşanların hepsi.
4: Mahkum tanık Ülkan Uygun'la mektuplaşıyor dedi.
7: O da annesini öldürdü. İkisi de anne katili.
8: Değilim.
4: Tuğyan haftalar sonra sessizliğini bozdu.
9: Arkamızdan konuşuyorsunuz.
8: Böyle bir duyum almışsın.
4: Mahkum arkadaşının iddiaları doğru mu?
9: Ne meraklısınız ya televizyonlara çıkmaya?
4: Ümitcan Uygun'la ilgili neler söyledi?
9: Sizin amacınız ne?
4: Az sonra... Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet.
10: Para istiyorsa, fidye istiyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız.
11: 9 gün oldu, ne oldu bu çocuğu? Bağır mı oldu işte?
4: 4 yaşındaki Leyla öldürüldü. Davanın seyrini değiştiren ses kaydı programımızda ortaya çıktı.
12: Kilere doğru giderken amca Yusuf Aydemir'in onun önünü kestiği ve... Bir numaralı şüphelisi amcaydı.
4: Yürek yakan davada 8 yıl sonra karar verildi. Amca Yusuf müebbet hapis cezası aldı. Leyla Aydemir dosyasındaki tüm detaylar az sonra.
13: Merhabalar efendim. Keyfiniz güzel olsun. Yazın. Artık neydi bu? Ejderha sıcakları. Evet. Yani ejderha ne demek? Ağzından alev çıkıyor ya. Öyle bir sıcak dönemine girdik. Sizler sıcağı seviyor musunuz? Ben çok sıcak sevmem mesela.
14: Ben Adana doğuma büyümeyim. Çok...
13: Ha, Adanalılar sıcağa alışkındır efendim. Olsun, huzurumuz yüksek olsun. Keyfimiz yüksek olsun. Sıcaklar da yüksek zaten. Hep birlikte anlaşalım. Hanımlar beyaz giymiş. Bembeyaz bir başlangıç yapıyoruz haftaya. Evet, ihbar hatlarımızı da hemen vermek istiyorum. 530 488 51 84. Şimdi bugün bazı gelişmeler var. Aslında bu gelişmelerde özellikle Tuğyan'la ilgili biliyorsunuz günlük konusu bizim için çok önemli bir konu. Tuğyan'la da ilgili gelişmeleri veriyorduk sürekli. Son zamanlarda bize bir mahkum arkadaşından mektup geldiğini söyledik biliyorsunuz. Ve onunla ilgili detaylar verdi. Ümitcan Uygun'la yazıştı, mektuplaştığını söyledi falan. Biz bunları anlattığımızda bugün Tuğyan cevap verdi, ona geçeceğim ama bazı hesaplar ay mahkum arkadaşı öyle bir şey dememiştir, biz yalan söylüyoruzdur, ay Ümitcan Uygun'la yazışmamıştır, yalandır diyerekten haber yaptılar. Bir de baktılar nasıl hani yalanı süsleyebiliriz, aslında kendilerinin çok ihtiyaçları var, bence kullansınlar, benim yağlarımı koymuşlar, benim var mı hocam? Yani yağların faydasını da bilmiyorlar, bitkilerden haberleri yok. Yağları koymuşlar. Aa bak bu böyle olmuş. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir kere sizin çok ihtiyacınız var o yağlar ama onlar size yetmez. Doğru. Daha fazlasına ihtiyacınız var. Şimdi Tuğya'nın zaten mektubunda göreceksiniz. Hem Ümitcan Uygun'la yazışmasını kabul ettiği gibi sadece duygusal durumu kabul etmiyor. Hem de o arkadaşını tanıdığını ve neden bunları yaptığını bildiğini söylüyor. Bunlar çok önemli detaylar. Bu mektup da size kapak olsun. Bak gördünüz mü? Ne doğruymuş ne değilmiş. Onları birazdan yapacağız. Bir VTR'miz var. Kulağıma hiç ses gelmiyor bu arada. Heh doğru iyi gidiyor. Bakayım şimdi. VTR ama biraz daha laf söyleseydin neyse. VTR'mizi izleyelim.
4: Cinayetinde herkes iddianameyi beklerken Tuğyan cephesinde sular durulmuyor.
9: Ne meraklısınız ya televizyonlara çıkmaya? Sizin amacınız ne?
4: Tuğyan'ın mahkum arkadaşının Esra Ezmeci'ye yazdığı mektuplar ses getirdi. Türkiye, Tuğyan ve Ümitcan Uygun arkadaşlığını konuştu.
0: Ecdadım.
5: Vallahi bu adam bu.
13: Ümitcan Uygun ona yardım etmeyi, özellikle abisi ve babasının ona yardımcı ve destekçi olmasını teklif ediyor. Ve sana çıktığında intikam alman için yardımcı olacağım diyor.
14: İkisi de kriminal, yani ikisi de kriminal bir tipler yani.
4: Haftalar sonra sessizliğini bozan Tuğyan, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla bir mektup yayınladı ve hakkındaki iddialara cevap verdi.
13: Çok enteresan şeyler öğrendik.
15: Kendisinin attığı hiçbir iftirayı kabul etmiyorum öncelikle. Böyle bir duyum almışsın.
16: Gizemli tanık adı altında sabah programlarına mektup yazan şahsı 4 aydır tanımaktayım. Şahsın soruşturma aşamasındaki dosyasında avukatı yoktur.
4: Programımıza konuşan mahkum arkadaşı ve Ümitcan Uygun'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tuğyan, Ümitcan Uygun'la mektuplaştığını kabul etti.
16: Sadece annemi kaybetmiş olmamın üzüntüsüyle tarafıma başsağlığı mektubu gönderdiği doğrudur.
17: Anneni sen mi ittin?
18: Ben annemi çok seviyorum.
17: Ben anne katili değilim diyorsun.
18: Değilim.
4: Tuğyan, Ümitcan'ın sadece annesi için başsağlığı dilediğini kaydetti. Sevgili olmadıklarını vurguladı.
16: Adı geçen Ümitcan Uygun ile aramda bir gönül ilişkisi yoktur. Bunun dışında anlatılan, yazılan herhangi bir haberin gerçeklik ile uzaktan yakından bir bağlantısı yoktur.
9: Ne meraklısınız ya televizyonlara çıkmaya? Sizin amacınız ne?
4: Yayınlarımızdan sonra bazı sosyal medya hesapları mahkum tanığın mektuplarını yalanlamıştı. Tuğyan'ın Ümitcan Uygun'la mektuplaştığını kabul etmesiyle programımız hakkında asılsız ithamlarda yalanlanmış oldu.
13: Arkadaşlar bana sadece bir kısım vermişsiniz. Diğerini de getirsenize. Eksik. Şimdi evet, burada diyor ki evet Ümitcan, önce oraya gelelim. Şimdi yalanlayanlara bir gösterelim. Kendisi Ümitcan Uygun'la mektuplaştığını doğruladı. Yani biz haber yapıyorsak da zaten söylediklerimiz doğru. Siz hani yoktur böyle bir şey, yoktur böyle bir şey çok dediniz ama gördüğünüz gibi kendisi de mektuplaştığını kabul etti. Sadece dedi ki evet mektuplaşıyorum ama aramda duygusal bir yakınlık yok diye söyledi. O yüzden de burada baktığımızda ne düşünüyorsunuz hocam? Aslında ya, kabul de etti.
14: Yani tabii bu bir ikrar. Evet. Netice itibariyle biz daha önceden bunu ortaya çıkarmıştık. Kendisi de ikrar etti. Çünkü bu ispatlanacak bir şey. Cezaevinden kiminle yazıştığı ispatlanacak bir şey. Tabii ki duygusal bir bağ olsa da yok diyecek. Yani şimdi ben bununla ilgili olarak da çok yorum yapmak istemiyorum. Zaten yok
13: diyecek. Ne diyecek zaten yani? Mektuplaşarak
14: önemli
13: birbirimizi.
14: Önemli olan o mektuplaşmayı kabul etmesiydi. Öyle bir mektuplaşma, yazışma, karşılıklı bir diyalogların olduğunu kabul etmiş oldu.
13: Evet, şimdi burada bu önemli. Şimdi tabii mektubun başı sanırım bu. Mektubun başında da bizlere de bir şey var. Bir ne diyeyim ona? Böyle bir dokunduruyor, bize bir itham ediyor. Bence bunu zaten avukatı söylüyor. Bu çünkü buradaki yazı stiline baktığımızda bence bu Tuğyan'ın yazı stili değil, aynı avukatının yazı stiline benziyor. Şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki orta kuşak programlar adı altında güya kendilerine kamu görevi görüyor yakıştırması yapan ama herkesçe bilindiği şekliyle yapımcıların paket program olarak ve moderatörlüğü koyduğu kişilerin biz gazetecilik faaliyeti yapıyoruz. Şimdi paket programmış. Yani paket olan başkası var burada.

0: Biz paket program yapmıyoruz. Şimdi paket program derken şunu söyleyeceğim. Senin yanındaki en büyük şahidin senin anneni attığını söyledi. Senin hayatındaki nişanlın senin bir cani katil olduğunu söyledi. Senin tüm arkadaşların daha önce anneni öldürmek istediğini söyledi. Bunlar paket program mı? Bunlar senin paketin, bizim değil. Hiçbiri benim arkadaşım değil. Hepsi senin arkadaşın. Kimse benim sevgilim değil. Senin sevgilin. Yanında ben yoktum. Yanında olan da senin anneni ittiğini söyledi. Her neyse, şimdi devam edelim. Sonrasında diyorsun ki ülkenin kolluk emniyet birimlerine, savcılık makamlarına, yargılama makamlarının sanki yaptıkları görevleri yapamadıklarını. Yo, bunu sen söyledin, ben değil. Sen derken Tuğya'nın avukatı söyledi. Biz gayet de o kadar iyi çalıştıklarını, sonuna kadar gittiklerini ve çok güzel görevlerini yerine getirdiklerini söyledin. Ama sen Tuğyan tutuklandığında hem savcımıza hem kolluk görevlilerine etmediğin laf kalmadı. Avukatından bahsediyoruz. Biz gayet de hocam
1: Kesinlikle.
0: hem teşekkür ettik, alkışladık. Bu kadar iyi çalışan Yalova Başsavcılığı, emniyeti her zaman teşekkür ettik ve alkışladık. Bu da bir doğru olmayan bir şey. Öyle değil mi hocam?
1: Hatta olay yerinde Yalova Cumhuriyet Başsavcısının iştirakiyle iki defa keşif yapıldı. Bakın bizim bütün programlarımıza vurguladığımız şey nedir? Soruşturma dosyalarındaki en büyük eksiklik uygulamalı keşif yapmıyorlar. O Yalova Cumhuriyet Başsavcısı hanımefendinin iştirakiyle iki defa uygulamalı keşif yaptı bunlar.
0: Evet.
1: Biz neyine itiraz edeceğiz bunu?
0: Bak bak devam ediyor. Gerçekten komiksiniz bak. Personellerine, bir de biz onları personellerine aşağılamışız. Hakaret eden, kendini anlatıyor herhalde. Sonra her gün 3 saat canlı yayın yapan, para karşılığında konuk getirmiş, her türlü iftira yapan. O zaman senin tüm hayatındaki insanlar para karşılığında mı geliyor? Bunlar senin hayatındaki insanlar, bizim değil. Para karşılığına gerek yok. O işleri sen iyi bilirsin. Biz niye para karşılığında getirelim? Senin kervan zaten zengin değil mi? Niye biz para karşılığında ona sana katil dedirtelim? Ya da aynı zamanda senin yanındaki sultan senin attığını söylüyor. Biz nereden onunla iletişime geçeceğiz? Biz sultan da tutuklansın diyoruz zaten. Evde birlikte kalıyordunuz. En yakın arkadaşıydı. Niye biz onu parayla getirtiyormuşuz? Aynı zamanda Bircan. Bircan senin en yakın arkadaşındı. Senin çarşaf çarşaf mesajlarını var annemden nasıl kurtulurum bir yol bul diye. Şimdi bu mesajları biz mi yazdık Haziran ayında? Şimdi sanki öyle bir şey söylüyorsun ki bu manipülasyonları gerçekten akılsız insanlar yer. Merve Hanım da nasıl bunu paylaşmış? Gerçi içindeki içerikleri Merve Hanım'ın da bence bilgisi dahilinde bazı olan şeyler var kendi paylaştığına göre avukat hanım. Ama biz ne kimseyi aşağıladık ne küçümsedik, aksine takdir ettik. Senin hayatındaki kimseyi de parayla getirmeye ihtiyaç yok. Hepsi koşa koşa senin zaten anneni öldürmek istediğini bize söylediler. Yanındaki insan bile söyledi. Çınarcık'taki herkes senden korkuyor. Seni psikopat olarak gördüklerini söylediler. Aynı zamanda tüm komşular senin annemi aşağı atacağım, arabasına bindiğinde ondan kurtulacağım, o oğuyu yok edeceğim dediğini buraya bağlanıp söylediler. Bunların hiçbirinde bizim bir katkımız ya da etkimiz yok. Kendileri söyledi. Biz onları nereden tanıyalım? Onların hepsi senin tanıdığın. Ne diyorsunuz hocam?
1: Yani bunlar boş laflar ya. Yani kusura bakmasın da netice itibariyle buraya gelen tanıkların tamamı daha sonra da gidip Cumhuriyet Savcılığına ifade verdiler. Ve bu konuyla alakalı olarak da soruşturmanın seyrini değiştirdiler. Buraya paralı tanık gelir de savcılıkta da gider aynı şekilde ifade verir mi? Yani bunlar şey laflar değil. Bunların tamamı kendisinin boş boğazlığı yüzünden konuşulan şeyler. Doğru mu?
0: Evet.
1: Konuştuğu kişiler annemi öldüreceğim, ona gidiyor annemi öldüreceğim, buna mesaj atıyor annemi öldüreceğim, bana birini bul annemi öldüreceğim. Hangisi parayla tutulmuş? Sen
0: Evet.
1: söylemişsin, onlar da gelmiş.
0: Şimdi sonrasında aslında diyor ki yani ben burada bir de masumum aslında. Ben aslında neden hükümlüyüm? Tutukluyum ama diyor. Tedbir olarak diyor.
1: Doğru.
0: Yoksa aslında benim diyor benim suçlu olacağım bir şey yok diyor. Hakkımda tutuklama kararı da olsa bu bir tedbirdir. Masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına riayet edilmesi gereklidir. O yüzden diyor ki sizleri de yani şikayet edeceğim olarak
1: Yani
0: söylüyor
1: şöyle
0: en sonunda
1: masumiyet karinesi tabii önemli bir şeydir.
0: da.
1: Tutuklamada bir tedbirdir. Yani Tuya'nın şu an cezaevinde olması bu suçtan ceza aldığı anlamına gelmez.
0: Tabii daha
1: Bu
0: mahkeme
1: suçla
0: görülmedi.
1: alakalı olarak

0: kuvvetli suç şüphesinin varlığından dolayı kaçma şüphesinden dolayı tutuklu şu an.
1: Evet.
0: Yani bu suçu işlediğine dair kuvvetli deliller var. Bu delillerden dolayı da kaçma şüphesi var. Onun için mahkeme ve savcılık diyor ki sen cezaevinde dur, mahkemeye biz seni getirelim.
1: Şimdi burada diğer kısımda da bize söylediği şey aslında bu bize mektup yazan tanığı şahsı 4 aydır tanıyor olduğunu söylüyor zaten. Şahsın kim olduğunu fark etmiş. Bize mektup yazanın hani yoktu öyle bir mektup, öyle biri yoktu diyenlere de buradan söylemek istedim. 4 aydır bu kişiyi tanıyor olduğunu söylüyor. Şahıs diyor bunları söylüyor ama diyor avukatı yok. Bu sebeple haber değeri taşıyan şeyleri haber gerçeklikle yakından uzaktan alakası olmayan açıklamaları avukat bulmak için yapıyor diyor. Oysa bizden bir avukat talebi olmadı bu şahsın. Şahıs maddi açısından kendine bir avukat gelebilmesi için bunları yapıyor diyor. Hakkımda yapılan bu lekeleme kampanyasını kınıyorum diyor. Ümitcan Uygun'la aramda bir gönül ilişkisi yoktur diyor. Sadece annemi kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle tarafıma bir başsağlığı mektubu göndermiştir. Bunun dışında bir yazışmam yoktur diyor. Şahsım adına adli işlemler karalama kampanyası yapanlara başlatılmıştır diyor. Sonrasında bunları söylüyor. Yani evet Ümitcan Uygun'un bir mektup yazdığını, bu kişinin de kim olduğunu bildiğini, o kişi bu arada söyleyeyim, yani o kişiyle ilgili değil, ben de o kişiyi çok deşifre etmek istemiyorum ama aslında Tuğyan'la ilgili çok daha fazla şeyler söyledi. Biz birçoğunu söylemedik. Sadece Ümitcan Uygun'un Kervan tarafından da daha önce duyulup doğrulanması, daha önce de kendisinin bu konuyla ilgili bilgisi olması nedeniyle bizler de bunu duyurmuş olduk. Tabii ki adli sürece, mahkemelere saygımız var. Ama sonuçta savcılık ne tedbir amacıyla tuttuğunu da unutmamak lazım. Tuğyan'ı kasten tasarlayarak üst soydan birini öldürme dolayısıyla tutuklu şu an tedbir de olsa sebep bu. Tabii, öyle değil mi
0: kesinlikle.
1: Hocam?
0: Kesinlikle. Hatta bu suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı göründüğü için tutuklandı. Yani öldürme şüphesi çok kuvvetli. Yani normal bir şüphe değil. Öldürdüğüne ilişkin delillerin fazlalığı ve kaçarken de yakalanmış olması hususları birlikte değerlendirilir ki hakkında tutuklama kararı verdi. Ama Ümitcan Ankara'da, kendi Yalova'da, yani bunların birbirini tanıma ihtimali nasıl var ben onu anlamıyorum. Yani birbirine yakın hissetmişler ki, çünkü cezaevinde olup da annesi babası ölen onlarca yüzlerce kişi var. Niye annesi babası ölen herkes birbirine mektup yazmıyor da?
1: Yani ben Ümitcan Uygun'un da herkese gidip annesi ölene mektup yazdığını zannetmiyorum.
0: Yani Ümitcan neden yazıyor? Bu neden
1: sizce
0: cevap?
1: Sizce neden?
0: Ya işte bilmiyorum, onu çözemiyorum bir türlü. Yani çünkü Ümitcan Ankara'da, Tuğyan Yalova'da, bir araya gelme ihtimalleri bilmiyorum Yalova'da, Çınarcık'ta var mıydı yok muydu ama netice itibariyle ikisinin karşı karşıya gelme ihtimali sadece televizyonlardan birbirlerini tanımış olmalarıdır diye düşünüyorum.
1: Bu arada arkadaşlar demişti hani onu da size farklı haberler çıktığı için söylemek istedim. Tuğyan'a cezaevinde çok iyi davranıldı. Hatta arkadaş diyor ki yani ayrıca çok iyi davranıldığı söyleniyor. Arkadaşını da anlattı. Hani kötü davranılıyor, işte yok açlık, yok, yok bir şey, öyle hiçbir şey yok. Onu da biz de söylemek istedik. Yani onunla ilgili bir durum yok. Sadece hani dediğim gibi mektuplaşma doğru ama duygusal bir ilişkimiz yoktur olarak söylüyor. Aynı zamanda da bize mektup yollayan kişiyi de tanıdığını iletti. Ama bizden bir talebi olmadı bu şahsında. Onu da söylemek isteriz zan altında bırakmamak için. Bizler haber geldikçe söylüyoruz. İddianameyi bekliyoruz. Hocam niye iddianame bu kadar gecikti?
0: Ya işte biliyorsunuz kararnameyle savcılar da değişti. Yeni savcılar geldi. Dosyanın baştan sonra incelenmesi gerekir. Yoksa şimdiye kadar bu iddianamenin tanzim edilmesi, yazılması gerekiyordu. Yani şu ana en azından adli tatil öncesi yazılması lazım. Bundan sonra adli tatil başlayacak zaten.
1: Evet.
0: Yani bilmiyorum neyi toparlamaya çalışıyorlar. Çünkü suç delillerini karartma ayrı bir dosya. Ama kasten öldürme Tuğyan'la Sultan arasında ikisinin içinde bulunabileceği bir dosya. En azından bu dosyayla ilgili olarak iddianame tanzim edilseydi suç delillerini karartma, yok etme ile ilgili o Gökhan Cevherlerin vesairelerin kimse artık onlarla ilgili olarak Osmanlılar veya kimler var bilmiyorum. Onlarla ilgili dosyayı sonra açabilirlerdi. Çünkü bu Hocam, delillerin çoğu toplanmıştı.
1: Yeni başsavcının

0: yoksa eski başsavcının mı imzası olacak iddianamede?
1: Yeni olacak, belki
0: tekrardan işte değerlendiriliyor.
1: Yeni savcı geldi ya, yeni savcı gelince o dosyalar tekrardan sıfırdan inceleniyor diye düşünüyorum ama bence eksiklik kalmadı ama tabii savcılığın takdirinde durum.
0: Evet, şimdi ben de tam bu nokta gelmişken burada bir iftira olarak bize de ne diyorlar ya, siz savcıya öyle dediniz böyle dediniz. Bu çok Tuğya'nın sözünden daha çok başka avukatının sözüne benziyor ama şunu söylemek istiyorum. Bizler her zaman Yalova Emniyetine, tekrar söyleyeceğim, başsavcımıza, emniyetimize, Adalet Bakanlığımıza teşekkürlerimizi ilettik. Çünkü gerçekten hepsi çok titiz çalıştı. Gerçekten detaylıca titiz çalıştılar. Zaten Tuğya'nın cezaevinde bulunması bu titiz çalışmanın sonucu. O yüzden biz neden öyle bir şey söyleyeyim? Yani zaten bizim beklentimiz doğrultusunda bir çalışma sonucunda tüm bunlar ortaya çıktı. Yani biz ne diyorsak doğrulayan bir ekip çalışması vardı. O yüzden de bizi doğrulayan bir ekip çalışmasına neden karşı bir söz söyleyelim onu da anlayamadık. Ama olsun tabii, bunlar kendisi bize karşı olan öfkesindendir. Ama bu iddianamede biz değil birçok Tuğyan'a karşı delil, aynı zamanda tanıklar var. Bakalım neler olacak göreceğiz ama bizim için çok önemli bir konu daha vardı. O güzeller güzeli masmavi boncuk gözlü kızımız Leyla Aydemir biliyorsunuz buraya çıkmıştı ve demişti ki, avukatı gelmişti. Hala Leyla'nın katili ortada yok, cezaevinde kimse yok ve çok önemli bir gelişme oldu. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: 8 yıl önce Ağrı'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında sıcak gelişmeler yaşandı.
3: Nedir, bak bana bak. Bana bak. Bana bak. Nereye gidiyorsun?
2: Amca Yusuf'un beraat kararı eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozulmuş. 16 Ocak'ta görülen davaya Leyla'yı arayan AFAD görevlilerinin ses kaydı damgasını vurmuştu.
4: Para istiyorsa, fidye istiyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız. 300 yazmışız. 300 yetmezse 1 milyon verelim. Ben bu parayı vereceğime eminim yani.
5: Allah rızası için lütfen yeter artık. 9 gün oldu. Ne oldu bu çocuğu? Bağır mı oldu işte?
2: Daha önce programımıza katılan minik Leyla'nın avukatı Erdoğan Tunç'un varlığını açıkladığı ses kayıtları infial yaratmıştı.
6: AFAD görevlisinin Leyla'yı görmüş olma ihtimali ses kaydıyla beraber düşünüldüğü zaman birbiriyle uyumlu.
2: İki AFAD görevlisi arasındaki ses kaydında amca Yusuf'un kilerinde Leyla'nın sesini duyduk dediği iddia edilmişti.
6: Bir tane AFAD görevlisi Leyla'nın ağlama seslerini duyuyor. Bunun üzerine kilere doğru giderken amca Yusuf Aydemir'in onun önünü kestiği ve şu anda elimde ama bırakacağım. Şu anda beni ifşa edersen beni öldürürler. Dolayısıyla benim kıza zarar verme niyetim yok. Olay yatışsın, ben kısa zaman içerisinde bırakacağım. Şimdi ilk bu böyle bir iddia geldi ama bunun doğruluğuna da...
1: Kimden geldi bu?
6: Bu bir orada çalışan bir kişi tarafından bana geldi.
2: İfade veren AFAD görevlileri ses kaydındaki sözlerini doğruladı. Türkiye'yi ayağa kaldıran davada karar çıktı. Amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7: Telefon mu çalıyor? Buyur lan. Bekle.
8: Oğlum bak, sakin ol.
2: Amca Yusuf'un yakınları adliyede sinir krizi geçirdi. Amca Yusuf'un suçsuz olduğunu dile getiren bazı aile üyeleri bayılırken akrabalar arasında arbede çıktı.
6: Anne baştan beri süreci diğerlerinden farklı olarak şüpheleniyordu zaten. Amcadan şüpheleniyordu. Amca yani bir numaralı şüphelisi amcaydı.
2: Öte yandan Leyla'nın babası Nihat Aydemir ve avukat Erdoğan Tunç arasında duruşma sabahı yaşananlar şaşkınlık yaratmıştı.
4: Şüphelendim ya, hangi günde? %1 milyon, ben bunu defalarca söyledim. %1 milyon benim çocuğum kaçırıldı.
2: Amca Yusuf'un cezasının kesinleşmesinden sonra ailenin tepkisi merak konusu oldu.
0: Evet. Aslında Leyla Aydemir cinayeti hepimizi çok derinden etkilemişti. Yusuf, aslında amca Yusuf serbest bırakılmıştı önce. Öyle değil mi?
6: İlk başta ceza alıp içeri girmişti. Sonrasında Erzurum'daki istinaf mahkemesi serbest bırakıp deli yetersizliği deyip serbest bıraktı. Sonra biz tabii dosyayı Yargıtay'a gönderince uzun bir süre 3-4 yıl boyunca dosya Yargıtay'da kaldı. Tabii sonrasında bu ses kayıtlarıyla beraber dosya bozulup geri geldi ve bir sürü yeni deli
0: de
6: beraber.
0: Erdoğan Bey, ben bir sizi de söylemek istiyorum. Erdoğan Bey aslında ailenin eski avukatı. Neden eski avukatı olduğunu söyleyeyim. Aile aslında bu olayda

0: dışarıda kalmak istedi bir süre sonra. Yani amcanın suçlanması ya da bir şey. Biz kapattık bu dosyayı dedi. Değil mi? Kendi içlerinde. Özellikle baba. Doğru mudur Erdoğan Bey?
1: Yani tabii bunun uzun bir hikayesi var. Arka planda yaşanılan birçok şey oldu. En son biliyorsunuz Yusuf Aydemir tutuklandıktan sonra 9 Ocak'taki 16 Ocak'taki duruşmada sonrasında anneye çok baskı yapıldı ve benim görevden çekilmem istendi.
0: Evet. Aslında Erdoğan Bey'in görevden çekilmesi istendi. Bu süreçte aslında ses kayıtları çıktı ama yine de bunun üzerine gidilmesi istenmedi. Erdoğan Bey her şeye rağmen o ses kayıtlarıyla birlikte, Yargıtay'a sunduğu ses kayıtlarıyla birlikte şimdi amca aslında tutuklandı ve müebbet hapis cezası aldı. Ne vardı bu ses kayıtlarında? Tekrar bir hatırlayalım. Siz söyleyin Erdoğan Bey.
1: Ya 4 tane farklı ses kaydı vardı. Bunlar durumun farklı farklı kişiler tarafından kayda alınan ve dosyadaki bilgilerle örtüşen şeylerdi. En önemli kısmı şuydu. Bu ses kayıtların bize şunu gösterdi. Olay ilk günlerinde Leyla'nın aslında canlı olarak bulunduğu
0: ve bir evin ağır
1: evet,
0: kısmını
1: bir
0: yani
1: evin
0: alt kısmında gibi tutuluyor.
1: Kiler denilen dar bir alanda tutulduğu, adli tıp raporlarına göre de yaklaşık 7-8 gün canlı olduğu, bu süre zarfında da onun ağlama seslerini arama ekibinden birileri aslında duyuyor. Olay yerinde buna müdahale ediliyor. Sanık sen bunları söylersen beni öldürürler. Benim kızı öldürme niyetim yok zaten bırakacağım şeklinde.
0: Evet. Peki bunu amca kendi sesiyle mi? Yani kendisi söylüyor değil mi?
1: Kendisinin söylediği söyleniyor. Evet.
0: Peki o söylenen kişi ifade verdi mi? Amca söyledi bunu bana diye.
1: Şimdi bunların hepsinin ifadeleri alındı. Bu sizin ekranınızda da görülen ses kayıtları falan bunlar hep mahkemede doğrulandı.
0: Doğrulandı. Yani bu AFAD görevlisi amcanın kendisine aman beni deşifre etmeyin şimdi. Şu an beni bulurlarsa öldürürler. Ben birkaç gün sonra kızı bırakacağım dediğini doğruladı mı?
1: Yani genel anlamda ya bütün ses kayıtları içerisinde bizim iddia ettiğimiz olay paralellik çerçevesinde böyle bir olayın yaşandığına dair çoğu doğruladı. Arasında bazı kısımları inkar ettiler. Bu da çok önemli değildi zaten çünkü tek bir ses kaydı değildi ve birden fazla kişi dinlendi o konuyla alakalı. Hatta bununla ilgili bizim açtığımız dosya halen devam ediyor. Hem AFAD'la ilgili hem de bu suç delillerini gizleme yok etme ile ilgili halen devam ediyor.
0: Yani çok ben büyük şunu ihtimalle sormak istiyorum. Dava dosyasında yani bu Yusuf Bey suçu bulunduğuna göre evet. Yani sonuçta müebbet hapis cezası
1: yani
0: aldığına göre
1: şunu söylemek zorundayız. Şimdi insanlar doğal olarak şunu bilmek istiyorlar. Suçlu mu değil mi? İşte mahkeme neye göre karar verdi?
0: Evet.
1: Şimdi delille beraber dosya düşünüldüğü zaman mahkeme buna kanaat getirdiği andan itibaren artık delil yetersizliğinden biz bahsedemeyiz. O gün o duruşma salonunda olan herkes şuna ikna oldu zaten. Bu olay bir kişi tek başına yapmamışsa bile ki biz birden fazla kişi olduğunu düşünüyoruz.
0: Amca tek değildi.
1: Evet, tek değildi ama ana karakter oydu.
0: Amca.
1: Bütün süreç ona çıkıyordu. Dolayısıyla o ve onun işbirlikçileri üzerinden yapılmış bir cinayet söz konusuydu.
0: Hı hı.
1: Şu anda işbirlikçileriyle ilgili süreçler istediğimiz düzeyde olmasa bile amcanın bu suçta mahkeme tarafından suçlu bulunması ve ceza alması.
0: Şimdi size sormak istiyorum Erdoğan Bey. Mahkeme dedi ki şu an sonuçtan anlıyoruz ki Leyla'nın katili amcadır. Bize delilleri birazcık söyler misiniz amcanın katil olmasıyla ilgili? Ve bu bir dakika. Bu nedir? Bununla kimler konuşuyor?
1: Şimdi
0: AFAD görevlileriyle konuşuyorlar değil mi?
1: Onlar bu ses kaydında AFAD görevlileri kendi aralarında iki kişi konuşuyor. Orada bir kişi diyor ki diğerine soruyor. Ya diyor o olay ne oldu? Siz hani bu bizim ekipten Leyla'yı görmüşlerdi. Ondan ses seda çıkmadı.
0: Evet.
1: Bunu siz mahkemeye bildirmeyi düşünüyor musunuz? Biri
0: evet.
1: Diğerine soruyor.
0: Evet.
1: Sorduğu kişi de diyor hayır diyor biz bildirmedik ama diyor ben avukatın yerinde olsaydım beni kastediyor orada. Diyor ben bütün AFAD'ı ifadeye çağırırdım doğru.

0: bunları söylesinler diye.
1: Yani bunun üzerinden bir diyalog kuruyoruz değil mi? AFAD görevlileri aslında çocuğun nerede olduğunu bildikleri halde sustular mı?
0: Evet, susmuşlar. Yani hepsi diyemeyiz belki ama şu anda bir iki kişinin bunu sustukları...
1: Susma sebepleri ne Erdoğan Bey? Yani çocuğun ağladığını duyuyorlar, yerini buluyorlar ve AFAD görevlileri susuyor. Neden?
0: Yani orada hem bölgenin bir takım dinamikleri araya girmiş olabilir. Bir sosyal baskı, kendi aralarında olayı halletme. Hem de bu kişi ben öldürmeyeceğim, buna ikna ediyor. Tabii bunun bir gerekçe olamaz. Tabii farklı ihtimaller
1: de. Yani ben öldürmeyeceğim, bırakacağım evet. Kızı. Beni sakın hani söylemeyin, beni öldürürler mi diyor.
0: Evet evet, aynen öyle söylüyor.
1: Görüyor musunuz amca diyen bunu? Amca diyor ki aman lütfen. AFAD görevlisi nasıl bunu dinler ya böyle bir amcayı?
2: Suç. Yaptığı suç yani. Netice itibariyle AFAD görevlisinin oradaki yegane görevi o çocukla ilgili olarak bir takım emarelere, delillere ulaşmaya çalışmak. Şimdi, bu, evet. Ulaşmış, sesini duymuş.
1: Hayır, bu kadar çok düşünüyorlarsa burada şunu da yapabilirlerdi. Çocuğu hiç adamı suçlamazlardı. Çocuğu başka yerde bulmuş gibi de yapabilirlerdi. Niye almadılar o kızı odkilerden?
0: Yani şimdi tabii dosya birçok katmanı birlikte düşündüğümüz zaman ancak oturuyor. Tek başına sadece ses kaydı ya da tek başına şu ifade değil. Özet olarak şimdi Yusuf Aydemir üzerinde yoğunlaşan iki tane gizli tanık ifadesi var. 6-7 tane farklı farklı içinde kolluk görevlilerinde bulunduğu ifade tutanakları var. Hepsi esasında dosyanın başından itibaren zaten Yusuf'tan şüpheleniyordu. Ancak bu şüpheler bir yerde yeterli görülürken bir yerde yeterli görülmüyordu. Sonrasında bizim bu sonda dosya kazandırdığımız yeni ses kayıtları şuna da sebep oldu. O ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma devam ederken daha önce hiç ortaya çıkmamış bazı tanıklar çıktı duruşmada.
1: Tanıklar neler dediler?
0: Mesela bir tane tanık köyde uzun yıllar çobanlık yapmış. Farklı farklı birkaç farklı yerde Yusuf'u şüpheli hareketlerini gören Yusuf'un olayı gizlediğine dair durumlara da şahit olmuştu. Bunun gibi şeyler yan yana konulduğu zaman artık mahkeme bu işin bir numaralı failinin Yusuf Aydemir olduğuna
1: peki,
0: ikna
1: Yusuf
0: oldu.
1: Yusuf Aydemir neden bu kızın ölmesine sebep oldu ya da neden bu kızı kaçırdı, günlerce tuttu ve sonunda da zavallı çocuk öldü? Neden böyle bir şey yaptı bir amca?
0: Ya birkaç ihtimal üzerinde durulsa da miras mevzuları, hasetlik, kıskançlık, para mevzuları gibi şeyler söylense de biz tabii sadece buna bağlı kalamayız.
1: Mirasla ne ilgisi var? Mesela miras için neden bu çocuk kaçırıldı?
0: Çünkü başta öldürme amacı başta olmayabilir. Yani ilk aldığı zaman direkt öldürmek isteseydi zaten öldürebilirdi
1: neden?
0: Aslında.
1: Neden yani? Kaçırıp ne oldu şimdi evet. Çocuk? Bunu para mı isteyecekti, fidye mi isteyecekti?
0: Yani bu kısmı çok net bilemiyoruz ama öyle iddialar söz konusu. Ama daha ben bunu daha geniş kapsamlı düşünüyorum. Yani kişinin, sanığın bir motivasyon kaynağından ziyade psikopatik bir durumdan da kaynaklanıyor olabilir.
1: Yani sırf pisliğine mi yaptı bu kızı?
0: Doğaçlama yani bu... gelişmiş bir kötülük olabilir.
1: Peki şunu soracağım Erdoğan Bey. Bu kız bakın yani şu beni çok üzüyor. Bu kız muhtemelen 6-7 gün bir kilerde hayatta kaldı değil mi?
0: Evet, yaklaşık 8 gün canlı olduğunu düşünüyoruz.
1: İnanamıyorum. Tek başına bir kilerde.
0: Evet, yani çünkü adli tıp raporu diyor ki uzun süre aç kalmış ama ölüm nedeni açlık değil, boğulma değil, işte cinsel istismar değil vesaire. Bir neden tespit edemiyor. Bu durumda benim kendi araştırmalarım neticesinde de vardığım kanaat şu. Kızın kendi kendine ölmesinin koşullarını oluşturmuşlardır büyük ihtimalle.
1: Su vermeyerek.
0: Evet, su, açlık, stres, kapalı ortam, havasızlık. Yani tek bir nedene bağlı kalmayıp sonrasında da zaten çıplak bir şekilde de suya bıraktıkları için oradaki amaç da delillerin yok tamamen etmesi. Yok edilmesi, cesedin deforme olması. Bunun gibi durumlar söz konusu. Zaten bırakıldığı gün manidar, elbiselerin sonradan bırakılması vesaire aslında şu algı çok net yerleştirilmek istenmiş. Kendiliğinden yürüdüğüne dair bir algıyı pekiştirmek için plan yapılmış. Bu plana birçok kişi bu plan

0: parçası
1: Peki amca
0: olmuş.
1: tek başına bunları nasıl yapsın? Yani bu kız bir evde bikilerde tutuluyor. Bağırır, çağırır. Sonuçta o afat görevi söylemedi. Başkaları
0: Biz
1: duyar.
0: zaten tek başına yaptığını iddia etmiyoruz ama bir numaralı failin kendisi olduğunu iddia ediyoruz. Onun işbirlikçileri şu an yargılanan diğer sanıklar ve diğer dosyada yaklaşık 20 kişi şu an daha yargılanıyor. Bunlar ne kadarı tespit edilebilir, ne kadarı ceza alır tabii bununla ilgili şu an bir şey diyemiyoruz. Umarız ki hepsi tespit edilir, hepsi ceza alır ama tabii ki de bir kişinin tek başına 18 gün boyunca yürütebileceği bir süreç değil. Mutlaka birden fazla kişi bu işin içine dahil oldu. Kimi olayla beraber, kimi olaydan sonra, kimi cesedin ortaya çıkarılmasında, saklanmasında. Bu organizasyonun tamamen ortaya çıkarılıp net bir şekilde aydınlatılmasını biz de bunun çabasını tabii yıllarca verdik.
1: Peki şu an anne baba neden sessiz? Ve neden sizi avukatlıktan azlettiler?
0: Evet. Şöyle ki dediğim gibi bu işte Yusuf Aydemir'i korumak isteyen, onun ceza almasını istemeyen aile akraba üyeleri bu işin kapanmasını istedikleri için olayın dillendirilmesi, yargılamanın devam etmesi ve olumlu yönde gidişatından rahatsızlık duyuyorlardı zaten.
2: Baba da mı aynı fikirde? Leyla'nın babası da mı aynı fikirde?
0: Yani şimdi o konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Netice
1: Ama
0: itibariyle
1: benim bildiğime göre Leyla'nın babası size biraz kızgındı. Niye bu davayı devam ettiriyorsunuz diye.
0: evet yani kendisiyle aslında ben kendisini yıllarca idare ettim. Yani süreci devam ettirme adına ben hep bir şekilde alttan alıp süreci devam
1: Evet.
0: ettirdim. Aslında baştan beri ben restleşseydim zaten beni hemen görevden alacaklardı. Ben hani kişiler ve dedikodulara değil de ben olaya odaklandığım için bir şekilde bozmadım. Ama bu son durumda bunlar beklemiyorlardı. Sürecin böyle gelişeceğini tahmin edemiyorlardı. Onlar şey sanıyorlardı. Ben uğraşıp duracağım en son bir şey çıkmayacak. Dosyada böyle kapanacak.
2: Evet.
0: Böyle düşündükleri için uzun bir süre beni rahat bıraktılar. Ama sonrasında yeni açtığımız dosya, Yargıtay'ın bozma kararı vermesi, bütün süreçler onlar artık Yusuf Aydemir'in tutuklanacağı duruşmayı aşağı yukarı kestiriyorlardı ve duruşmanın hemen öncesinde beni birçok farklı kişi arayıp tehdit etti. Duruşmaya sakın girme. Girersen işte şöyle yaparız, böyle
1: Sizi
0: yaparız.
1: tehdit ettiler.
0: Tabii beni tehdit ettiler. Duruşma sabahı bile bu tehditler devam etti.
1: Siz girmediniz
0: Ben girdim
1: mahkemeye.
0: Yusuf'un tutuklandığı duruşmaya, ben girdim.
1: Girdiniz.
0: Girdim, tutuklandı. Ondan sonra benim içim rahattı zaten.
1: Yusuf Bey böyle bir amca size bir baktı mı?
0: Sürekli bana bakıyordu zaten duruşma esnasında. Hep benimle göz teması kurmaya çalışıyordu. Ben sonuç itibariyle burada Yusuf ya da diğerleri arasında bir ayrım yapmadım. Ben sürekli olarak dosyada sanık olarak yer alan ve yer almayan bütün benim kendi şüphelilerime yoğunlaştım. Ha bugün Yusuf ceza aldı, diğerlerinin masum olduğu anlamına gelmez. Onların da şüpheli durumlarını ben gördüğüm, tespit ettiğim kadarıyla hepsi üzerinde yoğunlaştım. Mahkemeye sundum. Tabii şu an için Yusuf ceza aldı. Dolayısıyla nasıl?
1: Diğerleri de var
0: Evet.
1: da.
0: Yani şöyle bir algı, çünkü bunlar algı konusunda çok iyiler hakikaten. Yani böyle sanki ben Yusuf'u kişisel olarak takıntı yapmışım da sadece
1: Öyle mi
0: Yusuf
1: diyorlar size?
0: bana bu sonda da şey sadece Yusuf'a odaklanıyorsun, diğerlerinin ceza almasını istemiyor musun gibi manipülatif şeyler söylüyorlardı. Şimdi benim çekilmem için zamanında çok ciddi tehditler yapıldı, paralar teklif edildi, bir sürü şey yapıldı. Ben hiçbirini kabul etmedim. Bu sonda da işte farklı farklı
1: Aile mi
0: psikolojik
1: size para teklif etti?
0: yani edenler oldu evet.
1: Görüyor musunuz?
0: Bu dosyayı bir şekilde kapatırsan hani aracılar aracılığıyla vesaire bunlar yapıldı, birçok farklı şey yapıldı. Ben zaten 2000 yani 20'lerde yani burada söylemek çok doğru değil de kendi işlerinde avukat Erdoğan Tunç'un bir trafik kazasına kurban gideceği şekilde bir plan bile yapıldı ve ben bütün bu duyumları aldım.
1: Yani sizi
2: Meslektaşım ya.
1: sanki trafik kazasının kurban gidecek şekilde
0: Evet,
1: bir
0: evet.
1: öldürme
0: Ben
1: senaryosu
0: bundan
1: vardı.
0: dolayı da ağrıdan taşınmak zorunda kaldım. İstanbul'a geldim. Yıllardır İstanbul'da
2: Ya.
0: yaşıyorum.
1: Görüyor musunuz?
0: Bunları tabii
1: Ailesi.
0: yıllarca anlatmadık. Yani bugün burada ben çünkü kendimi magazin gibi gündeme koymak için bunları yapmadım. Ben tamamen o masum çocuğun adaletine inandığım için yıllarca bir şekilde sessiz bir mücadele yürüttüm ve her şeyi yuttum. Yani babanın bana yaptıkları, ailenin diğer üyelerinin bana yaptıkları, çevrede Orada mesela şunu da söylemek istiyorum.

0: diyorum. Mesela Ağrı Barosu'na yazıklar olsun. Arkamda durmadılar. Türkiye Barolar Birliği'ne yazıklar olsun. Bir gün bana bir telefon açılmadı. Ben hiç sitem etmedim. Hiç kimseye ağzımı açmadım. Sessiz sedasız delilleri kendim bulmaya çalıştım. Oraya gittim, buraya gittim. Ve insanlar benim hakkımda şunu diyordu. Ya kendisini gündeme getirmek için bu kadar uğraşıyor. Aslında bir şey yok. Ekime neyi anlatacaksınız? 40 bin sayfalık dosyada kimse bilmiyor dosyayı. Bir ben biliyorum. Herkes manipülasyon peşinde, herkes ya işte delil yok, bir şey yok deyip geçiştirdi. Adeta bir konsensüs sağlanmıştı ve benim üzerimde çok ciddi bir psikolojik baskı yaratıldı yıllarca.
1: Yani ailesi Leyla'yı bıraktı, Erdoğan Bey bırakmadı. Üstelik tehditlere, ailenin bir de tehditlerine rağmen, o yüzden de bugün Yusuf Aydemir Yargıtay'ın kararıyla müebbet hapis cezasıyla cezaevinde. Size de valla bravo Erdoğan Bey.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten.
0: Estağfurullah. Açıkçası ben ilk defa bugün içim rahat ve gülümseyebiliyorum şu anda. 7-8 yıldır bu konu açıldığında ben hiç tebessüm bile edemiyordum. Çünkü içim buruktu. Yani şöyle, böyle bir cinayetin faili meçhul olarak kalması demek benim aklım almıyordu ve bunun bir şekilde ortaya çıkarılması, aydınlatılması için ben bunu artık bir şahsi mesele yaptım. Açıkçası bunu avukatlığın çok ötesinde şahsi bir mesele yaptım. Pişman da değilim. Açıkçası yine olsa yine aynısını yaparım ki şu an dosyadan azledildim ama dosya yine ben bilgim dahilinde ilerliyor. O konuda da sayın mahkemeye de ben güveniyorum ki gerekeni yaptılar.
1: Çok teşekkür
0: Cumhuriyet
1: ediyoruz Başsavcılığı
0: Erdoğan da
1: Bey.
0: Aynı şekilde emniyet birimimiz de. Yani çok sağ olsunlar. Evet. Bir şekilde birbirimize destek olup süreci yürüttük yani.
1: Çok emeklerinize sağlık. Gerçekten sağlık. Bazen evet, bakın çocukları ailesi bırakıyor. Bırak artık, bulma şunun katilini dedikleri noktada. Hatta bunun için tehdit edildiği noktada Erdoğan Bey bu işin peşini bırakmadı. Şu an aslında katili bulunduğu sadece bir tanesi, aslında işbirlikçileri olduğu da iddia ediliyor. Ve amca müebbet hapis cezası aldı. Bir kızımızın, küçük kızımızın katili bulunduğu, diğer faili meçhullere. Çağla Tuğaltay dosyası da aynı bu şekilde bizim için önemli bir dosya. Orada da gelişmeler var. Bakalım neler oluyor.
2: ...26 yıl önce vahşice öldürülen Çağla Tuğaltay davasında sona yaklaşıldı. Ailenin talepleri doğrultusunda 5 fethi kabir kararı uygulanırken 12 kişiden de DNA örneği alındı.
3: DNA karşılaştırması istenen hem yaşayan hem de fethi kabir istenen kişiler var.
4: Şu anda Çağla Tuğaltay dosyasında ikinci fethi kabir işlemi gerçekleşiyor. İlk olarak Ahmet Baki'nin mezarı açılıyor. Ahmet Baki'nin mezar açımı işleminden sonra bu sefer İsmail Hakkı Ç'ye geçecek.
2: Tüm Türkiye adli tıptan gelecek DNA sonuçlarını beklerken gündemi sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Komşu Reyhan'ın kardeşinden de DNA alındı.
5: Şöyle döndüm, camdan baktım. Bir baktım adamlarında böyle Sivas bıçağı gibi bir bıçak.
1: Ne kadar uzunlukta bir bıçak?
5: Şöyle bir bıçak. Aha. Şöyle bir bıçak. Elleri kan. Buraya kadar değil. Şuraya kadar elleri kan.
1: Kan.
5: Ben cinnet geçirmiş zannettim. Yapma kardeşim, yapma diye bağırdım bir de.
1: Siz bağırdınız, duydu mu sizi?
5: Duydu, hemen içeri girdi. Zaten polisler geldiği zaman da dedim. Suç aleti yoktu, suç aleti yoktu deyince nasıl suç aleti yoktu dedim. Babasının elindeydi bıçak, ben gördüm dedim.
6: Hayır, benim elimde bıçağın ne işi var hanımefendi?
7: Ben doğruları söylüyorum. Siz
1: ya
7: söylüyorsunuz. Korkumuzdan siz söylüyorsunuz.
5: Bu kıyafet değildi. Saçlar da böyle değildi. Bembeyazdı.
2: Cinayetten 25 yıl sonra ifade veren komşu Reyhan, Nedim'i elinde bıçakla gördüm demiş. Onu cinayetle, anne Gülnur'u da gerçeği bilip susmakla suçlamıştı.
8: Siz neyi araştırdınız, neyi? Hep kafa atmaya çalıştınız.
1: Bu o kadar büyük bir iddia ki.
9: Sizi kim oralara yönlendiriyorsa?
5: Beni kim yönlendirecek? Kapatmaya çalışıyorsunuz.
7: Neyi kapatacağım ya?
5: Kapatmaya çalışıyorsun.
7: 50 adam gitmiş benim. Neyi kapatacağım?
5: Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun sen. Ay sen kızının katilini aramaya gelmemişsin.
7: Gelmemişsin. Yani valla hayret bunlar ya.
5: Yo, ne hayreti? Size hayret diyor herkes.
7: Sen kimi koruyorsun?
2: Komşu Reyhan'ın stüdyoda Tuğaltay ailesine karşı öfkeli tavırları dikkat çekerken akıllara Nedim'i suçlayarak kardeşini mi korumaya çalıştı sorusunu getirdi.
5: Gördüğümü söyleyeyim. Yani gördüğümden ne bir noksan ne bir fazla söylüyorum ben.

0: gibi söylüyorum. Elin... Öldürdü. Çağla'yı babası öldürdü. Bağıra bağıra söylüyorum. Kimse öldürmedi. O eve katil de girmedi.
1: Yani anlam veremiyorum. Saçmalamış.
2: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilsin.
0: Casus bilmiyorum. Ama ben o...
3: Çağla'yı babası öldürdü. Elleri kanlı bir şekilde balkonda gördüm demişti Reyhan Hanım. Ve bu şekilde de ifadesini diretmişti ve ben eminim babası öldürdüğüne demişti. Bu şekilde ifade de verdi. Ama bir gelişme oldu ki aslında Reyhan Hanım'ın kardeşinden de DNA örneği alındı. Biliyorsunuz birçok DNA örneği alındı. Hem hayatta olan hem fetika bir yapılarak ölmüş kişilerden de Çağla Tuğaltay dosyası için DNA örnekleri alındı. Daha DNA sonuçları çıkmadı bu arada. Çıktı diyenler var birkaç yerde, bazı uydurma haberler var. Onu söylemek istedim. Mutlaka çıktığında bizler de bir şekilde duyuracağız. Şu an DNA sonuçları çıkmadı. Bu duruma ne diyorsunuz hocam?
4: Yani şimdi Reyhan Hanım'ın kardeşinden de DNA alması. Ya şimdi şöyle, Reyhan Hanım'ın, yani birçok kişi şey diyor, Reyhan Hanım doğru söylüyor, Reyhan Hanım doğru söylüyor. Reyhan Hanım'ın doğru söylemiş olma ihtimali olabilir de olmayabilir de. Ama geçmişte bu konuyla alakalı olarak elinde Nedim Bey'in bıçaklı bir şekilde olduğunu bahsettiği hiç kimse yok. Yani bırakın polis benim ifademi almadı diyor ya. Hı hı. Polis senin ifadeni almadı da o gün konu komşu 5-6 kişi, ye sen söylemedin mi? O 5-6 kişinin bir ailesi, kocası, çocuğu yok mu? Yani Nedim Bey elinde kanlı bıçakla görülmüş olsaydı bütün mahalle onu konuşurdu. Şimdi aradan 24 yıl sonra gelmişsin bir avukat marifetiyle gitmişsin. Savcılığa da ben ifadesini alın bunun diye, özellikle müvekkillerim de suçluysa gereğini yapın diye müracaat eden benim. Ama savcılık bile dikkate almadı. Çünkü doğruyu söylemediği çok açık şekilde ortadaydı.
3: Ama yine
4: üstünde
3: de,
4: bu
3: tabii...
4: üstünde diyor ki bu kıyafet yoktu diyor üstünde.
3: Yine ama keşif yapıldı sonuçta.
4: Ama keşif şöyle yapıldı, yani Reyhan Hanım'la ilgili olarak Reyhan Hanım'ın gördüm dediği yerde o şekilde görme ihtimalinin olup olmadığını araştırdılar. Ya diyor ki mesela üstünde o kıyafet yoktu. O günkü gazetelerde çekilmiş şeyde üstündeki kıyafeti belliydi. Saçım bembeyazdı diyor. Saçım beyazdı.
3: Reyhan
4: siyahtı.
3: Hanım attığımızda. Reyhan Hanım nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Reyhan Hanım, kardeşiniz neden DNA verdi?
5: Vallahi bilmiyorum. Onu avukatlara sormak lazım. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi?
3: Söyleyin Reyhan Hanım.
5: Ben Sivas Suşehirliyim.
3: Evet.
5: Babamın mezarı da Suşehir'inde. Lütfen 19 sene oldu, onu da söksün baksınlar.
3: Ha, babamı tövbe. Reyhan...
5: babamı da söksünler. Ya Allah aşkına, hala diyor ki her şey ortada. Avukat diyor ki yalan söylüyor diyor ya. Yalan
3: Hasan
5: söylüyor
3: Bey
5: diyor
3: mi
5: ya.
3: Söylüyor?
5: Hasan Bey diyor ya yalan söylüyor diyor.
3: Hasan Hocam ya niye şöyle, yalan söylüyor
4: bakın,
3: diyorsunuz
4: şöyle,
3: diyor.
4: Şöyle şöyle, ben yalan söylüyor derken bir görüntü görmüş olabilir. O görüntü de Nedim Bey'in hani kızının cansız bedenini gördükten sonra odalarda, balkonda, şurada burada çırpınarak acaba
3: koşma
4: katil buralarda
3: diyor
4: mı değil mi diye bir görüntüsü olmuş
3: öyle
4: olabilir.
3: Öyle görmüştür diyor.
4: Ama Nedim Bey'in elinde bir bıçakla balkonda tarif ettiği şekilde olmuş olma ihtimali imkansız diyorum yani.
3: Yok diyor, imkansız diyor, yani. Diyor Reyhan Hanım,
4: yani Hasan Hocamız. Yani bu noktada gördüğü şeyi yanlış diyorum, farklı şeyleri görmüş olabilir. Ama
5: hayır,
4: olduğu
5: hayır,
4: yerden
5: hayır,
4: de görmeme diyor ihtimali de var.
3: Evet Hasan, söyleyin.
5: Hasan Bey, ben buyurun. Hayatımda yalan söylemedim, söylemem de. 71 yaşıma girdim. Ben
3: maşallah.
5: Ben yalan söylemedim, söylemem de. Yalan söyleyenler 3 kişi, Sadiye Haya gibi.
3: Kim 3 kişi anne, yalan söyleyenler Reyhan Hanım?
5: Annesi, babası, kardeşi, bir de avukatları.
3: Hasan Hoca da
4: beş
3: yani.
4: 5 kişi olduk.
3: Siz de var.
5: Yok, Hasan Hoca'ya o kadar yüklenmeyelim. Çünkü Hasan Hoca'yla biz dışarıda görüştük, konuştuk. Ondan sonra o ne bana kötü laf söyledi ne de ben
3: yok,
5: ona
3: söylemez.
5: Kötü laf söyledi.
3: Öyle bir şey yok. Öyle biri değil. Şimdi Reyhan Hanım, tabii şimdi söylediğiniz iddia o kadar büyük ki şimdi o zaman ne olacak? Yani babası kızını öldürmüş olacak. Ve bununla da ilgili niye diyorlar yıllar sonra söyledi? Keşke önceden bağırarak söyleseydi.
5: Ya ben çok kişiye söyledim yavrum. Herkes camların, perdelerin arkasından baktı arkasından. Arkasından bakanlar benim şahitliğimi kabul eder mi?
3: İnanmadılar size.
5: İnanmadılar.
3: İnanmadılar.

0: İnanmadılar, inanmadılar. Ama Allah yukarıda biliyor. Ben en şey derin noktasına kadar ne yalan söyledim ne de bir fazlasını söyledim. İster bana inansınlar, ister inanmasın. O Allah'a kalmış.
1: Peki Reyhan Hanım, yine size sormak isterim tabii ki. Her seferinde de sorun.

0: Sizce kızını baba Nedim Bey mi öldürdü Çağla'yı?
1: Üçü de içinde bu işin.
0: Üçü birden mi öldürdü?
1: Üçü de içinde.
0: Üçü içinde.
1: Ya bir saat sonra, 45 dakika sonra gelmiş annesi, tamam mı? Dinliyor musunuz beni?
0: Duyuyorum sizi.
1: 45 dakika, 50 dakika sonra geldi oraya. Arabadan indi, diyor ki ben diyor kocamla geldim diyor. Bu bir kere yalan, ben balkondayım. Herkes hı hı. balkonda. Sonra da diyor ki yaslanmış şeyine, omuzuna Yasin'in. Ay ben o vaziyette görmek istemiyorum. Beni vaziyette. Ben dedim ki hanımefendi neyi gördün ki görmek istemiyorsun dedim. Dilim kopsaydı dilim. Bundan sonra yanımda adamı öldürseler yine söylemeyeceğim. Başkaları gibi ben de yapacağım.
0: Peki siz diyorsunuz ki aslında Gülnur Hanım geldiğinde başını Yasin'in omzuna yasladı ve evet. ben bu şekilde evet. görmek istemiyorum dedi.
1: Evet, evet yavrum.
0: Daha bir şey bilmiyorken niye böyle söyledi diyorsunuz?
1: Ben de dedim ki bir şey bilmiyor. Bu lafı niye söyledi?
0: Yani biliyordu mu diyorsunuz?
1: Ya biliyor bunlar. Bıçağı da kaybettiler. Kıyafeti de kaybettiler. Bırak Allah aşkına ya.
0: Hı hı.
1: Bırak, herkes biliyor. Herkes ne olduğunu biliyor. Millet korkuyor. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum.
0: Peki mutlaka aranızda konuşuyorsunuzdur Reyhan Hanım. Peki size göre neden Nedim Bey kızını öldürdü ve anne de o kadar tepki vermedi? Ne olabilir?
1: Üçün içinde de o yüzden tepki vermiyor.
0: Yani neden ne olmuş da öldürdüler bu kızcağızı?
1: Vallahi orayı bilmiyor. Orayı Allah'tan başka kimse bilmiyor şu anda.
0: Çünkü hani zordur ya evladın. Hadi baba psikopatsa da anne bir kendini yerden yeri, sen benim kızıma nasıl bunu yaparsın da demeli ya. Neden bu üç insanda da yani bir ne var ki böyle sustular size göre?
1: Hayatım ben bilmiyorum. Ne anne ağladı, ne baba ağladı, ne kardeş ağladı. Mesela diyorlar ki oğlunun ismi neydi? Ben oğlunu, ne karısını gördüm, İlker, ne oğlunu gördüm dışarıda. Yani içeride, içeriği zaten göremiyorum ben.
0: O zaman sizce İlker Bey işin içinde değil?
1: Görmedim.
0: Görmediniz.
1: Görmedim. Nedim Bey'den başkası ben görmedim.
0: Peki bir avukat Buket Hanım attığımızdaymış. Buket Hanım.
2: Efendim merhabalar Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok özlemişim sesinizi.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Hasan hocamıza selamlar.
0: Çok selamlar. Şimdi öncelikle size de sormak istiyorum. Reyhan Hanım'ın kardeşinden neden kan örneği, DNA örneği alındı?
2: Şimdi Esra Hanım, biz Reyhan Hanım'ın bir kardeşi olduğundan dahi habersizdik.
0: Evet.
2: Oğullarını biliyorduk ama şeyi bilmiyoruz, kardeşi, erkek kardeşi olduğunu haberimiz yok. Yani muhtemelen savcılık bu kadın niye bu kadar yalan söylüyor diye herhalde kardeşinden kan aldı.
1: Savcılık hiç öyle bir şey söylemiyor. Onu sen söylüyorsun.
2: Evet ben söylüyorum, benim tahminim zaten böyle.
0: Yani tahmininiz neden bu kadar yalan söyleniyor diye, birini mi koruyor diye düşündüler diyorsunuz?
1: Ben muhtemelen öyle düşünüyorum. Ben orada ne dedim?
0: Ne dediniz?
1: Babam bile mi olsa, kardeşim bile mi olsa ben bunu saklamam dedim.
0: Hı hı.
1: Söylerim yani. Ben babam da olsa,
2: kardeşim varsa bir parmağını savcılık koyun ortaya. Ben şunu söyleyeyim.
0: Reyhan Hanım bir saniye. Buket Hanım, yani diyorsunuz ki savcılık şüphelendi Reyhan Hanım'ın hareketlerinden. O yüzden kardeşinden kan aldı, öyle mi?
2: Öyle tahmin ediyorum ben. Çünkü biz bilmiyorduk böyle bir kardeş olduğunu. Biz talep de etmedik yani bu DNA alınmasını. Savcılık kendisi şüpheli bulmuş olmalı ki DNA alımı gerçekleştirmiş.
0: Peki Reyhan Hanım'ın kardeşi nerede oturuyormuş? O dönem kaç yaşındaymış, neredeymiş? Bununla ilgili bir bilgi var mı?
2: Hiçbir bilgimiz yok. Çünkü bizim bir talebimiz değil bu. Savcılığın kendi gerçekleştirdiği bir şey. Tahmin olarak da ben diyorum ki herhalde kadın bu kadar yalanı neden söylüyor, birini mi koruyor diye düşünüp yapmış olabilirler.
0: Bir Reyhan Hanım'a sorayım. Reyhan Hanım, erkek kardeşiniz var sanırım. O nerede yaşıyordu o dönemlerde? Nerede oturuyor?
1: Bak, o dönemde onun ikizleri olmuştu. Ali Bey köyünde oturuyordu. Ali Aha. Bey köyünde.
0: Çağla'yı tanır mıydı erkek kardeşiniz?
1: Nereden tanıyacak yavrum, benim evime gelmez, barfıma gelmez. Çoluk, iki kahramız doğum yapmış, iki tane hı hı. ikizleri var. Dün akşam da ikizlerin birinin nişanı vardı. Ya nereden bilecek benim zavallı kardeşim? Ben kardeşimin kanlanmışlar diye hiç üzülmüyorum.

0: istiyorum. Bunu bilin. Siz hani bağladığınız için ben bağlandım. Ama ben hiç şüphelenmiyorum. İsterse 10 kere alsınlar. 10 kere alsınlar. Çünkü bizim sıralarımızda katil yok.
1: Peki Reyhan Hanım. Buket Hanım, size başka şey daha sormak istiyorum. Şimdi buyurun, bazı buyurun. Yerlerde platformlarda DNA çıktı ve uyuşmadı diyorlar. Bununla ilgili ne söylersiniz?
2: Şimdi Esra Hanım, biz sadece hani bunu defalarca dile getirdik. Sadece ölü olan şüphelilerimizi rahatlıkla konuşabildik. Sağ olan şüphelilerimizi hiç konuşamadık. Yani bu kişisel hakların korunmasıyla alakalı olarak onları konuşmadık aslında. Rahat bir şekilde ölüleri konuştuk. Ölüler üzerinden gidildi. Fetih haberler yapıldı. DNA sonuçları henüz çıkmadı.
1: Bir dakika Buket Hanım, burada özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü birçok bazı platformda DNA sonuçları çıktı, uyuşmadı diyorlar. Böyle bir şey yok mu?
2: Hayır, bunun sonucunu önce biz öğreniriz. Tabii. Eğer böyle bir şey olsa ve bakanlık açıklar bunu. Yani çünkü biliyorsunuz özel bir birim kurdu bakanımız. Bir gelişme olduğunda bunu bakanlık haricinde kimsenin açıklamasına zaten müsaade etmezler. Yani o yüzden ne biz bunun açıklamasını yapabiliriz ya da başka mecralar yapabilir. Ya bakanlık ya savcılık yapacaktır Esra Hanımcığım. Yaptığı zaman da tabii ki biz sizin programımıza gelip detayları konuşacağız.
1: Peki Buket Hanım, yani o zaman doğruyu söylemiyorlar. Hani sonuç çıktı uyuşmadı diye söyleyenler. Tabii.
2: Hayır, DNA'lar daha devam ediyor. Şimdi son olarak bir 15 kişiden daha DNA alındı. Devam ediyor yani bunların. Bir kere şortta kimlik ayrıştırması yapıldığını duyduk. Dolayısıyla o şorta da bakılacak herkes için. Onun için DNA sonuçları henüz belli değil.
1: Belli değil. Peki Buket Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Şu dönemde çok da hızlı ilerliyor. Ne kadar çok kişiden DNA alınıyor. Gerçekten bakanlık birimi de çok iyi ve detaylı çalışıyor. Ne düşünüyorsunuz? Sonunda
2: ya şöyle, şimdi dosyada şüpheli olarak görünen herkesin DNA'sının alınması çok önemli. Uyum sağlasın ya da sağlamasın, bu dosyadaki o soru işaretinin akıldan kalkıp gözleri başka yere çevirmek açısından çok önem taşıyor. Dolayısıyla dosyada hiçbir açık nokta bırakmadan ilerliyor özel ekip. Bu alınan DNA'lar da öyle. İşte biz birilerine uymadığı noktada da oturup üzülecek halimiz yok. En azından o soru işareti ortadan kalkmış olacak bir şüpheli nezdinde.
1: Buket Hanım, Reyhan Hanım da demişti ki bu dosyada hani bu Reyhan Hanım da belki kendisi doğrular bizim programımızda demişti. Bu hani alınan DNA'lardan hiçbir şey çıkmayacak çünkü katil aile demişti. Ne söylemek istersiniz?
2: Onu ben söyleyeyim. Şimdi Reyhan Hanım'la alakalı bir suç duyurusunda bulundum ben. İstanbul Savcılığı'nın yakında polis kendisini çağırır. Yani böyle çıkıp da tanık sıfatını aşarak bir aileye ithamda bulunarak hatta iftira atarak söylemlerde bulunmanın bir cezası var hukuki olarak. Dolayısıyla biz bu hukuki hakkımızı kullandık ve kendisine suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu sonrası biz de tazminat davası açacağız bu söylemlerinden ötürü. Aynı zamanda Esra Hanım, gelecek olan bir rapor var biliyorsunuz. O raporda da bazı evrak eksiklikleri varmış. Onlar bekleniyor. Henüz rapor da çıkmadı. Rapor çıktıktan sonra Reyhan Hanım'ın ne derece doğru söyleyip doğru söylemediğini bütün Türkiye görecek.
1: Ne raporundan bahsediyoruz da, Buket Hanım?
2: Esra Hanım, hani yayında da Sıla gidip çekim yapmıştı ya, keşif yapılmıştı orada.
1: Evet.
2: Hem
1: görebilir mi diyerek değil mi? Oradan görebilir mi diye.
2: Tabii. Görebilmesi de mesele değil. Şimdi şunu biliyoruz Esra Hanım. Baba kızını o vaziyette gördükten sonra balkona çıktığını hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
2: Balkona çıktığını gören tanıklar da var. Bunlar 2014'te de var, 2008'de de var bu tanıklar. Hep söylüyorlar baba balkona çıktı diye. Fakat Reyhan teyzenin anlatımında eline bir bıçak verip 30 saniyelik hatta 10 saniyelik bir görüntü esnasında gömleğinin pantolonunun detaylarını saçına kadar anlatıp babayı da teşhis edemiyor. Yani babanın resmini gösterdiğimizde bu kişi değildi diyor. Şimdi bu
0: o kıyafet değildi dedim.
1: O kıyafet değildi dedim diyor.
2: Söylediğini gösterir bir şey. Ama biz bunu raporla doğruladığımız noktada bir de tabii ki yalancı tanıklığı neden yaptığı üzerine bir hukuki işlem kendisiyle alakalı başlayacak.
1: Reyhan Hanım, bir şey demek ister misiniz siz de?
2: Ayrıca şunu da özür dilerim Esra Hanımcığım, şunu da söylemek istiyorum son olarak. Ondan sonra

0: bırakacağım sözü size. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir haber kanalına bir röportaj verdi Reyhan Hanım geçtiğimiz günlerde. Aha. Kucağında yapay zekayla Çağla kızımızın sarılmış bir fotoğrafı var. Patent hakkımız geldiği zaman bunun da hukuki olarak hesabını soracağız. Sen el alemin çocuğunu öyle kucağına yapay zekayla fotoğrafını alıp oturamazsın. Acılı bir annenin taklidini yaparak, olmayan bir konuşma üzerinden taklidini yaparak konuşamazsın. Herkes bir haddini bilsin lütfen. Çok teşekkür ediyorum Esra Hanım,
1: şey
0: size
1: değil.
0: Sağ olun.
1: Buyurun Reyhan Hanım, bir şey söyler mi, söyleyecek misiniz?
2: Esra Hanım, o resmi ben yaptırmadım bir. Hı hı. Bana bir gazeteci, ismini de söylemedi, kendisini de söylemedi, bana kargoyla geldi o resim.
1: Aha.
2: Kargoyla geldi, ben de eğime koydum. İsterlerse alabilirler.
1: Hı hı. Ben yapmadım diyorsunuz zaten.
2: He, ben yapmadım ki yavrum. Ben onu, yani ben onları bilmem ki yapam. Zaten dışarı çıkamıyorum ben ya. Ya bunlara Allah var ya, Allah bunların, ne diyeyim ki, ne diyeyim ki, hiçbir şey demiyorum.
1: Peki Reyhan Hanım, size göre sonuç ne çıkacak?
2: Vallahi dışarıdan hiçbir şey çıkmayacak. Sonuç zaten çıksaydı 26 senede çıkardı. Bu işi güzelce kalemle uydurmuşlar.
1: Neyle uydurmuşlar?
2: Kalemine uydurmuşlar.
1: Ha, kalemine uydurmuşlar. Aile de çıkmaz diyorsunuz siz.
2: Ben onun çıkar çıkmaz demiyorum. Ben adamı gördüm. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Esra Hanım.
1: Tabii buyurun.
2: Ben 5'i 20 geçe, 20 geçe görüyorum adamı eli ayağı kan içine bıçak. Bir saat sonra cenaze çıkarsa ne düşünürsün?
1: Aha.
2: Ne düşünürsün, ben bilmiyorum ya.
1: Tabii bıçak gördüğünüz için, bıçağı elinde gördüğünüz için, evet, babası öldürdü olarak düşünüyorsunuz.
2: Ya bir saat sonra da cenaze mi çıkmamış içeriden? İnsan mı ölmemiş? Ne olmuş da ben iftira atmışım? Kendini mi kesmiş? Koç mu kesmiş? Tavuk mu kesmiş içeride?
1: Peki Reyhan Hanım, çok teşekkür ediyoruz size.
2: Rica ederim.
1: Buket Hanım, ederim. Bir şey söylemek istiyor musunuz?
0: Esra Hanım, şimdi babanın Reyhan Hanım'ın söylediği saatlerde nerede olduğu da tespitli. Bir insan aynı anda iki yerde zaten olamaz.
1: Hı hı.
0: Fakat yine de o bütün söylediği şeyleri neden söylediğinin tespiti için o raporu bekliyoruz biz. Bakacağız sonrasına. Yani savcılık mutlaka gereğini yapacaktır ama ben suç duyurumu yaptım. Bu bahsettiğimiz konularla ilgili. Bizsin cevabını hukuk karşısında versin.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Buket Hanım. Biz de DNA sonuçlarını merakla bekliyoruz. Reyhan Hanım'a da teşekkür ederiz. Mutlaka sonuçları sizlere duyuracağız. Duyduğumuz gibi de DNA sonuçları çıktı diyorlardı. Hala DNA sonuçları çıkmamış. Şimdi bir diğer konu vardı. Muhammed Kendirci konusu, biliyorsunuz YouTube kanalımızda da işledik. Hayatımızda duymadığımız, görmediğimiz bir şey. 15 yaşında vücuduna basılan, kompresörle basılan hava sonucu iç organlarının patlaması sonucu vefat etmişti. Onun hakkında da iddianame çıktı. Aile buraya gelmişti. Çok acılıydı. Hiç görmediğimiz, düşünmediğimiz bir ölüm şekli. Daha 15 yaşındaydı ve tüm dünya bu ölüm şeklini konuşmuştu. Bir Muhammed Kendirci'nin haberine girelim. Onunla da ilgili gelişmeler var.
3: Marangoz atölyesinde çıraklık eğitimi alan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümü sadece Türkiye'de değil dünyada infial yarattı.
4: Bir çocuğum ne gibi? Çocuk dol gibi şişmiş.
5: Sapsarı olmuştu rengi. Ne oldu oğluma, ne oldu? İyi geçti.
4: Bebekler tamamen patlanmış. Mide patlanmış.
3: 14 Kasım 2025'te Urfa'da yaşanan vahşette aynı atölyede kalfalık yapan Habib Aksoy tarafından kompresörle hava verilen Muhammed'in karnı şişti. Kusmaya başladı. Hastaneye kaldırılan Muhammed 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Onu bu hale getiren kalfa Habib ise şakalaşıyorduk ifadesinden sonra serbest kaldı. Suçlanan Habib'in tutuklanmaması tüm ülkede tepkiye yol açtı. Habib kamuoyu baskısıyla tutuklanırken lise öğrencisi Muhammed'in ailesinin adalet mücadelesi başladı.
5: Sapsarı olmuştu rengi, limon gibi sararmıştı. Yanına arkadaşı geldi, ustasıyla birlikte gelenler vardı. Mustafa dedim, ne oldu Muhammed'e? Ben size emanet ettim ama. Yenge hava vermiş. Tamam, havayı neresinde vermiş? Ağzından mı vermiş, gözündeydi. Ya bana baksana dedim sen. Ne oldu oğluma, ne oldu? Yenge işte makasına. Ya nasıl?

0: bir şey göz yumarsınız ya? Nasıl böyle bir şey göz yumarsınız? Siz bir sürü kişi oradasınız.
1: Acılı Aile 100 günlük sessizliklerini ilk kez ve sadece Esra Ezmeci de bozdu.
2: Tası aradı. Ahmet abi dedi bir hastaneye kadar gelebilir misin? Dedim Mehmet hayırdır ne oldu? Dedi abi hele bir gel. Baba hastane de yakındı bana. Ben hemen bir iki dakika içinde vardım hastaneye. Bir çocuğum ne görüyor? Çocuk davul gibi şişmiş.
3: Şişmiş yani şişmiş. Göbek kısmı mı?
2: Bayağı şişmiş. Bayağı karnı davul gibi şişmiş. Mehmet. Oğlum ne oldu sana yavrum? Baba acıyor. Kurban oldu kadın. Ne oldu sana? Ne yaptılar yavrum sana? Dede baba acıyor.
1: Baba Ahmet'in anlattıkları yürekleri parçalarken Muhammed'in pantolon ve iç çamaşırının kaybolması şüpheleri güçlendirdi.
3: Ebe Hanım şimdi şu da çok önemli. Kıyafetler nasıl ortadan kayboldu?
0: Kıyafet yok. Hastanede yoktu. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ben oğlumu karşılarken pantolonu yoktu.
3: Pantolonu yoktu.
0: Yoktu.
3: İç çamaşırı da yok.
0: Yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece üst bölgesi vardı. Altta bir şey yoktu.
3: Ya sen ama bunu aileye vermen lazım. Ne çöpe atıyorsun pantolonunu canım?
4: Birisi olası kastla öldürmektir. 20 yıldır hapis cezası. Diğeri taksirle ölüme sebebiyet vermektir. 2 yıldır hapis cezası. 2 ile 4 yıldır hapis cezası. Dolayısıyla oradaki iç çamaşırı ve pantolonu suçun olası kastla işlendiğinin delili olabilir. Hatta delil olabilir, delilidir. Bu iş benim kafama yatmadı.
1: Habib'in şakalaştık savunmasına isyan eden anne Nebihe gözyaşlarıyla yetkililere seslendi.
0: Benim çocuğumdan kalan tek hatıra bu telefon. Başka bir şey elimde kalmadı. Benim çocuğum, ben ne şartlarla yetiştirdim o çocuğu.
3: 15 yaşındaki yani çocuğu el bebek, gül bebek büyüttü. Buna neden olan insanlar da görsün bu anneyi. Aramıyorsunuz, sormuyorsunuz. Habib'in ailesi. Bir görün, görün ne oldu. Bir evlat kolay yetişmiyor. El bebek, gül bebek yetişti. Nerede bu çocuğun pantolonu, iç çamaşırı nerede? Her şeyi öğrenebileceğimiz sonucun olacak. Nerede ya? Nereye gider siz? Çocuğun pantolonunu nerede attınız?
1: Dünyayı ayağa kaldıran olayda iddianame 7 ay sonra hazırlandı. Annenin sesini duyan savcılık, tutuklu kalfa Habib hakkında çocuğa karşı olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis cezası istedi.
3: Evet, bu olay hepimizi etkilemişti. Çok da üzülmüştük. Neyse ki bir içimizi ferahlatan bir durum yani bu olayda da artık kötüde de nasıl içimizi ferahlatan durum olacaksa biz hepimiz bir de şuna da üzülmüştük. Habib Aksoy yani bu kompresörle çocuğa hava basan Habib Aksoy serbest olarak dışarıdaydı. Aile buna çok üzgündü. Neyse ki savcılık tutuklu kalfa Habib hakkında çocuğa karşı olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezası istedi. Çok bence...
4: Hayırlı olsun.
3: Gerçekten... Ne diyorsunuz Hasan Hocam? Dediğimiz yani, gibi oldu mu?
4: Evet. Biz de zaten ilk şeylerde olası kastla yani netice itibariyle kastla orada öldürmek veyahut da öyle bir zarar görmesini istemiyor insan olası kastla. Olası kastla ne olursa olsun edasıyla yapılan hareketlerdir. Yani en basit anlatımıyla kırmızı ışıkta geçen bir arabanın şoförünü düşünün. Herhangi birine çarptığında ne olur?
3: Olası kast olur.
4: Burada da aynısıdır.
3: Öldürme niyeti yok ama
4: ne olursa olsun edasıyla hareket edilen eylemlere biz olası kast deriz. Burada da sen o kompresörün başlığını makatına tutarsan çocuğun, o çocuk o hale gelir, ölür veyahut da yaralanır. Biz buna olası kast diyoruz. En az 20 yıl hapis cezası alması gerekir diye düşünüyoruz.
3: 20 yıl hapis cezası alır diye söylüyor Hasan Hocamız. Anne Nebiye Hanım attığımızda Nebiye Hanım. Nasılsınız?
5: Nasıl olacağız? Bildiğiniz gibi. İyi değiliz valla.
3: Nebiye Hanım, savcılık aslında iddianamesini hazırladı ve dedi ki tutuklu kalfa Habib hakkında müebbet hapis cezası istedi. Ne hissettiniz?
5: Yeterli değil. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Benim oğlum 20 yıl sonra yanıma gelecek mi? 25 yıl sonra yanıma gelecek mi? Benim oğlum yerin altında çürüyor. 15 yaşında fidanın yerin altında çürüyor Esra Hanım. Kendisi er ya da geç çıkacak, eski hayatına devam edecek. Çıkmasını istemiyorum.
3: Hiç çıkmasın mümkünse diyorsunuz.
5: Adaletinize güveniyorum, vereceği karara inanıyorum. Ben ağırlaştırıyorum.

0: işime besliyorum. Hiç sıkmasın.
1: Peki Nebi Hanım, bu iddialanma ve bu ceza istenmesi açıklandıktan sonra aile size hiç ulaşmaya çalıştı mı, Habib'in ailesi?
0: Hayır, hayır, hiç kimse bize ulaşmadı.
1: Kimse size ulaşmadı?
0: Hayır.
1: Peki müebbet hapis cezası ortalama 20 yıl kadar ceza alacak ama bu benim için tabii ki bir anne için nasıl hani evladını
2: işte
1: kaybetmiş
2: şey.
1: İşte hani.
0: Yeterli değil.
1: Peki hocam, ağırlaştırılmış müebbet.
2: Olmaz. Şimdi bakın, ağırlaştırılmış müebbetin şartları bellidir. Şimdi burada öldürme kastıyla hareket, kasten öldürme niyeti var mı yok mu ona bakacağız. Şimdi kasten öldürme niyeti yoksa bunun adına biz olası kast diyoruz yani. Yani neticesini öngörüyor. Yani bu adama bir zarar geleceğini öngörüyor. Ama umursamaz davranıyor. Dolayısıyla bunun karşılığı bir ağırlaştırılmış müebbet olamaz. Yasadaki ceza miktarı da bu. Nebi Hanım artık Allah yardımcısı olsun, sabır versin, ne diyeyim. Ama maalesef maddesi
1: peki
2: bu.
1: Peki hocam, aralarında bir problem var mı önceden falan? Onlar delillendirilemedi. Delillendirilseydi.
2: Tabii yani tasarlanarak, bilerek, kasten öldürme kastıyla hareket ettiği tespit edilmiş olsaydı Nebi Hanım'ın dediği gibi ağırlaştırılmış müebbet, o zaman taammüden tasarlayarak öldürme niyeti ispatlanmış olsaydı ağırlaştırılmış müebbet olurdu. Ama halihazırda bu ispatlanamadı diye düşünüyorum.
1: Nebi Hanım, aralarında bir problem olduğunu duymuş muydunuz hiç?
0: Problem olduğunu duymadım ama Habib'in o cihazın ne kadar tehlikeli. Bilerek yapılmış bir şey bu.
2: Aha. Bilerek zaten. Bilerek, bilerek ama yapmış. Umursamaz tavırla.
0: İşte umursamaz tavrın cezası bu kadar hafif olmamalı hocam.
2: Doğru, doğru. Yani evet, Allah
1: anne,
2: sabır versin.
1: Bir anne, tabii anne evlat olarak, kaybı hiçbir doğru, zaman doğru. Tabii ki tamir olmaz. Ne ceza alırsa alsın tabii ki evladınızı getirmez. Peki asla. Siz iyi misiniz Nebi Hanım? Tekrar size onu sorayım.
0: Vallahi hiç iyi değilim Esra Hanım. Halen gözüm kapıda, halen oğlum gelecek diye bekliyorum. Saati dolduğunda telefonu elime alıyorum. Ustasını arayayım mı, aramayayım mı sonra. Benim oğlum yok ki, kimi arayacağım? Ben kime ulaşacağım? Yok yani oğlum. Oğlum yok Esra Hanım. Oğlum yerin altında çürüyor. Habib de senin benim vergilerimle tezahürümle yiyip içiyor. 10-20 yıl alması benim oğlumun geri getirmesi anlamına gelmiyor. 20 yıl alıp almayacağı da kesin değil.
1: Yani Nebi Hanım, hala oğlunuzu bekliyorsunuz, kapıda
0: bekliyorum
1: gözünüz.
0: Bekliyorum vallahi. Bekliyorum Esra Hanım. Halen gözüm kapıda. Mezarına gidiyorum, konduramıyorum. Oğlum hadi eve gidelim. Baban seni bekliyor çocuğum. Babaların seni bekliyor. Ses seda yok. Eve gelin, yine de aynı akşam çocuğum geri gelecek ya. İş yerinde bir yere takılmıştır. 8 ay oldu, halen gözüm kapıda. Halen gözüm kapıda.
1: Ah Nebi Hanım, çok çok üzücü. Ne desem insanı rahatlatmaz ki. O kadar büyük bir acı ki, sizi çok iyi anlıyorum. İnşallah yani en azından bu dedim birazcık hani içinize su serpmiştir. Belki sonradan da oh, ne bileyim Nebi Hanım.
2: Çünkü
1: üzüldüm.
2: Önce tutuklanmamıştı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Önce tutuklanmamıştı.
1: Önce tutuklanmamıştı. Daha da hani serbestti biliyorsunuz. O yüzden şimdi en azından dedik bu olması müebbet hapis cezası bir nebze de dedim içinizi belki rahatlatmıştır.
0: Ben halen çocuğuma konduramıyorum.
2: Evet.
0: Gidiyorum mezarın başında, yine de konduramıyorum.
1: İnanması
0: orada
1: zor.
0: Kuş geliyor Esra Hanım. Kuş geliyor orada bir ağaca konuyor. Ben konuşuyorum, o bana cevap veriyor. Ben konuşuyorum, o bana cevap veriyor. Yine de konduramıyorum.
1: Çok haklısınız Nebi Hanım. İnşallah şimdi tabii sonuçta bu mahkeme süreci devam edecek. Sizin istediğiniz şekilde şekillenir. Allah geride kalanlara sağlık ve uzun ömür versin diyelim. Evet. Tekrardan
0: amin,
1: sizin için
0: amin,
1: Nebi Hanım.
0: İnşallah. Esra Hanım, bizim mahkeme nerede olacak belli değil. Güvenlikten dolayı belki Şanlıurfa'da yapmayabilirler. Ama olay Şanlıurfa'da oldu. Biz Şanlıurfa'da olmasını istiyoruz.
1: Neden güvenlikten dolayı Şanlıurfa'da yapılmayacak diye bir haber aldınız? Ne olmuş?
0: O zaten şeyde yazıyor. Bize gelen tebligatta yazıyor. Yani güvenlik açısından biz Şanlıurfa'da yapamayabiliriz.
1: Neden hocam?
2: Yani ailelerin bir şekilde cezaevindeki sanığın korunmasına yönelik bir harekettir bu. Yani veyahut da ailelerin karşı karşıya gelmesini engellemek, infial yaratacak olaylarda, örneğin Mardin'de yaşanan bir olayda Kayseri'de davalar görülmüştü. Ordu'da görülmüştü bazı davalar. Yani o ilde, ilçede infial yaratacak olan olaylarda aynı yetkiyi başka ile

0: verirler ağır ceza mahkemesi olarak. Amaç
1: Hocam
0: oradaki
1: bir de
0: karakterleri korumaktır.
2: siz ama Urfa'da olmasını istiyorsunuz davanın.
1: Urfa'da olmak ne? Çünkü öyle insanlar değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz,
0: gidin,
1: ona inanıyoruz.
0: Gidin savcınızla konuşun, savcınızla bir konuşun.
2: Savcılıkla konuşabilirsiniz, siz de taleplerinizi iletebilirsiniz.
0: Başsavcımızla bir konuşun, onlar bir şekilde değerlendirsin. Gidin başsavcı vekillerimizden biriyle veyahut da konuşun. Bir şekilde onu belki de Urfa'da bırakabilirler dosyayı.
2: Nebi Hanım,
1: biz öyle insanlar değiliz Zahir
0: tamam.
1: Hanım.
0: Gerçekten gördük zaten,
1: öyle insanlar
0: gördük.
1: Değiliz.
2: Biliyorum öyle olmadığınızı ama tabii savcılık buna en sonunda karar verecektir. En doğrusunu düşünür. Siz de savcılıkla görüşebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Nebi Hanım. Bundan sonra inşallah, tabii çok zor söylemesi ama hayat size güzel şeyler getirsin. Adalet yerini bulsun. Duruşmayı mutlaka takip edeceğiz Nebi Hanım. Nebi Hanım kapattı herhalde. Şimdi biz de diğer konumuza geçelim.
3: Özkan Karabulut henüz 17 yaşındaydı. Bir yılbaşı gecesi kayboldu. Annesinin her yerde aradığı oğlunun cansız bedeni 4 ay sonra 24 Nisan 2004'te bulundu.
4: Özkan Karabulut henüz 17 yaşında vahşice katledildi. Cinayetin ardından tam 22 yıl geçti ancak hala aydınlatılamadı.
5: Benim oğlum 2003'te kayboldu. 2004'ün 23 Nisan'ında bulundu. Çocuğumu onlarca öldürmüşler.
3: Senelerdir oğlunun katilini arayan anne Helime'nin iddiaları ise kan dondurdu.
5: Oğlumun kız arkadaşı kız meslek lisesinde okuyormuş. Okulda kıza cinsel tacizde bulunmuş. Benim oğlum da o tacizi görünce seni herkese söyleyeceğim. O da demiş ki ben seni yaşatmam demiş sen böyle yaparsan. Ondan sonra benim oğlum da kaçmış, korkmuş. Ondan sonra benim oğlum kayboldu.
3: Anne Helime yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
5: Benim oğlumu öldürdükten sonra bir fırının altında mahzende tuttuklarını dışarıdan duydum. Çocuğumun öldürüldüğü, çöplüğe atıldığı, bir köylü tarafından çöplükte bulunduğu. Cinayetini araştıramadım, korktum. Ne yapacağımı bilmiyorum.
3: Anne Helime yürek yakan ihtimali işaret etti. Adalet için yardım istedi.
5: Böyle onlarca öldürmek yok. Ben toprakta 17 yaşındaki çocuğu toprağa verdim. 23 sene oldu, beni korkuttular, beni şey yaptılar, geri attırdılar. Çocuğumun cenazesini bunun üstüne bile gidemedim. Esra Hanım, rica ediyorum, sizden yardım istiyorum. Ne olur benim oğlumun cinayetini aydınlatın. Suçlularını bulun.
2: Hoş geldiniz Selim Hanım.
5: Sağ olun. Hayırlı yayınlar.
2: Sağ olun. Başınız sağ olsun. Güzeller güzeli bir oğlunuz. 2004 yılında oğlunuz yılbaşı gecesi mi kayboldu? Biraz anlatır mısınız?
5: 2003'te çocuk kayboldu. 2004'ün 23 Nisan günü çocuk çöplükte bulundu.
2: Çöplükte bulundu
5: evet.
2: Oğlunuz.
5: Onlarca öldürülmüş.
2: Nasıl bulundu çöplükte?
5: Yedi yerinden bıçaklanmış olarak boğazına bağlanmış, gres yağı sürülmüş, yaralarının her tarafına gres yağı sürülmüş. Ondan sonra boğazına ip bağlanmış, eli parmaklarını kesmişler, bacakla ayağının birini kesmişler, kolunun birini kırmışlar. Çöplükte çuval içinde bulunmuş.
2: Peki Helime Hanım, şimdi çocuğunuz 17 yaşında, nerede yaşıyordunuz?
5: Ben o zaman çocuk babasıyla beraber yaşıyordu. Ben başka yere evliydim. Çocuğu 4 yaşında bırakmıştım. Daha doğrusu bana vermedi eşim. Aha. Ben bakacağım dedi. Bakmadı. Çok şeyler yaşadım. Ama çocuğumun bu sıkıntılar yaşadığını bilmiyordum. Bu
2: çocuğunuzu size göstermediler ve
5: evet,
2: siz ayrıldınız
5: evet,
2: 4 yaşındayken
5: evet.
2: Eşinizle. Çocuğunuzu ölene kadar hiç görmediniz mi?
5: Gördüm. Yılbaşından 2 ay önce gördüm çocuğumu. Kız erkek kardeşim getirdi. Anne, abla dedi çocuğun dedi. Özkan dedi çarşıda dedi. Gideyim alayım geleyim mi dedi. Git al gel dedim. Oğlum hiç değilse görürüm gidiyorum dedim. O da dedi ki anne dedi. Geldi oğlum akşamleyin oturduk sohbet ettik konuştuk. Ondan sonra
2: nasıldı
5: dedim ki.
2: Nasıldı Özkanlarınız?
5: Efendim?
2: İyi mi?
5: Çok iyiydi. Çok iyiydi. Oğlumla her zaman iyiydi. Her sene geldiğinde konuşurdum. Yanıma gelirdi. Sohbet ederdi.
2: Peki ne oldu sonra Özkan'a? Okuyor muydu Özkan?
5: Özkan liseye gidiyordu.
2: Evet.
5: Liseye gittiği zaman.
2: Nerede? Hangi şehir?
5: Kılıçkaya'da. Artvin Yusufeli Kılıçkaya'da.
2: Artvin'de.
5: Evet.
2: Sonra ne oldu?
5: Kılıçkaya'da okuyordu. Orada bir kız arkadaşı vardı. Kız arkadaşıyla beraber konuşuyorlarmış. Kız arkadaşını okul müdürü tacizde bulunurken görmüş.
2: Kız arkadaşını taciz ederken evet. Okul müdürü görüyor.
5: Evet. Okul müdürü taciz ederken görünmüş. Ondan sonra çocuğum orada görmüş onları. Ben seni köye rezil edeceğim demiş kızı oğlum.
2: O müdüre da, demiş.
5: He, ben seni demiş kızlara böyle yaparsın demiş. Ben seni köye rezil edeceğim demiş. O da demiş ki ben seni o zaman demiş ben köyde yaşatmam seni. Hı hı. Benim oğlum korkuyor. Yılbaşına 2 gün kala korkuyor. Ondan sonra çocuk kalkıyor mezreye gidiyor. Mezrede komşumuzun yanına sığınıyor. Komşumuza diyor ki...
2: O sırada
5: ki,
2: tehdit mi ediyor okul müdürü
5: evet,
2: onu?
5: Baba oğlumu nerede? Efendim?
0: Babası nerede?
5: Babası da köyde. Babası da köyde. Hı hı. Oğluma
2: babasını
5: diyor
2: ki... Babasını anlatmıyor mu?
5: Babasını anlatmıyor. Babasından korkuyor. Devamlı kaçıyor babasına. Babası mezreye gidiyor. O köye geliyor. O köye geliyor. O biri mezreye gidiyor. Babasından çok korkuyor. O küçükken de korkardı, büyüdüğü zaman da korkuyordu.
2: Peki komşuya gidiyor, ne diyor komşuya?
5: Komşuya diyor ki, Asuman amca diyor, beni diyor saklayın diyor, beni öldürecekler diyor.
2: Aa.
5: Resmen söylüyor, ondan sonra çocuğum başka
2: kimin
5: yere gidiyor.
2: Kimin yanına gitti dediniz, bir daha sonra?
5: Osman, şoför Osman.
2: Osman'ın yanına
5: Osman
2: gidiyor.
5: Osman Ezik.
2: Osman'ın yanına he. Gitti. Evet.
5: Ona diyor ki beni diyor sakla diyor beni öldürecekler diyor. Oğlum ne gördün de beni seni öldürecekler diyor. Abi böyle gördüm diyor okul müdürünün kız arkadaşımı taciz yaparken gördüm diyor. Ondan sonra onlar onun peşine kadar ta mezreye kadar gidiyorlar. İki
2: kim
5: kişi.
2: Kim gidiyor?
5: Müdür. Ha, okul müdür
2: takip ediyor
5: okul
2: ve oraya gidiyor.
5: Bir tane daha var. Muhammed Hayat. Şeye gidiyor okul müdürüyle mezreye gidiyorlar. Mezrede oğlanı soruyor. Osman da diyor ki ben bilmiyorum diyor. Onları kandırıyor. Sonradan o çocuk geliyor. Onlar gittikten sonra. Çocuk geliyor diyor ki amca ne oldu diyor. Seni arıyorlardı oğlum doğru söylüyor musun diyor.
2: Bir dakika herkes arıyor ve peşine geliyor okul müdürünün.
5: Okul
2: reklamdan
5: müdürü...
2: sonra devam ediyoruz. Kısa bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
6: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
2: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Japan Dilegno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler,

0: resmi daireler ve ustalar için 118.80.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: İstikbal'le. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
3: Bellona. Çekiyorum.
4: Evet.
5: Harikasınız
6: ya.
5: Nasıl oldu?
6: Bakalım.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. Haydi.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Yakıt alacağız, yine yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinx sat.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Üşüdük halkama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
8: Oh be, Profilo yapmış.
9: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
10: Sarık ola!
11: Fanta sarık ola canım o.
9: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
12: Koçak'ta festival.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Şimdi Elif Hanım, anlattıklarınız dehşet verici gerçekten. Bir okul müdürünü öğrencisini kovalayarak tehdit ettiği iddiasındayız. Evet. Şimdi çocuğu her yerde aramaya başlamışlar. Evet. Sonra ne oluyor Halime Hanım?
3: Sonra köyün içine kadar getiriyorlar. Çocuğu iki gün önce, yani yılbaşına iki gün önce kaldırıyorlar çocuğu. Başka bir yere götürüyorlar.
2: Kim alıyor çocuğu oradan?
3: Başka biri alıyor. Ben tanımıyorum onları. Ben çünkü köyde değildim.
2: Kim aldığını görüyor çocuğu, kaçırdıklarını kim görüyor?
3: Köylüler görüyor.
2: Görüyor köylüler.
3: Köylüler görüyor. Diyor ki bunları diyor nereye götürüyorsunuz diyor. Çocuk diyor ki, çocuğa soruyorlar, çocuk ben kaçıyorum, onlar

0: beni kovalıyor diyor. Beni öldürecekler diyor. Aha. Ondan sonra köylüden nereye gitsem önümü kapatıyorlar. Diyorlar, diyor ki sen diyor bir şey çıkaramazsın diyor.
1: Siz onu bırakın Elim Hanım. Şimdi iki gün önce, yılbaşına iki gün önce aldılar, evet, götürdüler ya çocuğu. Evet. O günden sonra yok mu çocuk?
0: Yok. Üç ay bir yerde saklıyorlar.
1: Çocuğu.
0: Köyün içinde bir fırın var. Fırının altında mahzen var. Mahzenin altında saklıyorlar. Yaşı, üç ay boyunca.
2: Yaşıyor mu orada?
1: Yaşıyor şekilde orada, saklıyorlar.
0: Yok. Yaşamıyor. Öldürmüşler orada. Üç ay boyunca saklıyorlar. Ondan sonra götürüyorlar. 23
1: Nisan yani günü. Bu şey ceset ya, kokmaz mı? Nasıl tutuyorlar fırın altında?
0: Derin dondurucuda koymuşlar Esra Hanım. Derin dondurucuya koymuşlar. Parçalamışlar çocuğu. Aa. Çuval içinde derin dondurucuya koymuşlar. Ondan sonra yılbaşı gecesinden sonra 4. ayda 2023'te 23 Nisan günü de çöplükte bulunuyor.
1: Peki bunu çuval nereden içinde duydunuz fırının altında?
0: Ben köylüden duydum. Araştırmacı Nurtekin abi sağ olsun her şeyi o araştırdı, o yaptı. Aha. Ben de telefon aracılığıyla ona ulaştım. Allah razı olsun her şeyime yardımcı oldu. Her şeyden dakik telefon haber aldım yani. Abimin demesi çuvalın içinde çöplüğe atılması, çöplükte bir kişinin beklemesi, arabanın içinde bekliyormuş. Çoban gelmiş orada görmüş o adamı. Demiş ki ben onu gördüm.
1: Neyi görüyor?
0: Çöplüğe çuvala atarken görüyor. Arabadan çıkarıyor çöplüğe atıyor. Kenara geçiyor bakıyor ki kim var kim yok.
1: Kim peki araba gören araba kim?
0: Gören Fahrettin Tamam. Çoban.
1: Çoban görüyor.
0: Çoban görüyor. Fahrettin Tamam görüyor. Veli Tiryakioğlu çöpe atıyor.
1: Kimin arabasını görmüş?
0: Veli Tiryaki'nin
1: evet, arabasını görüyor. Veli Tiryaki kim?
0: Veli Tiryaki de köylüde nasıl diyeyim? Nadir Hoca diyorlar. Nadir Hoca'nın eniştesinin kardeşi. Sağlık memurunun kardeşi.
1: Yani okul müdürüyle alakası olan,
0: evet,
1: biri mi?
0: Aynen.
1: Yani bu çocuğu sizin iddianıza göre okul müdürü mü öldürttü?
0: Okul müdürü öldürttü. Ondan sonra çöplüğe attılar onu. Öylece.
1: Çünkü okul müdürünü kızları taciz ederken, evet, gördüğü için Özkan, evet, bunu söylüyor. Tanıklı. Ben herkese söyleyeceğim deyince, evet, takip ediyor, buldurtturuyor, evet, ve öldürtürüyor. Evet. Bu sizin iddianız. Peki okul müdürü şu an nerede?
0: Vallahi bilmiyorum. Köyde olabilir, Ankara'da olabilir, Bursa'da olabilir. Her yerde yeri var yani.
1: Peki yargılanmadı mı bu kişi?
0: Yargılanmadı.
1: Neden?
0: Bir kere ilk geldiğinde yargılandı, daha yargılanmadı. Çünkü örtbas ettiler, kapattılar konuyu.
1: Peki Özkan'ın şimdi cesedi bulundu ya. Özkan'ın ölmüş hali. Yani kim öldürdüğü, nasıl öldürdüğü çıkmadı mı ortaya?
0: Yok, çıkmadı. Onun dolayısıyla, çocuğun dolayısıyla içeride yatan iki kişi oldu. Ondan sonra çıktı. Üç ay yattı, çıktı.
1: Onlar kim?
0: Birisi Turgut Köse, ikincisi Aykut Yıldırım.
1: Onlar yani nesi oluyor çocuğun?
0: Hiçbir şeysi olmuyor. Komşu. Aykut Yıldırım da Muammer Hayat'ın kız kardeşinin oğlu.
1: Peki neden böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar?
0: Neden öyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar? İyi, güzel soru. Çocuğun bıçaklanıp atılması, çöplüğe atılması Muammer Hayat'ta Selçuk Fırıncı'nın şeyi ama onlar iddia ediyorlar ki biz öldürmedik.
1: Peki Elim Hanım, yapmadık. Sonra daha detaylı yarın işleyeceğiz bu konuyu. Programın bir ulaşalım dediğiniz tüm herkese, programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

0: özlediler. Ondan gözlerini ayıramıyorlar senden. Böyle doya doya bakıyorlar. Başka bir şeyden değil.
1: Ay çayım bitmiş kuru kuru. Ben doldurup geleyim de.
2: Zahmet etme abla.
1: Olur mu öyle şey? Kardeşime bir çay koyamayacak mıyım ben?

0: Al kardeşim.
1: Sağ ol abla.
0: Dur ben koyayım, sen şey yapma. Bak şu peyniri Okşan getirdi köyden. Tuzsuz, sağlıklı, ondan da ye.
2: Evet evet.
1: Aldım abla.
2: Bavulunla mı geldin?
0: Gülben, sık boğaz etme çocuğu.
2: Yok abla, şey ondan demedim ki, hani gömlekleri falan karıştıysa ütüleyim diye, ben alayım dedi diye dedim.
1: Bavulumla geldim. Getirdim.

0: diyeceğim ya. Ben bir şey yaptım. Oh, iyi ki de yaptım vallahi. Tam zamanında yapmışım. Çok şükür.
1: Ne yaptın? Poğaça mı yaptın yoksa? Hadi getir de yiyelim.
0: Yok baba, poğaça değil de. Ben başka bir şey yaptım ama.
2: Ne yaptın kız?
0: Çok büyük bir mutluluk bugün benim için. Önemli bir gün yani. Bir sürü mutluluk arka arkaya geldi. Ay.
1: Hadi kızım söylesene, korkutuyorsun bizi.
0: Bir saniye baba. Dilim damağım kupkuru şu an heyecandan. Bir yudum bir su içeyim. Heyecan yaptım abla. Çok fena bir şey oldu.
2: Hadi abla ya. Kız hadi, daha çatladık burada. Kardeşimizin geldiğini sevinemedik bile. Rol çalıyorsun.
0: Tamam söyleyeceğim, söyleyeceğim ama baba bak, kızmak yok ama ne olur, tamam mı?
1: E hadi söyle artık, kriz geçirteceksin bana, yeter hadi.
0: Ben Esat'a evlenme teklif ettim.
2: Ne oldu ya?
3: Acıdı bu. Karım boşluğuma geldi.
2: Ne duydun ki? Ne diyorlar ki ya?
3: Bunu çok pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Çok yanlış. Çok bunu yapmayacaktım. Çok yanlış karar. Hiç iyi bir karar değil. Bütün umutlar hepsi kıyıya vurdu ya. Seni hana söyleyeceğim. Sana çok kızacak. Çok kızacak. Ne? Çok pişman olacaksın. Ne? Çok ya, ben sana ne yaptım dünya?
2: Anam. Ha. Dur. İyi misin? Ya, kaçma dur.
3: Yanlıştır. Anladın mı?
2: Ne yapacaksın? Söyleyecek misin ona? Ya söyleme bak, o anlamaz. Anlayamaz. Ya senden başka kimse anlamaz bunu ya. Aa! Ne yapacağım ben?
0: Ne? Sen. Sen ona teklif ettin öyle mi?
4: Sana da bu yakışırdı. Cesaretinden dolayı tebrik ederim. Her kadın yapamaz.
1: Yapmasın da zaten. Nerede görülmüş kız tarafının teklif ettiği? Ne o yalvarır gibi öyle?
2: Neden yalvarır gibi olsun baba? Hem ne var? Ablam önce davranmış yani.
0: Yok, ben önce davranmadım ki. Esas zaten çoktan bana evlenme teklif ediyor. Ta Han Akıl Hastanesi'nden beridir bana evlenme teklif. Çok özür dilerim. Vallahi kusuruma bakma ne olur ben.
2: Nasıl olacak o zaman? Teklifi sen ettiysen çikolatayı biz mi alıp gideceğiz?
4: Gerekirse Gülben için gideriz abla.
1: Anladım. Siz beni canlı canlı mezara sokmak istiyorsunuz.
0: Baba Allah korusun, tövbe tövbe, ne alakası var şimdi? Sen zaten çok istemiyor muydun? Sen demişsin Esat'a şu bu işi bir önce bitirin diye demişsin.
1: Ben onu Esat'a dedim, sana demedim.
4: Tamam baba, konuşuruz. Vakit kaybetmeden gelirler, usulünce isterler Gülben'im. Tamam mı?
2: Nasıl vakit kaybetmeden, bir söyle bakayım, bu Esat'ın ailesi kaç kişi bunlar?
4: Şimdi Esat'lar 4 kardeş.
0: Evet.
4: Esat en küçüğü.
0: En küçük.
4: Annesi var, babası var. Kaç oldu?
0: 6.
4: 6. Ha bu arada abisinin eşleri var, abilerinin.
2: Yengeleri.
4: Evet. Yani tabii Adanalılar usulünce olsun isterler yani, usulüne uygun.
2: Han şaka yapıyorsun değil mi?
4: Yok, ciddiyim.
2: Nasıl olacak ki? Yani o kadar insan bu evde ablamla.
1: Yapacak bir şey yok. O da katlanacak artık.
0: Han vallahi aşk olsun sana. Daha geldin ayağının tozuyla duman ettin beni.
4: Ben ne yaptım abla? Bana kalsa yıldırım nikahlı olsun bitsin derim yani.
1: Senin yaptığın gibi yani, değil mi? Aileni çağırmadan, gizli saklı, habersiz.
2: Baba, tamam istediğin gibi yaparız.
1: Ne kadar üzülmüştük o zaman. İnsan evladının en mutlu gününde yanında olmak ister. Damatlığını bile göremedim. Pastayı kesişini, ilk dansı edişinizi göremedim. Bir fotoğrafımız bile yok saklayacak.
2: Baba tamam.
1: İzin verin de kızım da bari yapayım bunu.
4: Ben gideyim arabadan bavulu alayım da gömleklerim şey olmasın, karışmasın.
1: Gitme. Daha lafım bitmedi. Ben kızımı hakkıyla gelin edeceğim. Kaç sene bekledi bu kız.
2: Baba tamam yapacağız biz bir şeyler de. Bak bugün kardeşimiz gelmiş, Han gelmiş. Hep birlikte oturmuş kahvaltımızı yapıyoruz. Şimdi ağzımızın tadı niye kaçsın? Niye huzurumuz bozulsun değil mi? Ha? Hep birlikte bak ne güzel.
1: Haksız mıyım oğlum? Niye asıyorsun suratını? İnci'yi istemeye bile daha ne zaman gittik? Kız bizimle yaşarken kaç ay sonra?

0: Baba tamam hadi sen doyduysan senin ilaç saatin geldi hadi. Hadi biz gidelim kalk.
1: Merak etme baba. Bak bu sefer her şey hayal ettiğin gibi olacak. Tamam mı? Hepinizin istediği gibi. Ailece. Hep birlikte. Değil mi?
2: Nereye oğlum? Safiye. Gitmesin Safiye. Bir daha ağzımı açmayacağım. Yazmıştım silinmiş.

0: Baba, dedim ya arabaya gidip bavulumu alacağım diye. Hem bir sürprizim var sana. Dolma kalemini getirdim.
1: Baba, hadi kalk gidelim odana.

0: Ayarsız. Hadi baba kalk.
1: Evlenme teklif ettim diyorum sana burada. Nasıl yaptın? Anlat anlat. Ne giydin?
0: Neriman saçımız bak nasıl ne giymiş olabilirim o beyaz kıyafetlerimle. Üstünde şeyle ediverdim pat diye.
1: Vay be.
0: Çok iyisin. Çok iyiyim değil mi? Sana da öğreteceğim.
1: Ben de edebilir miyim?
0: Saçmalama. Hemen dediğim şey yapıyorsun. Daha var zaman ama zaman gelecek.
1: Ay, çok heyecanlıyım.
0: Vallahi ağzım dilim çok kötü şey oluyor.
1: İç hadi.
0: Hı?
1: İç. Oh. Sefa olsun yüzüme aynı.
0: Bir anda söyledim. Pat diye. Pat.
1: O ne dedi?
0: Ne diyebilir?

0: Sana bir şey söylemen lazım.
1: Şimdi olmaz Anıl. Sonra konuşalım.
0: Ama önemli. Kırmızı bülçak, kırmızı.
1: Bak artık onlarla ilgilenmem lazım. Sonra konuşuruz, olur mu?
0: Aa, tamam doğru. Evet, sen onlarla ilgilen. Evet doğru, düğün telaşı şimdi gelinlik lazım. Doğru, evet evet. Sen onlarla ilgilen, doğru evet. Evet evet, kerametler vardır.
1: Bir dakika, sen nereden biliyorsun? Çok yeni oldu her şey.
0: Ben hep biliyordum, her zaman. Bildiğim bir şey. Bu benim, evet evet. Hep biliyordum ben. Her zaman, hep bildiğim bir şey bu.
2: Abla, döner değil mi ya? Niye tuz bastık yarasına ha?
3: Gülben, çocuğu da doğru düzgün karşılayamadık ki. Sen de zamanını buldun. Amazon kadınları gibi garip garip hareketler.
2: Ne kadınları? Anlamadım.
3: Ay Gülben. Vallahi sen yine bu cahillikle dua et birini buldun. Allah yüzüne güldüm.
2: Aşk olsun abla, vallahi ayıp ya.
3: Baba, baba. Baba senin dinlenmen lazım. Ne yapıyorsun? Ayrıca bırak o piyanoyu. Ne geldiyse başımıza onu çaldın diye geldi.
4: Dünürlerime de çalacağım ben piyano. Ama önce hangi müziği sevdiklerini bilmem lazım. Mozart mı, Türk sanat müziği mi? Adana türküsü bilmiyorum hiç Gülben. Söyle kusura bakmasınlar.
2: Söylerim baba. Tabii söylerim, merak etme. Tek kusurumuz o kalmıştı çünkü. Söyleyeceğim. Kaldı.
3: Tamam götür onu.

0: 4.
1: Abla, sen iyi misin? Kızgın mısın bana?
0: Çok iyiyim Gülben, çok iyiyim. Adana'nın yarısı evimize gelecek ya. Onun gururunu yaşıyorum izninle.
1: Ne bileyim abla, ben hiç o tarafını düşünmedim ki. Pat diye soru verdim çocuğa hemen.
0: Söyle Esat'a bütün sülalesini toplayıp gelmesin. O kakne manasını alıp gelsin işte, neyimize yetmiyor.
1: Abla ben nasıl diyeyim şimdi onu?
2: Gülben, ara şu Esat'a hemen.
1: Baba niye arıyorum ben şimdi?
2: Ara vazgeçmeden.
1: Niye vazgeçsin baba?
2: Onun sağa solu belli olmaz. Daha önce oyaladı seni. Ara yine aynı şeyi yapmasın. Ağzından duyayım.
0: Ara Gülben, ara, tamam. Ara de ki 3 ay sonra gelsinler, ara.
1: Tamam.
2: Hoparlörü al, duyacağım. Gel, gel şöyle yaklaş.
1: Oraya mı, nereye geleyim?
2: Buraya gel.
1: Arıyorum baba.
2: Ara.
3: Beni öperek hayata döndüreceğini bilseydim, ben de pamuk prenses gibi ölürdüm aşkım. Gülben ya. Efendim canımın içi. Efendim Günüşüm. Canım, aşkım, bir tanem.
4: Güneşim, çiçeğim, söyle. Canım.
1: Esat. Bir şey diyeceğim dur.
4: Söyle aşkım.
5: Söyle prensesim, söyle.
1: Sus. Babam bir şey diyecek. Megafon açık. Ses duyuluyor, ses şey etme, şey ederek.
3: Babam mı?
2: Ne oldu aşkım? Korktun mu? Sesin gitti.
3: Yok Hikmet amca. Geçmiş olsun size de, taburcu olmuşsunuz.
2: Bırak şimdi. Aranızda sözlenmişsiniz. Vakti geldi. Geldi artık Neriman'ı iste.
0: Neriman'ı mı? Aman Gülben diyor da anla işte.

0: Yarın gelin, bekliyoruz.
1: Yarın mı?
2: Hikmet amca, yarın gelemez ki ailem. Hani biliyorsunuz Adana'da ya benimkiler.
1: Esat, sen 15-20 güne gel. Bakma babamın lafına, rahat ettiğiniz gibi.
0: O zaman en geç öbür gün. Daha ameliyat olmam lazım. Doktoru daha fazla oyalayamam. Tamam mı Günüş'üm? Senin için uygun mu?
2: Uygun Hikmet amca, yani siz nasıl isterseniz.
0: Kapat telefonu.
3: Kapatayım mı?
0: Kapat.
3: Kapattım.
0: Ay Allah. Suyum çiçeğimmiş. Saçma sapan laflar. Perihan kuşum derdi bana. Can kuşum. Naci sana ne diyor Safiye? Papatyan mı?
1: Tövbe estağfurullah, yan diyecek kafası. Baba, sen niye 2 gün sonraya çağırıyorsun insanları eve? Ben nasıl hazırlayacağım, temizleyeceğim koskoca evi? Yetişebilir miyim onca temizliğe? Çayı var, çöreği var, böreği var, kahvesi var. Nasıl yapacağım?
3: Evet baba, daha biz muslukları açamıyoruz. Nasıl hazırlanacağız ki?
0: Han geldi, sular temiz. Açın artık muslukları.
1: Açamayız.
0: Açsanız da açmasanız da gelecekler. Sözleştik bir kere. Vazgeçerler, sonra ortada kalır kız.
3: Baba ya.
0: Ben yoruldum, dinleneceğim. Dua et annen işi bozmasın Safiye. Kıskançtır biliyorsun.
3: Abla, abla ne yapacağız? Ne yapacağız? Şey, şu musluğa baksak belki de temiz akıyordur artık su.
1: Gül, ben sus, tamam, panikletme beni. Sus, bir düşüneceğim ben. Kafamı toplayayım, düşüneceğim.

0: rezil olacağız. Elimize yüzümüze bulaştıracağız her şeyi. Esat yerin dibine girecek. Ailesiyle arası açılacak. Benim neyime zaten evlenmek? Aptal. Sen neyine güvenip de gidip teklif ediyorsun? Pırlanta gibi çocuğun hayatını karartıyorsun. Neymiş efendim? Sütüklüğü isteyeceklermiş. Başka kız mı kalmamış?
1: Gülben bana bak.
0: Abla. Abla söyle ara vazgeçtik de. Ne olur babayı bahane et. Gelmesin der ne olur.
1: Gülben bak bana. Sana söz veriyorum bunu da atlatacağız. Tamam mı? Söz veriyorum sana. Esat'ın karşısına gururla çıkacaksın sen. Hiçbir şey olmayacak. Hadi git yıka yüzünü. Baba seni böyle görmesin. Temiz bidon var banyoda hadi. Allah'ım ne olur ya Rabbim. Yüzümüzü kara çıkarma. Şu işin üstesinden gelelim Allah'ım. Ne olur benim kardeşim de mutlu olsun. Ne olur Allah'ım.

0: Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Yuva kuracakmış. Gelsinler, gelsinler de biricik oğulları nasıl manyak bir aileye kurban verdiklerini görsünler. Babamın bir atı olsa, binse de gelse. Annemin yelkeni olsa, uçsa da gelse.
1: Anıl seni arıyordu, buldu mu? Ne dedi sana?
2: Müsaade eder misin? İşim var.
1: Siz konuşmadınız o zaman.
2: Konuştuk ve...

0: bayağı konuşmadık. Bundan sana ne?
1: Anladım. Konuşmuşsunuz o zaman. Yani her şey olacağına varır, ne yapayım? Daha fazla ben şey yapmam. Rahatsız etmem sizi. Merak etme, giderim. Ama sen iyi ki döndün bu arada. Mutlu olmuşlardır çok. Çok şanslısın bu arada.
0: Ben çok şanslıyım. Öyle mi?
1: Ailen seni çok özledi. Yani seni çok seviyorlar, önemsiyorlar ya. Ben o yüzden söyledim.
0: O yüzden veya başka bir sebepten. Deme. Kalbini kırarım.
1: Başka bir şey yaptığın var zaten de sanki.
0: O ne demek öyle? Ha? Ne demek istiyorsun? Söyle, açık açık konuşalım. Hadi bitsin bu konu. Hadi.
1: Ne bitsin tam olarak?
0: Senin bu boşa zaman harcamaların bitsin.
1: Zaman benim değil mi? İstediğim gibi harcarım. Sana ne?
0: Bana ilgi duyuyorsun.
1: İlgi?
0: Ya da her neyse işte.
1: Her neyse diyemezsin sen ona. Sen benim sana duyduğum şeye her neyse diyemezsin. Kafan basmıyor, onu anlıyorum. Sende bir yerim yok, onu da anlıyorum. Beni hor görüyorsun, o da tamam. Ama sakın benim duygularımı küçümsemeye kalkma. Onu yapamazsın sen, anladın mı?
0: Duygularını?
1: Evet, duygularımı.
0: Bak, beni tanımıyorsun. Yazık edersin kendine.
1: Ne dersem ederim. Senden bir şey isteyen mi var? Sen kendi işine bak.
0: Ben senin iyiliğin için söylüyorum.
1: Evet, iyiliğim için söylüyorsun. Kelin merhem olsa kendi başına sürermiş zaten. Seninki de o hesap işte, bomboş konuşuyorsun.
0: Ne diyorsun sen?
1: Diyorum ki biz ikimiz o kadar da farklı değiliz aslında. İkimiz de asla kavuşamayacağımız insanları seviyoruz. Sen bir ölüyü seviyorsun, ben bir ölüyü bekliyorum. Yani aynıyız aslında. O yüzden sakın bana akıl vermeye kalkma.
0: Sen neden bahsediyorsun? Saçma sapan bir partide 5 dakika gördüğüm bir adamı sevmek ne demek? Deli misin sen?
1: Senin onu sevmen kaç gün sürmüştü peki?
0: Kendine bir iyilik yap. Benden uzak dur.
1: Tutamadım kendini. Şansını kaybettin işte, gerizekalı.

0: kaç demişti bunların ailesi? 6 mı? Biz kaç kişiyiz? Say bakayım Gülben.
1: Vallahi abla 2 biz. 2 Neriman'la baba. Ahan kesin olacak mı onu bilmiyorum ki.
0: Olacak Gülben, olacak. Hayret bir şey. Geldi işte çocuk, daha ne uzatıyorsun?
1: Tamam.
0: Baştan say.
1: 2 biz.
0: 11. Kaç? 11. Ay anam o ne? Şu ev şanlı tarihinde böyle bir rakam görmedi. 11 ne ya? Ben hangi koltuğa sıkıştıracağım, oturtacağım böyle? Tıkış tıkış mı oturtayım? Salonda oksijen kalmaz ya. 11 diyor, 11.
2: 12.
0: Ne?
2: Dünürümü de çağırdım. Memnuniyetle dedi.
1: Eyvah.
0: Baba sen Fosil'i mi çağırdın? Ciddi misin sen? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Esat'ın ailesi de zaten geliyor. Ne alakası var sen? Fosil ne alaka? Allah'ım ben fena oluyorum. Gerçekten ben çok... Tamam Gülben, tamam. Tamam halledeceğiz, merak etme.
2: Ama Ege'yi çağırmadım. Ayıp oldu çocuğa. Onu da sen halledersin Neriman'a.
3: Ya baba, baba bir dakika, bir dakika dinler misin ya? Hayır, sandığın gibi biri değil Gülben. Akıl hastası falan değil yani. Allah Allah, ya Han'ın ablası o, Han'ın, Han'ın. Hatırlamıyor musun? Han'ı çok severdin hani sen. Allah Allah, ne demek ya ailede var? Adamın karısı öldü ya, delirmesin de ne yapsın? Çıktı, çıktı hastaneden. İyi, gayet iyi. Merak etme, iyi. Hepsi iyi insanlar ya. Bilip bilmeden abuk sabuk konuşmayın insanlar hakkında ya. Sen düzgün konuş. Hayır, sen düzgün konuş. Bak senin... Senin o yerden yere vurduğun kadın gelinin olacak, gelinin. Ya ne yapacakmış ailemizi utandıracak ya? Ya ne bu, sanki çok matah bir ailemiz var ya. Tamam, tamam. Sen düzgün konuş. Gelmezsen gelme ya. Gelmezsen gelme. Beni tehdit etme baba. Tamam reddet. Tamam reddet o zaman baba. Ama bak... Bak sana inat diyorum. Ben evleneceğim ve çok mutlu olacağım ve sen görmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Tamam hadi.

0: 行。Abi ne zamandır oradaydın ya?
1: Sorun değil Esat.
0: Nasıl sorun değil? Neler söyledi bir bilsen.
1: Yeni bir şey değil bizim için. Rahat ol.
0: Gülben'le evlenirsem evlatlıktan reddedecekmiş beni.
1: Ne anlatmış babana?
0: Ne gördüyse bire bin katıp anlatmış işte.
1: Sana bir soru soracağım. Ama canını sıkabilir.
0: Bundan çok sıkamaz abi. Sor.
1: Sen hangi ara Gülben'e bu kadar kapıldın? Yani aileni hiçe sayacak kadar. Ben tımarhanedeyken mi?
0: Daha önce.
1: Bak. Gülben benim canım. Ama seninle en yakın arkadaşın olarak konuşacağım şimdi. Annen haklı. Seni sevgi dolu ama çok zor bir hayat bekliyor. Bak, cesursun, aşıksın, eyvallah hepsini anladım. Ama bu kadar zoruna hazır mısın?
0: Nedir abi bu kadar zor olan? Bardakları bir değil dört kere yıkaması mı? Dışarıda çay içememesi mi? Gülben'in içi o kadar temiz ki her şey kirli geliyor ona. Haklı da. Hiçbirimiz onun kadar temiz değiliz ki.
1: Şu an aşık olduğun için sorunları romantize ediyorsun, farkındayım. Ama sırası değil. Gerçekçi olup ona göre adımlarını atman lazım ki sonra pişman olmayasın.
0: Sen öyle mi yapmıştın abi? Sonunu düşünerek mi hareket etmiştin? 4 günde evlendin ya sen. 4 günde. Gözünü kapattın, daldın. Ve ben biliyorum, adım gibi eminim. Bir anından bile pişman olmadın sen. Ben Gülben'in oyuncak bebeklerini de, kalpli defterini de, dışarıda içemiyor diye yanında taşıdığı çay bardağını da çok seviyorum. Onun her şeyini çok seviyorum.
1: Sevmediğin bir dönem de vardı hatırlarsan. O zaman ne düşünüyordun Gülben'le ilgili? Onu hatırla. Çünkü şu an ailen de o zamanki Esat gibi düşünüyor.
0: Aynı o zamanki Esat gibi yanılıyorlar demek ki. Neyse ya. Ablana söyle korkmasın. Öyle kalabalık cümbür cemaat gelmeyeceğiz. Annemle ben 2 kişi geliriz artık. Bu arada hoş geldin evine. Seni özledik.
1: Ben de özledim.

0: Hayır dedim. Kalamazsın Esra'da falan.
1: Neden ya? Kuzenim o benim. Neden? Niye kalamıyorum?
0: İstemiyor seni. Daha gelir gelmez ortalığı birbirine katmışsın.
1: Esra mı dedi? İstemiyor muymuş beni?
0: Rüya, Esra seni niye istesin? Senin ne hayrın var Esra'ya? Ya bize ne hayrın var ki? Kime ne hayrın var ki? Şımarık, işe yaramazın birisin. Sen bir yüzleşsene kendinle.
1: Kendi ağzıyla mı söyledi Esra? İstemiyorum mu dedi? Cevap ver.
0: Bağırma bana.
1: Cevap ver.
0: Bağırma dedim. Evet, aradı beni. Teyze, Allah aşkına al şunu başımdan dedi. Ben uğraşamam onunla dedi.
1: Tamam. Kalmayacağım onda.
0: İyi, yürü.
1: Senle de gelmeyeceğim.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Bilmiyorum. Ev tutarım, yurda taşınırım. Bakarım başımın çaresine, hallederim ben.
0: Halledersin?
1: Evet.
0: Hangi parayla?
1: Senin o kart zampara kocanın parasıyla değil, merak etme.
0: Bana bak, bir daha benim kocam hakkında herhangi bir imada bulunursan, herhangi çirkin bir söz söylersen, o kaç zampara dediğin kocamın parasıyla gittiğin üniversiteye gidemezsin ona göre.
1: Gidemem. Gidemem ben üniversiteye falan, öyle mi? Al. Al.
0: Aa, ne?
1: Al. Al, istemiyorum ha. Al bu kartların. Al bunu da. Bunu da al. Bunlar senin paraların değil mi? Pardon. Kart zamparanın paraları bunlar değil mi? Al. Al bunları da istemiyorum. Arabanın anahtarı var. Bekle. Al anahtarını.
0: Hayır.
1: Al.
0: Ay, bravo.
1: Al şunu git.
0: Aferin sana. Şovunu da yaptın. Tamam mısın? Bravo. Gelmezsen gelme. En kötü ne olur ki zaten? Rahat ederiz. Evde huzur buluruz.
1: Emin misin?
0: Ne?
1: Sen beni o evde istemiyorsun. Ama o istiyor. Sorsana ya. Sorsana. Şu kadarcık cesaretin varsa sorsana ona. O zaman anlarsın niye o cehennem çukuruna gelmek istemediğimi.
0: Ben hayatımda senin kadar alçak birini tanımadım. Üstelik de seni ben getirdim bu dünyaya. Allah beni kahretsin. Terbiyesiz.

0: İyi misin? Rüya. Rüya dedim. Su ister misin?
1: 51 kiloyum.
0: Ne?
1: 51 kilo. Fazlalığım şu dünyada. Sığdıramadım. Hiçbir yere koyamadım. Sizin olsun.

0: Yok anam, bunlar hayatta yetmez. Kabile sanki bunlarda. Nadide parçalar daha. Biz kendimize kullanmamışız, bir şey içmemişiz. Kullanamam.
1: Abla ben çok korkuyorum. Ev çok büyük, çok eşya var. Ne yapacağız biz?
0: Ay hiç ev olarak bakma. Ev mantığıyla bakma, sadece salon.
1: Nasıl yani?
0: Kapıdan girer girmez onları biz trafik polisi gibi tek attan direkt içeri dümdüz böyle tek sıra halinde koltuğa doğru alacağız. Başka bir yere değmesinler, yayılmasınlar, istila etmesinler diye.
1: Abla ya biri elini yıkamak isterse, ya yerinden kalkarsa?
0: Hayatta olmaz, yıkayamazlar canım, sular kesik diyeceğiz. Ki zaten öyle, yalan da değil. Kolonya veririz ellerine ya, içine biraz çamaşır suyu da koyarız, mikroplarını kırar.
1: Bir şey diyeceğim, bu kız istemeden ne ikram edilir kız istemede?
0: Ne bileyim, işte sarma, börek, tatlı, çay, kahve. Sarma. Pirinç koymayız içine Gülben.
1: Ya ne koyacağız?
0: Ama sarma da yemeği versinler be. Hayret bir şey. O kadar sarmayı nasıl saralım? Çin'in başkenti adeta salon zaten.
1: Abla ben diyorum ki babayla konuşsak da şu kız isteme olayını benim de amcalarda mı yapsak ha?
0: Sakın, sakın delirme ya. Yazık baba, ne kadar mutlu. Adamın hevesi kursağında kalır vallahi, çok üzülür.
1: Abla ne olur ya. Sadece burayı temizlemek bir hafta sürer.
0: Bu naylonları, streçleri hep bunları sökmemiz lazım bizim.
1: Neden?
0: Görsünler de gerisin geri kaçsınlar mı Gülben? Bir de üstlerini alınır şimdi bunlar. Manyak sanırlar bizi.
2: Halbuki hiç alakası yok.

0: Sus be sen de. Gelip de felaket tellalı gibi. Burada ablanın mutluluğu için uğraşıyoruz. Gelmişsin orada yine saçma sapan şom ağzını açıyorsun. Gülben bana bak. Bu Esat'ın kabilesi eğer benim koltuğuma oturursa Allah canımı alsın. Sittin sene daha da değmem ona ya, ona göre.
1: İyi de pis insanlar değiller ki abla. Zaten Esat'ın annesi acayip çok titiz bir kadın.
0: Hayatta dokunmam. Vallahi temizleyemem ben o koltuğu artık.
1: Ne yapacağız peki?
0: Ne bileyim ben ya. Tamam artık işte bir yolunu bulacağız. Bir durun da ben bir sanki kafayla bir düşüneyim. Bakma öyle idamlık mahkum gibi, tamam. Tamam merak etme, ben her şeyi halledeceğim Gülben, tamam mı? Bir yolunu bulacağım ben. Açın nefes alamadım, bir çekil şuradan.

0: Dur! Sakın koyma pislik içinde.
1: Ben de seni özledim abla.
0: Hadi be oradan, ne dalga geçiyorsun?
1: Doğru söylüyorum. Ben bunu yukarı çıkarayım.
0: Ama şimdi yukarı... Hani ne bileyim, bir eve alışsa mıydın acaba? Hemen çıkmasa mıydın?
1: İyiyim ben. Merak etme.

0: Neredesin sen ya? Sabah sabah fırına mı gitmişsin? Çok güzel menemen yaptım. Otur yiyelim.
1: En azından yüzüme söyleyebilirdin.
0: Neyi? Anlamadım.
1: Diyorum ki annemi arayıp al şu kızını başımdan demek yerine kendin beni kovabilirdin. Bu kadar mı katlanılmazım ben ya? İki gün. İki günde bu kadar mı tiksindin benden?
0: Rüyacığım ben annene böyle bir şey söylemedim. Nereden çıkarıyorsun tamam. bunu?
1: Tamam boş ver. Ben şimdi gidiyorum. Eşyalarımı toplayacağım. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı da çok özür dilerim. Sen hiç keyfini bozma. Afiyet olsun.
0: Rüyacığım. Rüya. Rüyacığım
1: bırak.
0: Bir sakin ol. Tamam. Ben annene seni merak etmemesini, gayet iyi olduğunu söyledim. Başka da bir şey söylemedim.
1: O yüzden mi buraya gelip ortalığı karıştırdığımı söyledi?
0: Ya blöf yapmış sana, sen de yutmuşsun.
1: Blöf? Yalan mı? Nasıl ya? Neden ya? Neden? Neden benden bu kadar nefret ediyor ki? Ben ne yaptım ona? Ben umutlu olsun, üzülmesin diye. Sustum, hiçbir şey söylemedim. Her şeyi içime attım, bütün o...
0: Ne? Ne o? Bütün o ne? Neyi içine attın? Söyle.
1: Esra. Sen beni seviyor musun? Ama... kanmamız olmasaydı da sever miydin yine?
0: Seni tabii ki çok seviyorum. Ve evet severdim.
1: Neden peki?
0: Çünkü sen ne kadar gizlesen de... senin kalbinin ne kadar hassas olduğunu... ne kadar güzel olduğunu ben biliyorum. Ya babana nasıl baktığını... herkes ona sırtını döndüğünde... sen nasıl onu böyle ayağa kaldırdın. Ben bunların hiçbirini unutmadım ki. Biliyorum Rüyacığım.
1: O unuttu ama. Çok mutlu bensiz.
0: Ama ben seninle çok mutluyum.
1: Esra ben yapamam. Ben o eve dönemem. Ölürüm dahi bak gerçekten şımarıklıktan değil. Ben yapamam, gidemem oraya gerçekten. Yapamam.
0: Tamam. Gitmiyorsun o zaman. Benimle burada kalıyorsun. Anlaştık mı? Şimdi git güzel suratını yıka ve şu sıcak menemeni yiyelim. Lütfen ne olur Allah aşkına ya.

0: bunları kullanırsak hepsini çöpe atmamız lazım. Anısı var o kadar, ne yapacağız?
1: Abla ne yapacağız? Karton tabaklar mı koyacağız önlerine?
0: Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlanır.
1: Abla ne olur ölümü gör. Vallahi rezil olurum Esat'a. İyice utanır benden ya.
0: Şaka yaptım be. Bir yolunu bulacağız, tamam.
1: Ne giyeceğiz? Giyecek hiçbir şeyimiz de kalmadı. Her şey kirli de bir bu var abla üstümdeki. Gülüm, seçmedik hiç de.
0: Tamam bir dur ya, bir dur, bir kafamı toplayayım. İki ayağımı bir papuca sokuyorsunuz. Zaten baba da hastaneden geldi. Pis pis yattı yatağına. Vallahi kendimi zor tutuyorum, yemin ederim ki üstüne kaynar su döküp böyle çamaşır suyuyla çitilememek için.
1: Abla, ay Allah korusun. Haşlanır ya adam. Mahvolur, yanar vallahi baba. Tövbe, tövbe, tövbe.

0: gün havuzda anlatmaya çalıştım sana ama.
1: Düzelecek, merak etme.
0: Sen duş falan alacaksan çok sessiz ol, tamam mı? Ablam duymasın yani. Musluğu açtırmıyor bize bir aydır.
1: Sen okul işini ne yaptın Neriman?
0: Hallettim. Yani Rüya sağ olsun. O olmasa giremiyordum okula.
1: Rüya mı? Ne yaptı ki o?
2: Bağırıp durmayın. Benim elimde olan bir şey değil diyorum. Anlamıyor musunuz?
0: Oh, tamam tamam, gidelim artık lütfen.
3: Hayır, hiçbir yere gitmiyorum ben. Müdürü çağıralım. Evet, müdürümüz gelsin.
2: Kayıtlar biteli 2 gün oldu. Daha önce aklınız neredeydi?
3: Ya bu kız keyfinden mi gelmedi buraya? Babası hastanede canıyla uğraştığı için gelmedi buraya. Kusura bakmayın, sizin mükemmel okulunuza kayıt yaptıramadığı için. Çünkü eğer babasını yalnız bırakırsa onu bir daha görememekten korktuğu için gelemedi. Ailenizden biri öldü mü sizin hiç? Yani biliyor musunuz bu korkuyu, nasıl bir şey olduğunu?
0: Ortalığı inletti yani ama halletti işi de. Babayı da o haber verdi zaten.
1: Nasıl?
0: Biz fark etmemişiz. O geldi, camdan görmüş, uyardı bizi. Belki de o olmasaydı... Anladın işte.
4: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation

0: maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
9: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
10: Çiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
9: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prensiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
14: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
15: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
16: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
17: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
16: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
18: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz.

0: Star'da izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Kolay gelsin. Görmeyeli bayağı bir değişiklik olmuş evde.
4: Evet, balık aldık. Adı Çiçi.
3: Çiçi mi? O ne ya?
5: Japonca'da baba demek. Ablam koydu.
3: Ha. Benim size bir haberim var. Aslında kötü bir haber ama sizin için iyi.
4: Korkutma han. Söyle bakayım neymiş?
3: Yok korkma. Esat'ın babası rahatsızlanmış, Adana'dan gelemeyecekmiş. Annesi yalnız gelecek.
4: Ay Allah'ım. Ay kurban olduğum Allah'ım. Teşekkür ederim. Sesimi duydun Rabbim. Allah'ım.
5: Abla ya. Neler diyorsun Allah aşkına? Nesi varmış babasının? Ay çok fena bir şey bu. Ben hemen Esat'ı arayayım bari.
3: Yok Gülben, lüzum yok. Hafif bir şeymiş aslında. Ama doktor yani yolculuk yapmasını önermiyormuş o yüzden.
5: Ha iyi yani. Ay ödüm koptu. Çok rahatladım vallahi.
4: Ben de Gülben. Vallahi ben de rahatladım. Şimdi kaç kişi geliyor? Esat, anası, bir de Fosil 3 mü?
5: İnsaf artık abla ya.
4: Ne var be? Ah! Buldum! Eşyaları değiştireceğiz.
3: Ne?
4: Yeni eşya alacaksın eve han. Bizimkileri kaldıracağız. Yeni eşya. Sen bunu halledersin. Koltuk takımı alacaksın. Halı, perde, tabak takımı, yemek takımı alman lazım. Bir de çay bardağı takımı alırsan tamamdır. Bitti gitti. Avizeyi değiştirmeye gerek yok. Ona dokunamazlar zaten.
3: Abla yeni eve taşınsaydık daha kolay olurdu ya.
5: Evet abla, Han'a çok katılıyorum, doğru söylüyor. Yani yenileri de sileceğiz, yıkayacağız, aynı şey ne değişecek ki şimdi?
4: Bizim eşyaları ne yapacağız? Yukarı kaldırınca bir daha kullanabilecek miyiz? Kullanamayız. O yüzden bunu yapıyoruz herhalde. Anladın mı?
3: Tamam, ben halledeceğim. Siz yeter ki sakin olmaya çalışın, tamam mı? Benim hatırım için ne olur.

0: Baba. İyi misin?
1: Döndün oğlum. İyi olmayacağım da ne olacağım?
0: Doktorunla konuştum. Şu isteme işi bittikten sonra ameliyat olacaksın. Söz ver bana.
1: Sen ilk kez benden bir şey istedin. Ölme dedin. Sözünü dinledim. Bak buradayım işte.
0: Nasıl yani sen... bütün o söylediklerimi duydun mu?
1: Merak etme. Ameliyatı da atlatacağım Allah'ın izniyle. Sen yeter ki bir yere gitme. Ne yaparsak yapalım, benim ağzımdan ne çıkarsa çıksın, gitme olur mu?
0: Bir isteğin var mı baba?
1: Tek başıma yıkanmak istiyorum. Akan suyun altında. İstediğim zaman başımı, elimi, yüzümü temizlemek istiyorum. Kimseden izin almadan.

0: Abla bir saniye bakar mısın? Banyodayım, bir gelir misin?
1: Aa, musluğu kullanmasın demeyi unuttum. Ay inşallah kullanmamıştır. Hanım, yalvarırım kapı o musluğu.
0: Bak bana abla. Ellerime bak.
1: Han. Yapma dedim sana, şunu kapat çabuk.
2: Zehirli değil abla bu.
1: Pislik içinde zehirleneceksin, kapat şunu.
0: Kapatmayacağım. Bak hatta ne yapacağım biliyor musun? Çok susamışım.
1: Han ölümü. Han. Han ölümü öp, yapma han. Han ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne yaptın?
0: Ben ne yaptım biliyor musun? Benim için imkansız olanı yaptım. Bu eve geri döndüm. Neden biliyor musun? Çünkü sadece bu evde şifa bulabilirim. Ailemin yanında, senin yanında. Sadece siz iyileştirebilirsiniz beni. O yüzden şimdi sen de imkansızı deneyeceksin. Benim için, Gülben için, ailen için yapacaksın bunu. Neden biliyor musun? Çünkü bizim sana, senin iyi olmana ihtiyacımız var abla. Hadi. Aç şu musluğu.
1: Ha, yapamam.
0: Yaparsın abla. Bak. Hepimiz çok yorgunuz zaten. Hayat bizim canımıza okudu. Zaten her şey yeterince zor. Daha fazla zorlaştırmayalım değil mi? Hadi.
1: Bilmiyorsun sen. Pislik akıyor ondan, kapkaranlık. Zehirleneceksin.
0: Abla öyle olsa şu an karşında böyle dimdik durabilir miydim? Az önce içtim ben o suyu. Hadi. Bizim için.

0: Babanı o su hasta etti. Kalbine sızdı o zehir. Yıkarsan her şey bitecek. Sen Naci değil. Naci seni gömecek.
1: Yeter! Yeter!
2: Dinleme onu, dinleme. Hadi benimle birlikte say. Bir!
1: Bir!
2: İki!
1: İki!
2: Üç!
1: Üç!
0: Damarlarına sızdı o lanet. Gülben'in müretini göremeyeceksin.
1: Göreceğim! Göreceğim!
2: Dört!
1: Dört! Dört! Dört! Dört!

Seninle gurur duyuyorum. Her zaman duydum. Annemin mezarına gelemezken o gün İnci'nin mezarına geldin benim için. Yanımda durdun. Kollarımı tuttun. O tımarhaneye gelip benimle birlikte o gazozu içtin. Bunların hepsi için teşekkür ederim. Geç olsa da bunu söylemek istedim.

0: Esat, ne olursun ısrar etme. Vallahi gelemem ya. O kadar çok işimiz var ki bir görsen halimizi inanamazsın ya. Ha şey, bu arada baban için de çok üzüldü.
1: Nasıl? Ah ya. Han mı söyledi sana? Gülben, üzülme bak.
2: Ne olur, tamam mı?
0: Hayır, neyse ki çok ağır değilmiş hastalığı zaten.
1: Efendim?
0: Şey, üzülmeyin yani. O da nişana gelir artık. Hayır, nişan olmak zorunda değil. Eğer o yaparsak diye.
3: Yapmazsak önemi yok demek istedim yani.
1: Evet ya, maalesef. Hasta babam. Ama şey, merak etme, tamam mı? Abimler falan hep yanında zaten onun.
3: Tamam, çok geçmiş olsun dediğimi söyle.
0: Selamlarımı çok ilet. Kapatmam lazım benim artık.
1: Bir dakika dur kapatma. Gülben, 10 dakika ya. 10 dakika ihtiyacım var sana. Bak bir sürü soru sormam lazım. Yani mesela işte babana çikolata alsam doğru olur mu?
2: Ablan hangi çiçeği sever? Terlikleri biz mi getirelim? Siz mi verirsiniz oradan? Yani böyle bir sürü soru.
0: Ya Esat lütfen, ben onları sana mesaj atsam olur mu? Telefonla 5 dakika.
1: Tam 5 dakika olsun. Ama 5 dakikayı da çok görme bana ya lütfen.
4: Gitsen ben hallederim.
0: Tamam geliyorum. 5 dakika mesaj, tamam mı? Kapatıyorum hadi.
1: Tamam.
0: İyi. Tamam o zaman ben hemen ineyim geleyim ablam görmeden. Yoksa paralar vallahi beni.
4: Tamam.
0: Ya. Tıpkı eski günlerdeki gibi biliyor musun?
4: Ne o?
0: Yani böyle işte seninle birbirimizi idare ediyoruz. Ablamın arkasından gizli gizli dolaplar çeviriyoruz. Çok özlemişim.
5: Çok özlemişsin ha Gülben.
0: Ablam, canımın içi ablam. Ben hemen kapıya bakayım geleyim. Hiç rahatsız olma ne olur. Kapıya bakayım. Dur 5 dakika gidiyorum bakıyorum.
6: Hayır günler şey, Safiye Hanım beni çağırmış da.
5: Hah, bayram. Hemen bunları gidip alacaksın. Şunu uzat Gülben. Ver. Hepsi yazılı. Bana bak, bir de 2 gün sonra akşam saat 7'de bütün vanaları kapatacaksın, sular akmayacak.
0: Aa, niye ama abla?
5: Kız deyim arkada, dışarıda de. Niye olacak? Geldiklerinde tuvaleti kullanamasınlar diye konuştuk ya.
6: Aa, sizin tuvalete biri mi girecek?
5: Esat'la o kaknem anası gelecek. Bana bak, sarı bıyık, sakın unutayım deme, yollarım seni. Gülben hadi geç kalıyorsun sen de hadi. Ona göre.
6: Ben anlamadım, neden geleceklermiş?
7: Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ay duydunuz mu? Beklenen mucize gerçekleşmiş.
6: Ne olmuş?
7: Mars'ta su bulunmuş. Bakışlara bak. Ayol düğünümüz var, düğünümüz.
6: Ne düğünü ya?
0: Beni istemeye gelecekler bayram. Senin kalbin temizdir, dua et benim için ne olur. Her şey yolunda gitsin, hadi.
7: Aa, Han Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
7: Kız Gülben, hadi yine iyisin ha. Alacakmış o kömür madeni seni.
0: Kömür madeni mi?
4: Esat'ı diyor, Esat'ı.
0: Esat'ı mı diyorsun? Artık ya.
7: Ay bana bak, sakın stres yapma ha. Tatlısı, tuzlusu, böreği, çöreği ne istiyorsan hepsi bende. Kız senin Okşan ablan var burada be. Bırakır mıyım ben seni? Her şey bende.
0: Bayramcık.
4: Bayram sen iyi misin?
6: Evet ben bu...

0: Ben bu siparişleri halledeyim geleyim.
1: Elbise seçtin mi? Ne giyeceksin istemede? Bak çok önemli o. Esat seni her türlü beğenir de. Aman kaynanan gelecek kız. Dikkat etmek lazım buna. Ay sonunda hayallerine kavuşuyorsun be Gülben. Ha? Demek o büyük aşk mutlu sonla bitiyor ha? E hala umut var demektir ha?
2: Tamam tamam neyse tutma beni şimdi konuşuruz sonra tamam mı? İşim var hadi.
1: Hadi ben gideyim.
2: Bayram sen ne yapıyorsun? Çekil çekil kay kenara ağaç oldu çocuk ya. Hadi oyalanma sen de yürü.

0: Ege evde mi?
1: Evde. Gelmek ister misin?
0: Yok, ben girmeyeyim şimdi.
1: Dönmene çok sevindi herkes. Hepimiz çok sevindik.
0: Ben sabah biraz dağıldım. Eğer rahatsızlık verdiysem size...
1: O dediğini birlikte yaptık. Beraber dağıldık, beraber toparladık. Seni bilmem ama benim ihtiyacım varmış. Geç bile kalmış. İyi geldi yani. Sağ ol. Ege, gelir misin buraya?
2: Ne oldu dede?
0: Bunu yeni buldum. Sende kalması daha doğru olur diye düşündüm.
2: Bu babamın hediyesiymiş, biliyor muydun dede? Ablam saklamış senden. Sağ ol.
0: Senden özür dilerim. Ben kendi acıma gömüldüm. Sizinkini unuttum. Dünyanın yükünü bıraktım omuzlarınıza. Sen benden daha az acı çekmedin Ege. Ama daha güçlü çıktın. Aileme sahip çıktığınız için... onlara benim gibi sırtınızı dönmediğiniz için... teşekkür ederim.

0: Allah'ım bana yardım et. Şu işin üstesinden geleyim Allah'ım. Ay benim. Ay sakın. Sakın.
1: Asla ama asla başaramayacaksın.
2: Sinemaya mı gitsek? Ne dersin?
0: Ha, yok ya. Vallahi.
2: Şu çayı hiç soğutma. Hadi. Aa.
1: Ha? Nasıl? Döndün mü yani? Döndün. Ay, çok mutlu oldum.
3: Müsait misin?
1: Tabii ki müsaitim. Geç, geç içeri. Rüya. Gel, geç içeri. Bak, Rüyahan geldi. Rüya da sana hoş geldin diyor. Hoş geldin.
0: Merhaba, hoş geldin.
1: Bugün biraz kötü bir gün geçiriyorum.

0: Hırzı da.
1: Ben şey yapayım. Kalkayım, siz rahat rahat konuş.
0: Hayır, gitme. Tazecik çay demledim. Sana da getireyim mi bardak?
2: Yok, sağ ol. Benim acelem var da. Aslında yardımına ihtiyacım var.
0: Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu?
2: Esat Gül beni istemeye gelecek.
0: Ne? Ne? Çok sevindim. Allah'ım, sonunda ya, sonunda. Sonunda şu çocuk iki lafı bir araya getirip evlenme teklif edebildi ya. Oh!
1: Yok Gül, ben evlenme teklif ettim.
2: Sen nereden öğrendin?
1: Neriman'dan. Neriman söyledi bana.
2: Ha. Neyse, tahmin edersin ki çok büyük bir hazırlık içine girdik. Eve yeni mobilyalar almamız lazım. Ama nedenini sakın sorma.
0: Sormuyorum, tamam. Ben de mi geleyim seninle?
2: Başka bir işin yoksa?
0: Yok, yok, hiçbir işim yok da. Bugün rüyayla olsam daha iyi olur evde sanki, değil mi?
1: Yok yok, ben iyiyim, iyiyim. Vallahi siz gidin, ne gerekiyorsa halledin işte.
0: Bir şey yapalım. Üçümüz birden gidelim. Hem rüyada çok zevklidir, seçerken bize yardım eder.
1: Olmaz.
2: Olur.
0: Süper.
2: Elbise de almam lazım. Belki ona yardım etmek istersin.
0: Ay harika düşündün. Ben hemen üstüme bir şeyler giyiyorum. Geliyorum, tamam mı?
2: Teşekkür ederim.
1: Niye?
2: Babamın hayatını, Neriman'ın da geleceğini kurtarmışsın sanırım.
1: Nefret etmiyor musun benden?
2: Nefret çok güçlü bir duygu değil mi?
1: Onu seninle konuştu mu?
2: Neyi?
1: Hiç konuşmadım. Sen unut benim sana söylediklerimi. Yani ben öyle şey yaptım. Uydurdum yani tabii ki. Sen haklısın, sonuçta tanımıyorum ki ben seni. Ki zaten ilk izleniminde gerçekten çok şey değil yani, kötü bayağı. Özür dilerim böyle kendi eğlenceme de seni dahil ettiğim için. Canım çok sıkkındı. Dedim hani bakayım ne yapacak? Yutacak mı yemi? Merak ettim yani.
2: Dönme o eve.
1: Hangi eve?
2: Burada kal. Oraya dönme.
0: Ay hazırlandım. Hadi bakalım çıkayım. Rüya. Hala gelmemişsin, hadi.
1: Tamam, ben alayım. Eşya alır bir şey.
0: Tamam. Bir şey mi aldım, telefonumu? Telefon var ya. Hala yok bak, gelmemiş hala. Beni buraya getirdi. Bir sürü de işim var ya. Hiç işim yokmuş gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir sürü işim var. Allah'ım ya Rabbim. Üf vallahi. Bakıyorsunuz. Ya ayıp. Zaten canım burnumda ya. Tıkmışlar gözlerini, bana bakıyorlar. Bak çok vaktim yok dedim. Hala ortada yok. 5 dakika konuştum ama. Bravo, tebrik ederim.
3: Buyurun, ne alırdınız?
0: Almayacağım hiçbir şey. Allah Allah ya. Daha oturur oturmaz geldin. Atmaca gibi tepemde bitiverdin. Ne ayıp bir şey ya. Merak etme. İçmesem de ödeyeceğim o parayı. Vallahi hadi rahat ol. İşine bak hadi.
3: Tamam hanımefendi.
0: Kusura bakma. Yani benim sinirim sana değil, vallahi yani. Benim sinirim... Sen işine bak. Gelsin o, bütün sinirimi, stresimi üstünde atıvereceğim ben. O zaman rahatlayacağım. Pardon. Kusura bakma tekrar. Hayret bir şey, beni soktuğu durumlara bak ya. Ne oluyor? Ay, ay,

0: İşte biraz senin deftere yazdıklarından, biraz da benim hayal ettiklerimden böyle ortaya karışık bir şeyler yapmak istedim.
1: Ne gerek vardı Esat? Ben zaten sana evlenme teklifi ettim ya. İlk önce ben evlenme teklifi ettim de.
2: Ne güzel, çok güzel.
0: Ben etmedim ama yani.
2: Şimdi sendirsin o zaman.
0: Evet. Yani hak ettiğin gibi bir evlilik teklifi etmedim. Gülben. Sen öyle bir girdin. Öyle güzelleştirdin ki hayatımı. Ben gözlerini ıskaladığım her yıl için, her saniye için kendimden utanır oldum. Kalbini sezemediğim için beni affet Gülben. Ama geldim artık. Sen beni kovmadığın sürece ellerine, gözlerine, kalbine talibim.

0: Sen benim Maria'msın. Bir ömür boyu senin Carlos'un olmama izin verir misin?
1: Bir saniye. Allah'ım. Hayal mi bu? Odamda mıyım aslında? Kitabımı mı okuyorum?

0: Benimle evlenir misin Gülben? Nasıl yani?
1: Yani Türkçesi evet, evet, evet, evet.
0: Bir şey olmaz, bir şey olmaz.

0: Tebrikler, çok güzel, çok güzel.
1: Gerçek bir fotoğrafımız olsun mu artık? İçinde benim de olduğum.
2: Ha? Olsun ama Erol Evgin de olsun. Yani senden önce o vardı da. İlk aşkımsınız siz benim o anlamda yani, olur mu?
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Teşekkür ederiz.
2: Fotoğraf.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Sevgili Gülben ve Esat. Birbirinize öyle aşk dolu gözlerle bakıyorsunuz ki ömür boyu hiç bitmeyeceğine inanıyorum bu bakışlarınızın. Elleriniz ve kalpleriniz bir ömür boyu hep birleşsin, hiç ayrılmasın. Size sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim.

0: Alo, annem. Yok, hiç. Öyle ben sadece sesini duymak istedim.
1: İyi, iyi hadi. Hadi. Sonra arayayım ben.

0: Oy, ay ay ay. Şuraya bak. İçi pislik içinde kalmış.
1: Abla yani en sonundan başladık. Kim görecek o pencerenin kolunun içini? Birinin görmesine gerek mi var Neriman? Ben biliyorum. Allah Allah. Yetmez mi? Hayret bir şey. Sus da işine bak. Hamur gibi oynayıp duruyorsun. İyice bezisik orada.
2: Ay avize. Ne olmuş avize?
1: Avizeyi de iyice silmem lazım.
2: Ay abla insaf artık. Bak vallahi çıkarız oralara da başımız döner düşer bir yerimizi kırarız.
1: Düşmemize gerek yok. Sökeceğim çamaşır suyuna yatıracağım ben onu iyice. Bütün taşlarını sileceğim.
2: Nasıl yani?
1: Han gelsin söktürürüm ben onu. Nerede kaldı bu han ya? Daha tabaklar gelecek hepsini tek tek yıkayacağız. Allah'ım bir sürü iş var. Gülben nerede? O gül... Oha. Hey yavrum hey.
2: İnşallah çok uzağa gitmezler.
1: Ne?
2: Evlenince yani. Ben onu çok özlerim sonra. O öyle kolay kolay evinden de çıkamaz şimdi. Yanımıza da gelemez. Esat abinin evi de biraz uzakmış. Ama neyse, ablam mutlu olsun da değil mi?
1: Ne kadar uzakmış?
2: Neredeyse şehir dışında demişti abi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Arayan hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
11: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
17: Ama bir mucizeye gerek var.
16: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
17: İşte bu Fairy mucizesi.
16: Fairy 30 dakikada mucize.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Uyandıralım. Çıtır

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsınız?

0: Açım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
9: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Koçakla Festival.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: İnşallah çok uzağa gitmezler.
2: Ne?
1: Evlenince yani. Ben onu çok özlerim sonra. O öyle kolay kolay evinden de çıkamaz şimdi. Yanımıza da gelemez. Esat abinin evi de biraz uzakmış. Ama neyse, ablam mutlu olsun da değil mi?
2: Ne kadar uzakmış?
1: Neredeyse şehir dışında demişti abim.

0: Bak mesela bu. Ama bu çok mu modern? Safiye Hanım daha böyle retro şeyleri seviyor değil mi?
1: Yani aslında hiç fark etmez çünkü bir gün kalacak.
0: Bir gün mü?
1: Evet. İstersen bu arada sende kalabilir. Yani kendi zevkine göre seç.
0: Ya sen şunu baştan söylesene enişte ya. Özür dilerim.
1: Çok önemli değil.
0: Maşallah.

0: büyük masa. Sizin de var mı böyle yemek masanız?
1: Var. Aşağı yukarı böyle bir şey.
0: Bizim de vardı böyle bir şey kocaman. Ama yani biz üç kişiydik. Üç kişiydik de hiç üç kişi oturmadık tabii o masaya. Yani o zaman çok saçma oluyor tabii böyle kocaman şey bomboş. Duruyor yer kaplıyor falan saçma bence. Neyse zaten annem sonra kendine daha kaliteli kıyak bir masa buldu. Biz kaldık babamla. Sonra o da kendine daha geniş bir masa buldu. Ama nasıl geniş biliyor musun? Böyle tıklım tıklış. Yani oturacak yer yok. Yok. Ben o yüzden çok şanslısın demiştim. Yani kaybettiklerini küçümsediğinden değil de sahip olduklarına sevindiğimden.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Rüya? Hı. Hadi. Bak şurada çok güzel şeyler var. Onlara da bakalım mı lütfen? Şu koltuğu dedim ben. Ha? Ne diyorsunuz? Rengi de güzel. Bence sizin eve çok güzel olacak bu. Ha? Bir tek sehpamız kaldı. Onu alamadık. Hadi Rüya, sehpayı da sen seç. Ben de şu halılara bakalım diyorum. Halıyı hala bulamadık
3: çünkü. Tabii. Hemen halılar için yardımcı olayım ben size.
2: Teşekkürler.
0: Ayaklarını sehpaya uzatmayı sever misin?
1: Sevmem.
0: Niye?
1: Sınırlara önem veriyorum çünkü.
0: Sen niye bana kal dedin?
1: Esra iyi bakar sana. Sevdiklerini kollamayı sever.
0: Başka bir şey yok yani bu kadar.
1: Bu kadar. Yok. Hiçbir zamanda olmayacak.
0: Ya ama bak Gülben'e. 25 yıl sevmiş, beklemiş. Herkes ona da imkansız demiş. Ama bak bugün ona koltuk bakıyoruz. Demek ki neymiş? Hayat büyük konuşanlara laflarını yedirebiliyormuş.
2: Perdeler yeşil ya. Böyle krem rengi bir sehpa olsun diye düşündüm. Bu sizin evdekine benzemiyor mu?
0: Evet. İğrenç o, almayalım onu, boşver.
1: Tamam, biz bunları alıyoruz. Yalnız acil, bugün lazım.
3: Bugün mü? Hı-hı. Mümkün değil yani, sipariş edeceğiz. Ta Bursa'dan, fabrikadan gelecekler. En az 3-4 gün.
1: Yok, gerek yok Bursa'dan gelmesine. Biz bunları alır gideriz.
3: Beyefendi, bunlar teşhir ürünleri. Yani kullanılmışlar.
0: Yalnız beyefendi, Han Derenoğlu bugün diyorsa bugündür bence, o zorlamayalım biz.
1: Sen karışma, ben hallediyorum.
0: Şimdi şöyle, 7 sülalenizin altından o koltuğu çeker alır böyle kalırsınız. Hayır yani ben tamamen sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Siz bilirsiniz.
2: Rüya, çok ayıp. Nasıl konuşuyorsun sen?
3: Beyefendi, ben o zaman bir merkezi arayayım. Depoda falan kalmışlarsa yardımcı olayım, ben hemen halletmeye çalışayım.
0: Neyse. Yalnız bayağı rahatmış ha.
2: İndir o ayaklarını.
0: İndirmeyeceğim ya.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, Sonra bankayız. Halkbank.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Şimdi değil. Burada değil.
1: Sık. Zilletten kurtar beni.
2: Mümati. Alın bunu.
0: Önce bizimkiler sorgulasın. Sonra siz gelirsiniz.
2: Efendim rahat durmaz mı?
0: Duracak. Alın Ersoy'u. Operasyonun başında sen olacaksın.
3: Usta.
2: Nemati sıkılacak ortam değil.

0: Atlamam artık.
1: Ne usta?
0: Doble.
1: Bununla yetişebilir miyiz usta?
0: Görürsün. Ver şu anahtarları.
2: Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir dakika ya. Durun ya.

0: Bu gelen doblanın içinde kim var?
1: Usta, önlerini kırabilir miyiz?
2: Kırarız, kırmasına da memati. Yolda müdahale olmazsa emniyete kadar takip edelim diyorum.
1: Usta, elimizden kaçarırız.
3: Abi, polislere ateş edecek değiliz ya. Arabayı durdurup ne yapacağız?
1: Kafasına sıkarız.
2: Şimdi değil memati. Neticede söz verdik. Ersoy'u öldüreceğiz. Ama usulünce öldüreceğiz.
1: Sen nasıl diyorsan öyle usta.
4: Efendim, Ünsal geldi.
5: Bulmuş mu bilgisayarı?
4: Bulmuş efendim.
5: Gelsin.

0: Nerede buldun Ünsal'cığım?
1: Şamil getirdi.
0: Anlamadım.
1: Laptopunuzu Şamil çaldırtmış. Zaza'nın üstüne bırakmayı planlıyor. Benim size ihanet edeceğimi düşünerek bilgisayarı bana verdi. Benim sizin için önemsiz olduğumu, eğer onun yanında olursam istediklerimi vereceğini söyledi.
0: Güzel teklifte bulunmuş. Otur Ünsal'cığım.
1: Benim bunu kabul etmeyeceğimi biliyor. Size iletmemi istediği için söylediğini düşünüyorum.
0: Bilgisayarın içindekilere baktın mı Ünsal'cığım?
1: Hayır efendim.
0: En azından bilgisayarımızın kimlerin eline geçtiğini biliyoruz. Bir şey ortaya çıkarsa Şamir'den bileceğiz.
1: Ne yapmamı emredersiniz efendim?
0: Uzun zamandır aklımdakini sorayım. Benden istediğin bir şey var mı?
1: Öğrendiğime göre Polat Alemdar Ersoy Ulubey'i yakalamış. Eğer izniniz olursa Ulubey'in konseyini kendi emrim altına almak istiyorum.
0: Ne yapacaksın Ersoy'un konseyini? İstediğin bir parti yok mu emrine vereyim?
1: Siyaset için yıllardır bekliyorum. Belli ki sizin dizaynınız için bir 10 sene daha beklemem lazım.
0: Sabrım yok diyorsun.
1: Sabrım yok değil efendim. Kasetim çok.
0: Peki. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ersoy'un konseyini emrin altına alabilirsen ben seni desteklerim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Şansımı deneyeceğim.

0: Tedbirinizi alın. 24 saat uzunla ilgili bilgi istiyorum. Kiminle ne görüşüyorsa haberim olacak. Feller onu üzerimize gönderecek.
1: Ne, nereye kadar kopyalanmış öğrenin. Öğrendikten sonra da Ünsal'ı öldürün.
2: Emredersiniz efendim.

0: Anladın değil mi?
1: Çekil. Çekil. Çekil şu. Dur. Ne yapıyorsunuz siz?
2: Kardeşim başbakan burada, ne yapıyorsun sen?
1: Konuşacağınızı haini yakalayın.

0: Amir, nasıl Ersoy'un adamı olabilir?
1: Maalesef.
2: Efendim, maalesef arkadaşları Amir'in kaçmasını sağlamışlar. Bilmeden Polat Alemdar'ın adamı Cahide engellemişler.
0: Yakalanıp ihanetinin bedelini ödeyecek.
2: Talimat verdim efendim.
0: Ersoy'la görüşeceğim. Hazırlığınızı yapın.
2: Emredersiniz efendim.
1: O sizin dilinizden anlamaz, küstahlık eder.
0: Daha fazla ne küstahlık edecek?
1: Siz görüştükten sonra ben de görüşmek istiyorum.
0: Öldürmemen kaydıyla izin veririm.
1: Söz öldürmeyeceğim.

0: Ne zaman gelecek Sayın Başbakan? Bekletilmeyi hiç sevmem.
1: Dışarı çıkmak için bir ömür bekleyeceksin.
0: Cezaevine de atacaksınız beni. Öyle mi? Hakikaten korkulur sizden.
2: Usta niye söz verdin?
3: Başka bir şansımız yok Memati. Sen rahat ol.
4: Abi tam yakalıyordum.
3: Haberim var Cahit. Sıkma canını.

0: Normalde sizin burada oturuyor olmanız,
1: benim de sizi sorguluyor olmam lazım. Ama bir yanlışlık var bu işte.
0: Onu çözemedim.
2: Sen kimsin? Kendini benimle kıyaslıyorsun.
0: Kendimi sizle niye kıyaslayayım? Ben devletin sahibiydim. Siz bizim milletin başına koyduğumuz çobanlarımızdınız.
2: Madem bu kadar devlet diyorsun, devletine son bir hizmette bulun. Emrindeki eşkıyaları bize bildir.
0: En yakındakilerden başla Sayın Başbakan. Ben size bir teklifte bulundum. İstifa edin. Bu işleri bırakın. Canınızı kurtarın. Polat Alemdar'ın gazına geldiniz.
2: Seni kim üstüme saldırttı?
0: Ayıp oluyor. Saldırtma, maldırtma. Devlet bilinciniz olmadığı belli.
2: Feller mi? Şamir mi? Günter mi?
0: En çok hangisinden nefret ediyorsanız onun üstüne gidin. Ben de emrinize gireyim. Ama size son bir hizmette bulunayım. Polat Alemdar'la, onun gibi hayalperestlerle bu işler olmaz.

0: şöyle. Ya Die Hard My Heart. Var mı lan sana kolay ölüm?
1: Keser döner, sap döner. Gün döner, hesap döner.
2: Var mı delikanlıkta bir kişiye iki kişi ha?
1: Vay vay. Delikanlı da olmuş bebek katil.

0: Ersu, nasılsa anlatmayacaksın değil mi sorduklarımı?
1: Sor söyleyeyim.
0: Sana ne soracağım? Nasılsa seni gelip beni bulmayacaklar. Nasıl sor de öldürmeyecek. Sana ne soracağım?
2: Aman usta! Hemen ölecek.
0: Yok Mehmet. 300'den aşağı kemiği kırılmadan buna ölüm yok.
2: Gel kalk lan! Kalk! Kalk dedin mi kalkacaksın!

0: Sen benim anama babama kurşun sıktın. Anam ayaklarının üstünde duramayacak, sen duracaksın ha?
1: Çağırma şu cinleri tepeme.
2: Ses bastırmaya çalışıyoruz.
1: Bastırma. Kaç aydır biz bu sesi bekliyoruz. Bastırma.
0: Ölmemiş değil mi Memati?
3: Ölmemiş usta.
0: Şahitsin. Sözümü tuttum, öldürmedin.
3: Şahidim usta. Kendini öldürdü.

0: gerçekten rezillik Feritciğim. İki kişi bir adamı tutamadık. Yürümem hadi gidelim.
1: Gideceğiniz bütün yerlerden haberim olsun.
2: İstanbul'dayız. Haberin olsun.

0: Kimi arıyorsun usta?
1: Alper'i. İhtiyarlara haber versin. Hem Ersoy'un öldüğünü hem buluşmak istediğimi.
0: Usta bunu nasıl dinleyemiyorlar?
1: Ona göre yapılmış Memati.
0: Usta sen konuş. Ben azıcık yürüyeyim.
1: Alo Alper.
2: Bir dakika usta. Telefonun kripto modunu alıyorum. Buyur usta. Seni dinliyorum.

0: Memati.
1: Usta. Allah'ını seviyorsan benim amuşumun yanına göm usta.

0: Oğlum gelmeden yemeyeceğim dedim ya kızım. Niye laftan anlamıyorsun?
1: İlaç saatiniz geldi anneciğim. Yemeniz lazım ki ilaçlarınızı alın.
0: Benim ilacım oğlum.
2: Anne doktorların ilacını da iç, üstüne kendi ilacını da iç. Bak vallahi Polat duyarsa çok üzülür.
0: Sakın oğluma bir şey söylemeyin. Ver kızım o ilaçları.
1: Aç karnına olmaz Nazife anne.
0: Ver tamam. Yemeğimi de ver.

0: Ne yapıyorsun?
1: Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun?
0: Nerede oturuyorsun?
1: Kız Kulesi'nin karşısında.
0: Gelmeyecek misin eve?
1: Leyla, başlama sorguya.
0: Tamam, bir şey demedim. Daha orada mısın?
1: Evet canım.
0: Tamam canım, öpüyorum.

0: Ellerine sağlık güzel kızım.
1: Beğendiniz mi Ömer baba?
0: El emeği göz nuru beğenilmez mi? Ne zaman sergin?
1: Davetinizi getireceğim. Nazif anne için de değişiklik olur belki.
0: Getirirsin davetiyi, ikna edersin. Anneciğim görmeyecek misin yaptıklarımı diye. Kırmaz seni.
1: Ömer baba çok korkuyorum.
0: Niye korkuyorsun kızım?
1: İnsanların beğenmemesinden.
0: Sen başkalarının beğenmesi için mi yapıyorsun? Yoksa Allah'ın sana verdiği bu yeteneği değerlendirmek için mi yapıyorsun?
1: Her ikisi için de. Başkalarının beğenmesini de istiyorum.
0: Ben ömrü hayatım boyunca kimse beğensin diye bir iş yapmadım. Allah'ın rızası için yaptıklarımı yaptım. Ama sen bu niyetle yola çıkınca insanların da gönlüne senin bu kağıda işlediğin gibi yüce yaradan muhabbeti işliyor. Onun beğendiğini insanlar da beğeniyor. Allah güzeldir. Güzeli sever.

0: Hayırdır kızım, nereye?
1: Biraz hava alıp geleceğim baba. Dışarıdan bir şey lazım mı?
0: Yok kızım. Sen Zeynep kızımın sergisine geleceksin değil mi?
1: Geleceğim tabii. Söz verdim zaten. Hadi görüşürüz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: Beyaz giymeye bayılırım.
6: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
9: Ya da anca sporda gelir grisi.
10: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Obseso.
15: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolabı.

0: kitapları, şimdi Susebil'e hediye edelim.
1: Bu Salı Bin'de Haribo Orman Meyveli Aromalı Yumuşak Şeker 49 lira. New Yorkers Çikolata Kremalı Yumuşak Kurabiye 89 lira. Bim, bim, bim,
2: kalbimle benim, bim, bim. Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık halkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
18: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Ömer Baba ile Nazif Anne burada olduğunu duysa kederlerinden ölürler.
1: Söylesen de burada olduğunu.
0: Niye gelmedin eve?
1: Ersoy öldü.
0: Nasıl?
1: Kendini camdan attı.
0: Oh, çok şükür. Ersoy'un öldüğüne üzüldün. O yüzden mi gelmiyorsun eve?
1: Annemin yüzüne bakamıyorum Leyla. Vicdan azabından öleceğim.
0: Ne alakası var? Annenin seni suçladığı yok. Hem kadere inanan insanlar onlar.
1: Onlar değil, ben. Adam öldü gitti. Bütün bunlara değer miydi?
0: Sen elinden geleni yaptın. Değerdi ya da değmezdi. Geçmişi değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
1: Annemi iyileştirebilirsem her şeyi yapabilirim.
0: Annenin ayağa kalkması kaderse kalkacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayağa kalk.

0: kalkmaması kaderse de kalkmayacak. Biz ne yaparsak yapalım.
1: Babamın yanında gezdiğin nasıl da belli.
0: Benim gibi hayata kötümser bakan birine bile iyi geliyor. Tavsiye ederim.
1: Bir ömür burada oturacak değilim. Gideceğiz herhalde evimize. Sevindi mi annem gazetedeki fotoğrafa?
0: Ben dedim ayaklanır diye ama İnce'ye bir daha rica etmen gerekiyor. Evleniyorlar diye de bir haber yaparsa tamamdır bu iş.
1: Gel sarılayım. Çeken meken varsa yazarlar evleniyorlar diye.
0: Kusura bakma canım. Elif'e evlenme teklif ettiğin yerde sırnaştırmam seni. Ama kendini iyi hisset diye en fazla 2 dakika.
1: Tombik be. Hı. Bir sefer hatırlıyor musun? Elif sen ben gelmiştik.
0: Hatırlıyorum tabii.
1: O kadar tombiktin ki banka üçümüz sığamamıştık.
0: 4 kişiydik. Hikmet abi yüzünden oturamadık.
1: 3 Hikmet'i hatırlamıyorum niyeyse.
0: Aman ya! Ne kadar kötüsün Polat.
1: Kumpir yaptırayım mı?
0: Ben kumpir yemeyeli 5 yıl oldu.
1: Aferin. Fıstık gibi olmuşsun.
0: Sen de yüzünü değiştirmişsin, daha yakışıklı olmuşsun.
1: Tamam, tamam. Kimse almazsa alacağım seni.
0: Bak kalkar giderim ha.
1: Hadi kalk. Hadi hadi. Annem iyice merak eder. Ben biraz daha burada oturayım gelirim. Bu gece gelmezsem yarın gelirim.
0: Kalmamı ister misin?
1: Yok be gülüm.
0: Dur öbür yanağından da öpeyim de bir kere daha dul kalma.

0: Var mı Ünsal'dan haber?
1: Burak'a geliyor.
0: Feller'le görüşmüş mü?
1: Görüşmüş. Feller mesajımı almış.
0: Ünsal bizi satar.
1: Satamaz. Ünsal'ın son şansı benim.
0: Niye Ünsal istiyorsun? Ben Ünsal'sız daha rahat konseye hükmederim.
1: Atma Kaşif oğlu. Bir gün gerçekten canımı sıkacaksın, öldüreceğim seni ha. Sen o konseydekilerle ikinci gün kavga edersin. Ünsal bir ömür boyu anlaşır.
0: Ben asla hava atmam. Ersoy uydurdu bunu. İşine gelmediği için.
1: Atma. Sen yine de atma.
0: Polat'ı ne yapacağız?
1: Polat biraz Ersoy'un cesediyle oyalansın, sonra konseye saldıracak. O sırada sen Ersoy'un silahlı gücünü harekete geçireceksin. Hamit'le aran nasıl?
0: Hamit'le her türlü anlaşırım.
1: Gir.
2: Ünsal geldi efendim.
1: Hah, gelsin. Ünsal'cığım, tanışıyor musunuz?

0: İyi tanışıyoruz. Ne haber Kaşifoğlu?
1: Kırgınım sana.
0: Niye?
1: O kadar sürgün yedik. İstesen 2 dakikada durdururdun.
0: Bir de kırılıyor musun? Teşekkür etmen lazım. Yoksa götüreceklerdi seni.
2: Hey, aranızdaki kırgınlığa ben son verdim.
0: Feller'le konuştum. Senin bilgisayarı getirdiğini söyledim. Konseyin başına geçeceğimi de.
2: O ne dedi?
0: Başarılar diledi.
2: Dileyecek tabii. Görürüm bundan sonra onu.
1: Konsey Palat'ın emrine girmiş. Nasıl kendimize çevireceğiz?
0: Gücümüzü göstererek.
3: Uş, ya ver. Allah razı olsun yeğenim. Ölüm şiştim ha.
4: Afiyet olsun dayı. Zülfikar ağa, sen niye bir şey içmiyorsun?
2: Ben şekerli kahveyi üzerine içeceğim.
4: Neyin üzerine içeceğim?
2: Zaza dayın şimdi yüklü bir bağış yapacak, onun üstüne.
3: Ya arkadaş, paran mı yok senin? Cem evi yaptıracaksan git kendi paranla yaptır. Paran yoksa borç veren. Faiz maiz de istemeyeyim.
2: Senin paranla yaptıracağım Zaza.
5: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
3: Ya sen niye taktın benim paramı?
2: O kadar hukukumuz var. Sen benden bir şey istesen ben seni kırar mıyım? Kırmam.
3: Anlamışsın mı ya? Benim param helal para değil. De ki pavyona gideceğim, yiyeceğim. Verem. Değilsense gidip kumar oynayacağım. Verem.
5: Hoş etme değilsin dayı.
3: Ya otur oturduğun yerde, söz misal diyeyim ya.
2: Senin haram paranı helal edeceğim işte. Ne güzel. İnsanlar ibadet edip dua edecekler sana, yedi ceddine.
3: Ya benim kimsem yok.
6: Dayı, biz senin kimsen değil miyiz?
3: Oğlum senin duaya ihtiyacın mı var? Allah Allah.
2: Zaza, sen vermezsen parayı gidip Murat'tan alacağım.
3: Ha, tam adamını buldun. İşte git ondan al.
5: Nereye uçuyandan Ali? O kim ki bizim yapamadığımız hayrı yapa?
3: Kardeş tamam. Bak o zaman bizim köyün camisi yok. Sen de bizim köyün camisini yaptır.
2: Tamam. Başım üstüne. Ben de camiyi yaptıracağım.
3: Tamam, ben hayrını kabul edeyim. Camiyi ben yaptıram, sen de git Cem evini yaptır.
2: Zaza, köy camisi 100.000 lira. Bilemedin 200.000 lira.
3: Canım sen de 200.000'lik Cem evi yaptır.
2: Yok arkadaş, 1.000.000'u vereceksin.
3: Tamam, söz. O Ersoy ölsün. Vera.
2: Peki. Hepiniz şahitsiniz. 1.000.000 dolara söz verdi.
3: Ya Ersoy ölene kadar artık Amerika mı kalır? Amerikan doları mı kalır? Pul olur pul.
5: Memati Bey nerede?
4: Hayırdır Hüsnü?
5: Onun mübarek ellerini öpmeye geldim.
3: Aha, onun eli benim elim. Öp. Ya sen niye öpüsün Memati'nin elini?
5: Ersoy onu beş yerden el öpülmez mi dayı?
2: He? Erhan, şekerli kahvemi yap oğlum.
3: Sen beni Tonga'ya düşürdün. Sen bilirdin öldüğünü. Sayılmaz.
2: Nereden bileceğim kardeşim? Ben de seninle beraber gelmedim mi?
3: Ya sen bu deli sözüne mi inanırsın? Erhan, kahve mahve yapmıyorsun.
2: Aha geldi kardeşim. Kardeşim benim. Bileğin bükülmesin. Sırtın yere gelmesin. Kılıcın zülfükar olsun.

0: Öldürdün mü o Yezid'i?
1: Çok şükür.
0: Aslanım benim. Geç şöyle.
2: Memati.
3: Bak gene polimden ölmüş olmuyor. Eminsin yani değil mi?
2: Ersoy, soyun guruyor Ersoy. Bir milyonumu yedin Ersoy.

0: Niye hep mezarlıklarda görüşüyoruz?
1: Ölümü hatırlamak için.
0: Ben bir gün bile unutmadım.
1: Ben de gençken senin gibiydim. Buralara dostlarımı görmeye geliyorum. Ve buralarda dostlarım çoğaldıkça yaşamak çekinmez bir hal oldu.
0: Devlet mi millet, ne başsız kalır ne sahipsiz. İstediğiniz zaman arkadaşlarınızın yanına gidebilirsiniz. CIA başkanıyla ne pazarlıklar yapıldı?
1: Her zaman ne pazarlık yapıldıysa o.
0: Yine boş vaatler mi?
1: Bu defa somut talepler üzerinden pazarlık yapıldı.
0: Şeytanla pazarlık yapmayı biliyor muyuz?
1: Şeytanla bile pazarlık yapılır. Çünkü şeytan sözünü tutar. Ama bunlar verdikleri 100 sözün birini ancak tutar. Onlar bize Orta Doğu'da, bilhassa Suriye'de rejim değişikliğini desteklememizi önerdiler. Karşılığında Kandil'i temizleyeceklerini söylediler.
0: Biz ne düşünüyoruz?
1: Suriye'de iç savaşa izin vermeyiz. Bunun için gereken neyse yapmalıyız.
0: İsrail'in taleplerine ne cevap verdiniz?
1: Başkan hala İsrail lobisiyle savaşmayı göze alamıyor. Ama Filistin meselesine de kayıtsız kalamıyor. İkna etmeye çalışıyoruz. Bölgenin böyle bir krizi kaldıramayacağı konusunda.
0: Kandil şu an İsrail'in güdümünde. Bize nasıl verecekler?
1: Başkanın etrafından İsrail lobisini temizleyecekler. Orta Doğu'nun yeniden dizaynı Türkiye ve İsrail'siz imkansız.
0: Yani ya İsrail'in dediği olacak ya bizim.
1: Evet.
0: Ersoy Ulu Bey'in uyuyan hücrelerini onlar ele geçirmeye çalışacaklar.
1: Yeni savaşın bu olmalı Polat. Tespit ettiğin kadar tehlikeliler. Tasfiye sadece öldürmekle olmuyor. Ellerinde herkesin kaseti var. Ülkeyi birbirine sokmak için her şeyi yapıyorlar. Ve yapacaklar da.
0: Eski Gladio tamamen İsrail'in kontrolünde şimdi, değil mi?
1: Evet.
0: İyi bakalım. Bizim kasedimiz de yok. Yumuşak karnımız da.

0: Biz senin mekanına gelecektik. Sen bizi ezdin İzzet Ağa. Sen geldin.
1: Nerede görünmüş devleti ayağa çağırmak? Biz her zaman devletin emrindeyiz.
0: Devlet darma duman olmuş İzzet Ağa. Ne senin gibi eski zaman adamları kalmış, ne de eski zamanın devleti.
1: Devlet çınara benzer. Yıkılsa bile yerin altındaki kökleri adamı sallamaya yeter.
0: İzzet Ağa, Ersoy Ulu Bey gitti. Duydum ki Polat Alemdar'ın gölgesine sığınmışsınız. Polat size gün yüzü göstermez.
1: Polat'ın karşısına çıkacak iyi birini bulsak da onun gölgesine sığınsak.
0: Ben

Konseydeki herkes benim gibi bakmaz sana. Ama vekaletimiz Yaşar'da. Eğer Yaşar'ı ikna edersen ben de gençlerle konuşurum. Hepimiz seninle mutlu mesut çalışırız.

0: Hayırdır, toplantı mı var?
1: Polatcığım, bugün bizim için resmi tatil. Milli bayram.
0: Bir şeyin öldüğüne mi sevineceğiz? O kadar düşmedik.
2: Ben sevinmeyeyim. Ne olsa zaten bağ oldu.
3: Ne oldu? Hem Yezid öldü, hem seni hayra soktu.
0: Zaza kolay kolay hayra girmez. Hayırdır?
4: Cemevi yaptırıyor.
0: Hah, bak ben de sevindim bu işe. Devamını da beklerim Zaza. Cami, hastane, okul.
2: Oh, imarathane, düşkünler yurdu. Aklınızda daha ne var? Siz işsiz ki devletin yapamadığını Zaza yapa. Niye yapam? Ben petrol kuyusu mu bulmuşum?
1: Demedi deme İbrahim. Bu Zaza yakında ölür.
5: Dilini sır, firketmek. Dayımı sevmeyenler öyle.
2: Ya Allah etmeye niye Zülfikar ağa öyle? Daha gencecik adam.
6: Bundan sonra biz değil düşmanlarımız ölecek. Değil mi Fikret Bey?
1: Demedi deme İbrahim. En büyük düşmanımız damadın.
0: Peri, senin bunların içinde ne işin var?
7: Abi biraz konuşabilir miyiz?
0: Gel bakalım.

0: Ne yapıyor seninkiler?
1: Ne yaptıysam engelleyemedim o iğrenç haberi.
0: Niye iğrenç olsun? Arkadaşımla fotoğrafımı basmışlar.
1: Leyla'yı mesleğinden edecekler ama.
0: Güçleri yetiyorsa etsinler görelim.
1: Aslında Davut'un alakası yok. Benim anladığım kadarıyla İnci senden çok etkilenmiş abi. Leyla'yı çok kıskanıyor.
0: E madem etkileniyor, kendisiyle haberimi bassaydı. Polat Alemdar'a aşığım diye.
1: İstiyorsan ayarlayayım.
0: Yok gülüm, yok.
1: Buraya geldiğimi biliyor İnci. Ne diyeyim?
0: Selamımı söyle. Bir de ki, bundan sonra Leyla ile gündüz fotoğraflarımızı çeksinler. Savcı Hanım daha güzel çıksın. Bilmem anlatabildim mi?
2: Fikret, senin de verilmiş sadakan varmış. Hadi pamuk eller cebe. 1 milyonla bu iş bitmez.
3: Memati'ciğim, 100 genç kız okutuyorum. Hem de tepeden tırnağa. İçinizde en hayırsever benim. Bana karışma.
4: Fikret Bey, bir tanesi mezun olsun bunların. Hiçbirinin diplomasını görmedik.
3: İbrahim, ne zaman okuma yazma öğrendin de diploma kontrol ediyorsun?
5: Memati doğru söylüyor Fikret Bey. Kurtuluşun yok.
3: Hayatım, ben seküler adamım. Kız yurdu yapılacaksa gelin. Öğrencileri seçmek kaydıyla elimden ne geliyorsa yaparım.
6: Fikret Bey, benim şu anda durum biraz sıkışık. Sen o 1 milyonu Zülfikar Ağa'ya ver. Sonra ben sana öderim.
5: Ben senden alacağım Zaza.
6: Ya senin bu paranı verem diye ben kaç kişinin canını alacağım sen bilir misin? Değer değilsen sen tamam. Ya kanla ibadet mi olurmuş? Allah Allah.
7: Evet beyler bayanlar, bugünlük işiniz bitti. Hepiniz çıkabilirsiniz.
8: Sen kim oluyorsun? Çabuk çabuk çabuk çabuk.
7: Barış'ım, yabancı değil, benim. Geliyorum. Babana selamımı söyle. Kaşifoğlu Barış'ı öldürdü. Eğer emrime girmezlerse hepsinin sonu aynı olacak dedi. De. Tamam mı koçum?
8: Aman abi, bilmeden ne yanlışımız oldu?
7: Senin bana yanlışın olabilir mi Barış? Gel.
8: Abi, biliyorsun ki ben her zaman hem Ersoy Ulubey'e hem de size sadık olmuşumdur.
7: Ben sana öyle bir kıyak yapacağım ki ömrünün sonuna kadar bana sadık kalacaksın.
8: Emret abi.

0: Efendim Kenan. Bir dakika. Ağam Kenan.
1: Söyle oğlum. Ne? Sen eve git.
0: Bir şey mi olmuş ağam?
1: Barış'ı öldürmüşler. İzzet ağa neredesin? Acil toplanmamız lazım. Kaşif oğlu Barış'ı öldürmüş.

0: Efendim Kenan.
1: Neredesin Evren?
0: Alışverişe gidiyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Eve geçiyorum. Sen de hemen eve gel.
0: Niye eve gidiyorsun bu saatte?
1: Yahu bir şey de sormadan yap. Eve gel diyorsam eve gel.
0: Üf, git karınla böyle konuş.

0: Öğrenebildiniz mi Kaşifoğlu meselesi neymiş Barış'la?
1: Yaşar'a, biz de bunu konuşuyorduk. Kaşifoğlu kafayı yemiş. Sizin Polat'la anlaştığınızı duymuş. Önüme kim gelirse öldüreceğim demiş. Biliyorsunuz, Ersoy Ulubey'in yakınıydı Kaşifoğlu.
0: Kaşifoğlu'nun gücü bize yetmez. Her zamanki gibi havasını atmış.
2: Ünsal Bey diyor ki, Polat'la çalışacağınıza benimle çalışın.
0: Biz iş adamıyız. Herkesle çalışırız. Ünsal Bey, Polat'la meselelerini halletmiş mi ki bizim başımıza geçmek ister?
1: Yaşar Ağa, sen iş yapıyorsun. İzzet Ağa kaçakçılık yapıyor. Murat'ın illegal bir sürü işi var. Haşim Ağa'yı da saymıyorum. Devlet sizin arkanızda olmazsa bunların hiçbirini yapamazsınız.
3: Devlet de bizsiz iş yapamaz. Biz olmadan devlet pis işlerini kime yaptırabilir?
4: Biz Yaşar Ağa'ya vekaleti verdik Ünsal Bey. Sen anlaşacaksan Yaşar Ağa'yla anlaş.
1: Yaşar Ağa'yla ben anlaşırım. Değil mi Yaşar Ağa?
0: Ünsal Bey, beni içeri alırsın, 2 dakika sonra ararlar, dışarı çıkarmak zorunda kalırsın. Tozumun yolunu kesersin. O toz sana bulaşır, rahat nefes alamazsın. Sen iyisi mi, ne derdin varsa Polat Alemdar'la görüş. Avanta istiyorsan ondan iste. Yok, illa bizden istiyorsan biz sana avanta vermeyiz. Ama sana maaş veririz. O da hizmetlerine karşılık.

Hadi sana bir hizmette bulunayım. Kızınla vedalaş. Benimle bundan sonra konuşurken herkes önünü ilikleyip konuşacak.

0: Yaşar ha. Telefon.
1: Baba, baba kurtar beni.
2: Evren?
3: Bırakın kızım.
1: Baba.
3: Ne istiyorsanız vereceğim.

0: Bundan sonra ne yapacağız usta?
1: Kaşif oğlunun üstüne gideceğiz.
0: Senin yaşlılar ne dedi usta?
1: Ersoy'un hücrelerini söylediler. Bir de Kaşif oğlunun tehlikeli olduğunu söylediler.
0: Fasafiso yani.
1: Yok, öyle değil. Türkiye yeniden dizayn ediliyor. Hem siyaset, hem ordu, hem yargı, hem iş dünyası.
0: Hep dizayn edildi. Ne zaman edilmedi ki?
1: Bu sefer öyle değil. Eskinin bütün defterleri kapatılıyor.
0: Kim dizayn edecek? Biz mi, onlar mı?
1: Onun savaşını vereceğiz. Daima muzaffer olanlar haklıdır. Ve onların dedikleri olur. Biz kazanırsak biz, yoksa onlar.
0: Kim arıyor?
2: Abdüley'i iki kişi arar abi. Biri Alper. Alper ararsa muhakkak bakar telefonuna.
0: Bakmadığına göre.
3: Tanımadığım numara.
2: Yalan he? Ben buradan gördüm Gaye diye.
0: Vay, benden mi saklıyorsun?
3: Özel hayatımı konuşacak değilim abi.
0: Başlarım özeline lan. Özelimiz mi kaldı? Ha usta, senle savcıyı da kaçırmış değilim.
1: Gazetede okuduğuna mı inanıyorsun?
0: Yanlış anlama usta. Güvenlik açısından soruyorum.
1: Arkadaşız Memati, ne olacak? Sen ne soracaksan Abdüley'e sor.
0: Arkadaşmış. Kim bizde arkadaş olur? Sevmedikten sonra, değil mi usta?
2: Bir kapıyı vur gir. Karayas'ın yanına geliyorsun. Belki özel bir şey konuşuyoruz.
3: Ne özeli Erhan, ne özeli?
1: Söyle Cahit.
4: Abi Ünsal, Yaşar'ın kızını öldürmüş.
1: Yaşar nerede şimdi? Öğrenin.

0: Senin yanında olacağımızı söyledim diye kızıma kıydılar.
1: Biliyorum. Kızını sana geri getiremem. Ama söz, onu öldüreni senin ayağına atacağım.
0: Sözünü tut. Sözünü tutmazsan onlarla birlikte sen de kızımın katilsin.
1: Eyvah.

0: Allah razı olsun. Bu gençler bilmiyorlar ki fasulye nasıl kırılır. Oğlum da benim yaptığımdan başkasını yemez.
1: Benimki de öyleydi de. Dağa gittikten sonra huyu suyu değişti.
0: Oğlunun sağlığı nasıl?
1: Nasıl olsun? Gerçi buna da şükür. En azından canı sağ.
0: Sağ ol kızım.
2: Afiyet olsun.
1: Sağ olasın.
2: Afiyet olsun.
1: Endamlı kızmış. Al bunu, gelin işte.
0: Ben buldum gelinimi. Bunu istemem.
1: Ah, Hamid'im görse, baş göz etsem, sonra da hayırlısıyla canımı teslim etsem.

0: Oğlum, hoş geldin.
1: Nasılsın anneciğim, iyi misin?
0: İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Karnın aç mı? Burçin kızım, abine yiyecek bir şeyler hazırla.
1: Yok anne, yemeyeceğim. Sen de iyi misin ana?
2: Şükür oğlum. Allah bugünümüzü aratmasın.
0: Burçin, kızım beni mutfağa götür. Oğluma börek açayım.
1: Anneciğim, akşam mı açarsın? Ana, Hamid'i bir çağır gelsin. İşim var.
2: Hayır mı?
1: Hayır olacak inşallah.
2: Yine bir şey mi yaptı Hamid?
1: Yapmasın diye ana. Ersoy öldü, onun artıkları Hamid'in peşini bırakmaz.
0: Buldu mu belasını Cihan?
1: Buldu anne.
0: Kendim için sevinmedim. Başkalarının canını yıkamayacak diye sevindim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
4: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödülü.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Uyandıralım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ovadan Osmancık pirinç 349 lira. Tat kornişon turşusu 115 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu salı BİM'de Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira. Fairy Sıvı Sabun 99 lira.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Üşüdük halkama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: İstikbalden evlenenlere büyük şans. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik

0: 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Uyumsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Sen de iyi misin ana?
3: Şükür oğlum. Allah bugünümüzü aratmasın.
4: Burçin, kızım beni mutfağa götür. Oğluma börek açayım.
2: Anneciğim, akşamı açarsın. Ana, Hamid'i bir çağır gelsin. İşim var.
4: Hayır mı?
2: Hayır olacak inşallah.
4: Yine bir şey mi yaptı Hamid?
2: Yapmasın diye ana. Ersoy öldü. Onun artıkları Hamid'in peşini bırakmaz.
4: Buldu mu belasını Cihan?
2: Buldu anne.
4: Kendim için sevinmedim. Başkalarının canını yıkamayacak diye sevindim.

0: Hakime Hanım müsait misin?
1: Gel gel, sizin habere bakıyorum.
0: Yine mi çıkmış?
1: Yenisi de mi var? Vallahi ben eskisine bakıyorum.
0: Aman neyine bakıyorsun bilsen?
1: Yakışmış mısınız diye bakıyorum.
0: Yakışmış mıyız?
1: Çok. Uyuz oluyordum o Ferit'e zaten. Sinsi midir nedir? Rengi belli değil.
0: Polat'ın rengi belli de ne oluyor? Hep siyah, hep siyah.
1: Siyahın yanına bir beyaz yakışır.
0: Aman, bırak Beşiktaşlılığı. Biz arkadaşız canım.
1: Kızım, arkadaş olunacak insan var, olunmayacak insan var. Benimle arkadaş ol. Ferit'le ol, Hikmet'le ol, başsavcıyla ol. Hatta Yargıtay Başkanı'yla da arkadaş ol. Ama Polat'la olma.
0: Aynaya bakarken utanıyorum bir sen. Elif'in sevdiği, Elif'i seven. Zaten bir şey hissetmiyorum da, diyelim ki hissettim. Arkadaşıma ihanet edemem.
1: İyi, başkaları Elif'e ihanet etsin. Gel savcı bey.
2: Leyla'nın burada olduğunu duydum, bir uğrayayım dedim.
0: Ne haber Ferit?
2: Seninkiler Ersoy'u öldürdüler, duydun mu?
0: Ne öldürmesi? İntihar etmiş.
2: Ben bir soruşturma açayım da bakalım intihar mı etmiş, ne olmuş?
0: Açacaksın tabii Ferit. Jest mi yapıyorsun? İşin bu. Bana bak Ferit. Ne ben böyle şeylerden korkarım, ne de benimkiler. Bilsen'cim sen de cimrilikten öleceksin. Oturduğumdan beri bir şey ısmarlamadın ki içelim.
1: Yazlığın taksitleri beni batırdı.

0: Siz burada kalın.
1: Tamam abi.
2: Gel bakalım Hamit.

0: Öldürmüşsün Ersoy'u.
1: Öldü.
0: Niye çağırdın beni?
1: Kaşifoğlu gelmiş yanına senin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Onlar kullanıp attıkları hiçbir şeylerini unutmazlar. Seni de biliyorlar. Bizi de biliyorlar. Anneni de biliyorlar.
0: Ben de onları biliyorum. Bensiz hiçbir şey yapamazlar. Bütün itirafçı tetikçilerin ipi elimde.
1: İpim ipi elinde değil Hamit. Seninle onlara ulaşacaklar, sonra seni yok edecekler.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Ananın bundan sonra huzur içinde olmasını istiyorum.
0: Anam ben doğduğumda huzuru kaybetti. Ben ölmeden de bulamazsın.
1: Bana yardımcı olursan ikinizi de yollarım buralardan. Kimseyi size karıştırtmam.
0: Tamam işte. Söyle ne istediğini.
1: Ünsal'la Kaşifoğlu'nu. Seninle bir daha görüşecekler. Görüşecekleri yeri bana söyle, işlerini bitireyim.

0: Efendim, Şamir geldi.
1: Küstaha bak. Tek mi geldi?
0: Kalabalıklar.
1: Almayın içeri. Şamir'le konuşmam bittiğinde etkisiz hale getirin.
0: Emredersiniz efendim.

0: İçeri tek gireceksiniz.
1: Siz burada bekleyin.
0: Üstünüzü arayacağım.
1: Hassizlik etme.
0: İçeri giremezsiniz.
1: Patronu çağır bana. Patronu çağır.
0: Buyurun.

0: Sana İsrail'e gitmeni söylemedim mi?
1: Bundan sonra benimle işbirliği yapacaksın.
0: Niye? Görüntüleri sızdırmakla mı tehdit edeceksin?
1: Evet, tehdit ediyorum seni.
0: Seni tanıyamıyorum. Beni tehdit ediyorsun. Seni burada bir tek işaretimle öldürtürüm.
1: Ben de sizi tanıyamıyorum. Beni öldürebilecek olsaydın öldürürdün zaten. Ayrıca hard diskin Mossad'ın elinde. Kılıma zarar verirsen bütün gizli belgelerin internete sızacak.
0: O gizli belgelerin içinde İsrail'i zor durumlara düşürecek belgeler de var.
1: Hepsini ayıklar çocuklar. Merak etme. Seni rezil etmememin tek bir koşulu var. Derhal İstanbul'u terk edeceksin. Bir daha asla adımını bile atmayacaksın. Bana yaptıklarını unutmamın tek yolu, tek şartı budur.
0: Pekala. Madem beni tehdit ettin, ben de seni tehdit edeyim. Hayattığın Ünsal'ı Polat öldürecek. Sen de ömrünün geri kalanını Guantanamo'da Müslümanların arasında geçireceksin. Merak etme. Çok uzun yaşamayacaksın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle her zaman olduğu gibi yine karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim ve hemen gündemin önemli haberlerini aktarmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Erdoğan, NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde dikkati çeken bazı mesajlar verdi. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayindeki gücüne dikkati çeken Erdoğan, bu kapasiteyi dar siyasi çıkarlarla dışlamanın kimseye faydası yok dedi.
2: Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
3: NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeği programında verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
3: Ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi.
2: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz.
1: Evet, işte Ankara'da NATO zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçtiler. Birçok noktada asayiş uygulamaları yapıldı ve işte karşınızda Ankara'da NATO zirvesi öncesi o sıkı tedbirler.
4: NATO zirvesi öncesi sıkı denetimler başladı. Ekipler sahaya indi.
5: Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi için teyakkuza geçti. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı.
4: Başkentin farklı noktalarında denetimler yapıldı.
5: İşte o denetimlerden biri de Ankara'nın en işlek noktalarından biri Tunalı Hilmi Caddesi'ndeydi. Hem asayiş hem de trafik şube ekipleri araçları durdurdu. Sürücülerin kimlikleri kontrol edildi. Araçlarda arama gerçekleştirildi.
6: Zaten toplumun ve bizlerin güvenliği için yapılıyor. Arkadaşlara kolay gelsin diliyoruz.
7: Çalışıyorlar, sağ olsunlar. Teşekkürler size.
4: Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak.
5: Zirve boyunca tedbir elden bırakılmayacak. Ankara'da adeta kuş uçurtulmayacak. Alınan bu tedbirler zirve tamamlanıp liderler Türkiye'den ayrılana kadar uygulanmaya devam edecek.
4: Bazı yollarsa trafiğe kapalı olacak.
5: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile liderlerin kalacağı oteller bölgesi ve buralara açılan tüm yollar trafiğe kapalı olacak. Ayrıca bazı yollardaysa konvoy geçişi sırasında geçici kısıtlama uygulanacak.
4: Metro kullananlar dikkat. Raylı sistemde de düzenlemeler yapıldı.
5: Zirve süresince Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Ancak Söğütözü metro istasyonu ve Ankara Bahçelievler istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak. Yani raylı sistem araçları bu duraklarda durmadan seferine devam edecek.
4: Liderlerin kalacağı yerlerde belli oldu. Otellerde NATO telaşı başladı.
5: NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek liderlerin konaklayacağı otellerde de hazırlıklar sürüyor. İşte o hazırlıklardan bir tanesi daha. Yeni Mahalle'de bulunan bu otele ve Ankara'daki birçok otele NATO bayrağı asıldı.
4: Tedbirler kapsamında Altın'da, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Bursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle'deki kamu çalışanları, kritik hizmet alanlarında

0: görev yapanları haricinde 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak.
1: Efendim diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde de güç savaşları hakim. Koltuk kavgasının tırmandığı partide Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den yeni hamleler var. İşte tansiyonun oldukça yüksek olduğu CHP'de son durum.
2: Partinin başındaki genel başkanı değiştirmeye çalışıyorlar.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: Lider kim? Partiyi kim temsil ediyor?
4: Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
0: Çift başlı CHP'de tat savaşları başka bir boyuta evrildi.
2: Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
0: Koltuk hırsı bu kez Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın cenaze törenine gölge düşürdü.
2: Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
0: Kriz çelenk savaşlarıyla başladı.
2: Bizi partinin binasından dışarıya attılar. Arkamızda bıraktık binayı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk dışarıda bırakıldı.
5: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
0: Yaşananlar bununla sınırlı değildi. Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldığında kısa süreli hareketlilik oldu. İşte bu durum Özgür Özel ve kadrosu tarafından algı operasyonuna dönüştürüldü. İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen sanal medya hesaplarının görüntülere yuhalama sesleri eklediği ortaya çıktı. Gerçekleri Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı Deniz Demir yaptığı paylaşımla ortaya koydu. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel il il gezmeye devam ediyor. Bugünkü adres İzmir'di. Özel bir eczaneyi ziyaret etti. Önlük giydi.
6: 2007'den beri böyle önlük giyip tezgahın başına gittim.
0: Ve salı savaşları. Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu kararını verdi. Özgür Özel yarın grup toplantısı yapacak.
2: Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde A takımını toplayacak.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
0: MYK toplantısında yeni ihraç kararları çıkabilir. Eylül ayına kadar en az 50 il başkanının daha görevden alınması planlanıyor.
5: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
0: Bu hafta ise CHP için kritik. Kurultay tartışmasında artık hukuk konuşacak.
7: O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
0: Özgür Özel delegelerden topladığı imzaları yargıya taşıyacak.
1: Yolsuzluk suçlarından tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ek ifade verdi. İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini söyledi. Savcılık bu ifadeleri belgeledi efendim. İşte rüşvetin, trafiğinin detayları.
8: Kişi nasıl itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
9: Yolsuzluk suçlarından tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. CHP'deki bir kirli düzen daha ifşa oldu.
8: Almışız.
9: Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden adaylığı için 15 milyon euro istediğini anlatmıştı. Böcek bu talebin 5 milyon eurosunu karşıladı. Savcılık bu ifadeleri teknik verilerle karşılaştırdı. Dosyaya göre 16 Aralık 2023'te Böcek ile Ekrem İmamoğlu arasında 2 dakika 15 saniyelik telefon görüşmesi yapıldı. Sonra ikili İstanbul'da buluştu. Uçuş kayıtları ve telefon sinyalleri bu ziyareti doğruladı.
8: Tütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
9: 17 Aralık'ta iki ismin telefonları Şişli Esentepe'de aynı bölgede sinyal verdi. Savcılık bu veri Böceğin seçim ofisinde buluştuk ifadesiyle örtüştüğünü değerlendirdi. Paranın da burada verildiği düşünülüyor.
8: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz.
9: Böceğin özel kalemi Yasin Yellice'nin de ifadesi dosyaya girdi. Yellice, Böceğin sırt çantasında euro dolu desteler gördüğünü söyledi. 30 Kasım 2023'te de İmamoğlu ve Böcek görüşmesi kayıtlara geçti. Görüşme sonrası Böceğin özel kalemine adaylık işi hallolacak dediği ortaya çıktı. Soruşturma ise sürüyor.
1: Yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. İşte Tamar Tanrıyar, kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı sevgili izleyenler. İşte detaylar.
0: Cumhurbaşkanına hakaret, halkı yanıltıcı bilgiye alenen

0: yayma. Suçlamalar ciddi. Soruşturma gecikmedi.
1: Siz tarafsız değil, sizler doğan görünümlü şahinlersiniz.
0: Sanal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyer, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.
2: Adamın her yerde eli kolu var. Ama ben bu köstebeğin kollarını keseceğim, kararlıyım.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Tamar Tanrıyer hakkında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Bu ay sonu bilet kesmekten falan bahsediyormuşsun. Bak sana öyle bir bilet kestiririm ki bundan sonra sana biletçi derler.
0: Tanrıyer Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Siz tarafsız değil, sizler doğan görünümlü şahinlersiniz.
3: İstanbul Beyoğlu'nda kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı sayın seyirciler. Çocuğun ailesi 60 yaşındaki adama saldırdı, ekmek bıçağıyla yaraladı ve dubayla da dövdü. Şimdi o anlara gidiyoruz.
4: Çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. 60 yaşındaki adamı ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçakladılar. Yetmedi, dubayla dövdüler. İddiaya göre 60 yaşındaki Erol Ş. 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Bunun üzerine çocuğun ailesi tacizci olduğu iddia edilen adama saldırdı. Yaşlı adam sokakta sürüklendi. Ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklanıp tekme tokat dövüldü. Yere yığılan adama kız çocuğunun annesi de dubayla işte böyle saldırdı. Kanlar içinde kalan adamın bilinci kapalıydı. Hayati tehlikesi bulunuyor. Tedavisi sürüyor. Adama saldıranlar da tutuklandı.
3: Mersin'de de uygulama üzerinden yolcu alan bir taksi şoförünün önü yine o bölgede görev yapan başka bir taksici tarafından kesildi. Sevgili izleyenler, dehşet anlarını araç içi kamerada bakın nasıl kaydetti.
5: Kartım tamam mı?
6: Evet abi.
5: Beni şikayet edersin tamam mı? Buraya koydum tamam mı?
6: Bilal abi.
5: Tamam mı?
6: Tamam abi.
7: Taksinin yolunu kesti, tehditler etti. İki turist korku dolu anlar yaşadı.
5: Neye baktın?
6: Normalde kral.
8: Sana baktım abi.
5: Bak buradayım.
8: Şikayet edeceğim.
5: Etmezsen adam değilsin tamam mı?
6: Tamam abi.
5: Kral. 1071 Bilal benim adım tamam mı?
6: Tamam abi.
7: Görüntüler Mersin'den. Bu taksici uygulama üzerinden iki turist aldı.
8: Niye kapatayım abi?
5: Niye kapatmayacağım?
8: Niye seni seyirme gitse kapatayım mı?
5: 5 lira geleceğim buraya.
8: Niye geçeyim abi?
7: Bölgede çalışan taksicilerden biri duruma tepki gösterdi.
6: Çünkü niye uygulamanı kapatmıyorsun?
9: Doğru söylüyor.
6: Abi müşterim var arabada.
9: Tam 2 dakika konuşacağız.
6: Uygulama olmazsa ben almıyorum.
9: 50 tane araba hepsi uygulama kullanıyorlar. Anladın abi, yani gerek yok.
7: Taksinin önünü kesti, sürücüye tehditler yağdırdı.
9: Bilal abi bırak.
5: Sen kim artistlik yapıyorsun?
6: Artistlik yapmadım abi.
5: Gerizelik yapma, benim canım sıkıldı.
7: O anda arkada bulunan iki turistin yaşadığı korkuysa kameraya yansıdı.
6: Şikayet edeceğim.
5: Etmezsen adam değilsin tamam mı?
6: Tamam abi.
9: Kral.
5: 1071 Bilal benim adım tamam mı?
6: Tamam abi.
7: O maganda sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı. Aracına ve ehliyetine 2 ay süreyle veda etti.
3: Dükkana evrak imzalatma bahanesiyle girdi. İş yeri sahibine acımasızca kurşun yağdırdı. Olayın altındansa eski bir cinayetin husumeti çıktı sevgili izleyenler. İşte filmleri aratmayan o olayın detayları.
0: İki yıllık intikam korkunç sonla bitti. Yaşananlar bu kadarı da olmaz dedirtti. Berzan K. 2024 yılında gerçekleşen bir silahlı saldırıda abisini kaybetti. Dosyada Çetin Aktürk'ün adı azmettirici olarak geçiyordu. O da Aktürk'e husumet beslemeye başladı. 2 yıl sürdü. Berzan K. sonunda korkunç planını devreye soktu. Kurye kılığında Çetin Aktürk'e ait telefon dükkanına gitti. Belge imzalatma bahanesiyle yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı silahla 5 el ateş etti. Koşarak olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Çetin Aktürk hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis de kaçan şüphelinin peşine düştü. Kamera kayıtları incelendi. Berzan K'nin postacı kılığıyla yeşil bir alana girdiği, daha sonra şortla çıktığı belirlendi. Yıllık izinde olan bir polis memuru Berzan K'yi otogarda gördü. Meslektaşlarına haber verdi. Şüpheli kaçma hazırlığı.

0: yaparken yakalandı. Ona yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. İkili adliyeye sevk edildi. Berzanke verdiği ifadede abisinin intikamını aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
1: Röportaj adam olarak bilinen sanal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın paylaştığı İstanbul Çekmeköy'deki yamuk bina videosu gündem oldu. İncelemeler de yapıldı. İşte o binanın sırrı efendim.
0: Bina yamuk mu?
2: Bina yamuk ha, ben karşıdan görüyorum.
0: Değil mi?
2: Farkında mısınız? Yamuk sağa doğru çekiyor bina.
3: Yok, Çekmeköy yamuk.
0: Röportaj adam olarak tanınan sanal medya fenomeni Mahsun Karaca, Çekmeköy'de inşaat halindeki binanın eğri olduğunu fark etti.
2: Bina yamuk ha, ben karşıdan görüyorum.
3: Çekmeköy yamuk.
0: Hatta paylaşım yaptı. Herkesin aklında soru işareti oluşturdu.
2: Sağa doğru çekiyor bina.
3: Yok.
0: Ve gerçek bambaşka çıktı.
3: Bakış açını değiştirirler, bakış açını.
4: Ters açıdan çektiği için meyilli olduğu için arsa oradan ve yamuk görülmüş ama herhangi bir sıkıntısı yok binanın.
0: Yani bina değil, zemin yamuktu. Fenomen Mahsun Karaca'da ikna oldu.
2: Arkadaşlar geldim, kendim gördüm. Arsa çap olduğu için şu köşe çıkıntılı, bir önde bir arkada görünüyor. Ondan dolayı bir göz yanılması var.
1: Başkent Ankara'da genç bir kadın da aracında arkadaşını beklerken gözü dönmüş bir gaspçının hedefi haline geldi. Araca zorla binen adam bakın neler yaptı.
5: Aracında iş arkadaşını beklerken dehşeti yaşadı. Olup biteni anlamadan para ve kolyesi gasp edildi.
6: Akıl almaz olayın adresi Ankara Sincan. 28 yaşındaki genç kadın başına geleceklerden habersiz park halindeki aracın içinde iş arkadaşını bekliyordu. O sırada bir şüpheli araca zorla girdi. Üzerimde bıçak var diyerek genç kadını tehdit etti.
5: Aracı bir parkın otoparkına sürmesini istedi. Genç kadın korkuyla istenileni yaptı.
6: Ve araç parkın otoparkında durdu. Hırsız kadının kolyesini ve parasını gasp edip araçtan indi. Ardından bölgeden hızla uzaklaştı.
5: Kaçışı uzun sürmedi. Ekipler peşindeydi. Kısa sürede gözaltına alındı.
6: Yakalanan 32 yaşındaki gaspçının sicili de kabarık çıktı. Kişilerin huzurunu bozma ve ısrarlı takip gibi 5 ayrı suç kaydı vardı.
5: Hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapıldı. Hırsız yarın adliyeye sevk edilecek.
1: Tüm uyarılara rağmen IBAN mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bakın bu kez de Adana'da 17 yaşındaki bir kız IBAN'ını verdiği için 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gözü yaşlı annesi yardım istedi.
0: IBAN'ını verdiği için 7 yıl hapis cezası aldı. 17 yaşındaki kızın annesi gözyaşlarına boğuldu.
7: Onu cezaevine gördüğüm zaman zaten her yerim benim bittiktir zaten.
0: Cemile Tursun'un 17 yaşındaki kızı arkadaşına banka hesabını verdi.
7: Benim kızım 17 yaşında. Benim kızım kar çekebilir mi? Benim kızım mağdurdur.
0: Arkadaşı hesap numarasıyla dolandırıcılık yaptı. 17 yaşındaki kız mağdur oldu.
7: IBAN'ını kullandılar kızımı. 600-700 dolandırdılar.
0: Mahkeme genç kızı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gözü yaşlı annesi yardım istedi.
7: Benim kızım mahkemeye çıktı. Sen Berat, benim kızıma ceza veriyorlar. Öyle bir kanun mu var? Af istiyoruz. Ne olursun bu mağdurlara yardımcı ol.
1: Memur ve emeklinin Temmuz zammında artık kritik viraja girildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasına günler kala milyonlarca emekli ve memurun gözü de zam oranlarına çevrildi tabii. SSK ve Bağkur emeklileri %16.61'lik artışı garantilediler. Zam beklentisi %18 olacağı yönünde.
0: Geri sayım başladı. Gözler 3 Temmuz'a çevrildi. Zam beklentisi %18 olacağı yönünde.
8: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisinde. Bakın şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklandı ve %16,61 oranında zam emeklinin cebinde.
0: Eğer piyasa beklentisi gerçekleşirse zam oranı %18'e yaklaşacak. Buna göre emeklinin cebine Temmuz'da 23.600 lira para girecek. Memur ve memur emeklisinde hesaplama farklı. Toplu sözleşme zammı devreye giriyor.
8: Şu anki verilere göre %12,41 zam emeklinin ve memurun cebinde. Ancak Temmuz'daki açıklanacak olan veriyle Bu rakamlar da artık netleşecek.
0: Zam oranının ise %13.75 olması bekleniyor. 41 bin lira maaş alan memur ve emeklinin zamlı maaşı 46 bine yükselebilir. Ayrıca sosyal yardımlar da artacak.

0: Check.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi altın fiyatlarını işte bir kez daha geri çekti ve altın ons başına 4050 dolara kadar düştü. Petrol fiyatları yükselirken piyasalarda da belirsizlik arttı tabii.
2: Hürmüz Boğazı'nda gerilim artmasıyla beraber altın biraz daha düştü.
3: ABD ve İran arasında füzeler bir kez daha ateşlendi. Piyasalarda denge değişti. Altın son 7 ayın dibini gördü.
2: Sabah 6120'den açtı. Yavaş yavaş kendini toparlıyor.
4: Amerika ve İran arasındaki çatışmalar piyasaları da zaman zaman belirsizliğe sokuyor. İşte altın da bu belirsizlikten etkilenerek haftayı düşükten açtı. Ve gram altın şu anda 6140 lira. Satılıyor.
2: Çeyrek altını şu anda 10.050 TL'den satış yapıyoruz. Yarım altını 20.100 liradan satış yapıyoruz. Tam altını ise 40.200 liradan satış yapıyoruz şu anda.
3: Petrol fiyatları ise tam tersi yöne seyrediyor. Hürmüz'deki gerilim sebebiyle bir kez daha arttı. Bu yıl FED'den 3 faiz artışı beklenirken altın fiyatları da bu beklenti altında baskılanıyor.
2: Beklenti aslında çıkmasından yanaydı. Barış anlaşması sağlandıktan sonra altın yükselecek diye düşünüyorduk.
3: Piyasalardaki bu dalgalanma yatırımcısını endişelendirirken düğünü ve altın borcu olanları ise sevindirdi.
2: Aslında düğüncüler için bir fırsat. Uzun vadeli düşünürsek şayet altın hiçbir zaman kaybettirmez.
1: Efendim, İstanbul'da ters yönden gelerek kuralları çiğneyen sürücü kendisine tepki gösterenlere hakaretler etti. Sürücünün o çileden çıkaran tavırları da kameralara bakın nasıl yansıdı.
5: Nereye bu tabelayı? Ters yöndesiniz hanımefendi. Ters, bak, tek yön tabelasını görüyorum. Bakın tek yön tabelası.
6: Hem ters yönden geldi hem de hakaretler yağdırıp üste çıkmaya çalıştı.
5: Terbiyesiz. Nere o tabelayı?
6: Bu kadın sürücü aracıyla ters yöne girdi, trafiği tehlikeye attı.
5: Ters yöndesiniz hanımefendi.
6: Yanında çocuğu olan başka bir sürücü kadın sürücüyü uyardı.
5: Ters yöndesiniz hanımefendi. Ters, bak, tek yön tabelasını görüyorum. Bakın tek yön tabelası.
6: Kadın özür dilemek yerine üste çıkmayı tercih etti. Sürücüye hakaretler yağdırdı.
5: Terbiyesiz. Nere o tabelayı?
6: Sürücü o anları an be an kaydetti.
5: Şimdi karakola gidip şikayetçi olacağım sizden.
6: Görüntüler sanal medyada gündem oldu.
5: Şimdi karakola gidip şikayetçi olacağım sizden.
1: İstanbul Beşiktaş'ta da bir başka sürücü ortalığı birbirine kattı efendim. Polis noktasında bariyeri kırıp da kaçmaya çalıştı üzerine. İşte o anlar.
3: Polis noktasındaki bariyeri kırdı, kaçmaya çalıştı. Öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı. Beşiktaş'ta sabaha karşı kayda geçti görüntüler. Ekipler rutin denetimdeydi. Şüphelendikleri sürücüyü durdurmak istediler. Ama o sürücü dur ihtarına uymadı. Kaçmak istedi. Güvenlik bariyerini kırdı. Ama başarılı olamadı. Ekipler köşeye sıkıştırdı. Yakalanacağını anlayınca hakaretler yağdırdı. 25 yaşındaki sürücü tutuklandı.
1: Efendim, Karadeniz turu hayaliyle aldıkları karavan 4 kişilik aile için bir ölüm tuzağına dönüştü. İddiaya göre gaz kaçağı sonrası yaşanan patlamada annenin vücudunun %70'i yandı.
7: Çay koyayım dedim. Ocağı açtığım gibi birden alev topuna döndüm.
6: Karadeniz'i gezme hayali bir anda alevlerin içinde kaldı. İstanbul'da yaşayan kocaman ailesi yaz tatili için satın aldıkları karavanda geceyi geçirmek istedi. İçeride biriken gaz çakmağın ateşlenmesiyle patladı. Karavan saniyeler içinde alev aldı.
7: Çocuklar yanıyoruz diye ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yanmaya koşuyorum arkalarından.
6: Anne, baba ve iki çocuk güçlükle dışarı çıkabildi. Hastaneye kaldırıldılar. En ağır yaralanan kişi de anne Şehri Kocaman'dı. Vücudunun yaklaşık %70'i yandı.
7: Yazın Karadeniz turu yapacaktık sözde. Onun için almıştık.
6: Akciğerinde de hasar oluştu. Haftalarca yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık 20 ameliyat geçirdi.
7: Masasına televizyonu kanmasınlar yani. Bak, canımızdan olacaktık dördümüz birden.
8: Karavanlarda tüp bağlantısı çok önemli. Gaz

0: kaçakları, yangın çıkması son günlerde sık gördüğümüz problemler.
1: İstanbul Pendik'te de iki akrabanın silahlı bıçaklı kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı. Sopasını bıçağını alan sokağa çıktı.
2: Şurada iki kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
3: Akrabalar birbirine hiç acımadı. Sopayla bıçakla saldırdılar. Silah sesleri sokağa inletti. 12 kişi yaralandı.
2: Şurada iki kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
3: Akraba dehşeti Pendik'te kayda geçti. Çocuklar yüzünden iki akraba arasında gerilim vardı. Acımasızca birbirlerine vurdular. Meydan dayağı attılar.
2: Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
3: Silahla gelen de vardı. Tetiğe basıp ortalığı kurşun yağmuruna tuttular.
2: Şurada iki kişiyi vurdular silahla.
3: Ekipler geldi. Öfkeli akrabalar güçlükle ayrıldı. Biri ağır yaralı, 12 kişi hastaneye götürüldü. 5 kişi için de işlem başlatıldı.
1: Bakın, yaşlı bir adam hakkında açılan davaya katılmadığı için bundan 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Sağlık sorunlarıyla da boğuşan adam yardım eli uzatılmasını istedi.
4: Gidemiyor. Şu an Türkiye'ye gidemiyor.
5: Türkiye benim buradan alsın.
4: Yıllardan beri burada Sivaslı, Türkiye'ye gidemiyor. Böyle sokaklarda kalıyor arkadaşlar.
6: Arabistan'a 40 yıl önce ayak bastı ama bir daha çıkamadı. Yaşlı adam Arabistan'da mahsur kaldı.
5: Türkiye benim buradan alsın.
6: 77 yaşındaki Sivaslı Ali Baybaş yaklaşık 40 yıl önce gitmişti Arabistan'a. Orada hakkında bir dava açılmıştı.
5: Arabistan'dan bir mahkemeye rast geldim. Çıkamıyorum.
6: Davada işler iyice karıştı. İddiaya göre mahkeme gününden haberi yoktu.
5: Konsolos bana mahkeme gününü vermedi.
6: Mahkemeye katılamadı. İşte bu sebep gösterildi. Ülke dışına çıkmasına izin verilmedi.
7: Amca kaç yıldır buradasın?
5: Ben 40 yıldır buradayım.
6: Mahsur kaldığı Arabistan'da bir Türk'ün desteğiyle hayatına devam ediyor. Ama ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
5: Kurum felç. Ayağım felç.
7: Ayağım da felçli. Şu mu?
5: Omuzumda felç, hepsi felç.
6: Ali Baybaş Türkiye'ye dönebilmek için sesini duyurmaya çalışıyor.
5: Türkiye beni buradan alsın.
1: Sevgili izleyenler, Almanya'da son dönemde doktorlara yönelik saldırılar bir hayli arttı. Bir doktor da şiddetin önüne geçmek için dövüş eğitimi aldı. Hatta kendisine saldıran hastayı bakın nasıl etkisiz hale getirdi.
3: Dövüş eğitimi almıştı. Kendisine saldıran hastayı işte böyle etkisiz hale getirdi. Almanya'da son dönemde doktorlara yönelik saldırılar bir hayli arttı. Bir doktor da kolları sıvadı. Kendisini savunmak için dövüş sanatları eğitimine katıldı. Ve gün öğrendiklerini sergileme günüydü. Kliniğe öfkeli bir hasta geldi, bir anda doktora saldırdı. Doktor hazırlıklıydı. Hastayı işte böyle etkisiz hale getirdi. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Sevgili izleyenler, bir soru soracağım şimdi size. Bir babanın hayattaki en büyük ödülü, en büyük gururu nedir desem? Eskişehir'deki mezuniyete yeni mezun bir eczacı bu sorunun cevabını kepini ve cübbesini babasına giydirerek verdi. İzleyelim.
3: Eczacılık fakültesini bitirdi. Cübbe ve kepini babasına giydirdi.
8: Hani bugüne kadar okumamdaki hani babam mutlu olsun. Babam mutlu olsun. Babam işte 90 aldım deyince babam böbürlensin. Kızım eczacı, babam böbürlensin. Bu yüzden yaptım.
3: Elmas Sıla Nur Yılmaz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden birincilikle mezun oldu.
8: Eczacılık Fakültesini okudum, bitirdim. Ailem her zaman yanımdaydı. Onları mutlu edebilmek için çok çalıştım.
3: Yıllarca emek veren ailesini mutlu etmek istedi. Cübbe ve kepini babasına giydirdi.
9: Vallahi duygularım açıklayamıyorum. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Çok mutluyum.
1: Efendim, Bursa'da da düğün öncesi bir damada işkence gibi eğlence düzenlendi. Şalvar giydirildi, makyaj yapıldı, sokağın ortasında leğende yıkandı efendim. Taze damat

0: evleneceğine bin pişman oldu.
1: Hiç red yok.
2: Sadıç nerede?
3: Şalvar giydirildi, makyaj yapıldı. Sokak ortasında leğende yıkandı. Damada işkence gibi eğlence pes dedirtti.
4: Yani geleneklerimiz böyle mecbur. İzlemesi çok keyifliydi.
3: Dilan ve Tolga Küçükçakır düğün sabahlarında kendileri için düzenlenen eğlenceye katıldı. Ama taze damat bin pişman oldu. Arkadaşları önce şalvar giydirdi. Boynuna çan takıp makyaj yaptı. Ardından sokak ortasında leğende yıkadıkları damada yumurta pişittirildi.
1: Hiç red yok.
2: Sadıç nerede?
5: Diğer yumurtaları yok ya. Döksene azıcık ya.
3: Tuza buladıkları yumurtada böyle yedirilmeye çalışıldı.
6: Anlatmama gerek yok. Halimden belli oluyor her şey.
3: Her şey bittiğinde damadın düğüne gitmeye dahi hali yoktu.
4: Ben çok keyifliydim burada. İzlemesi çok keyifliydi.
0: Efendim, bir başka genç çiftin düğünü ise korku dolu anlara sahne oldu. Gönlünce eğlenen gelin bir anda yere bakın nasıl düştü.
7: Gelin bir anda yere düştü. Düğünde korku dolu anlar yaşandı. Bu çift dünya evine giriyordu. Eğlence doruktaydı. Damadın elinde alkollü içecek vardı. Şişeden saçılanlar nedeniyle yer ıslaktı. Dans eden gelin bir ayağını kaldırdı. Ancak ayağı kayıp işte böyle yere düştü. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntü sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
0: Ve uzaydan dünyaya kesin dönüş yapan Mustafa Topaloğlu geliyor efendim. Geliyor, Gangnam Style'ı tahtından indirmeye geliyor. Ünlü şarkıcının yeni silahı ise Bam Bam Star.
8: Dün gece rüyamda gördüm, hayırdır inşallah.
9: Soluğu Samsun'da aldı.
10: Neden Samsun'a geldin? Ben de müzik savaşını dünyada vereceğim. İnşallah burası uğurlu gelecek, birinci olacağım.
9: Müjdeyi bu sözlerle duyurdu.
10: Bu Gam Gam Star'a karşı Bom Bom Star diye bir şarkı hazırladım.
9: Güney Koreli şarkıcı Say 2012 yılında çıkardı. Gangnam Style'la tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Mustafa Topaloğlu da Güney Koreli şarkıcıyı tahtından indirmek için kolları sıvadı.
10: Müjdeyi buradan veriyorum. Dünyada bir numara olacağız. Gam Gam'a karşı Bam Bam Star.
9: Bam Bam Star için tarih verdi.
10: Salı günü tüm dünyada, sadece ülkemizde değil.
0: Efendim, Rize'de ise ahşap arabasıyla trafiğe çıkıp 79 kilometrede hız yapan bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Jandarma da o görüntüler üzerine sürücüsüne hem para cezası kesti hem de o ahşap arabaya el koydu.
9: Kendini rallide zannetti. Ahşap arabayla Ayder Yaylası'na çıkıp 79 kilometre hız yaptı. Ama o hız denemesinin sonu ceza oldu. Çamlıhemşin'de Laz Rally adı verilen tahta araba yarışları bu yılda düzenlendi. Muhammed Karaman da yarışlara katıldığı aracını bu defa trafikte denemek istedi. Tamamen ahşaptan üretilen arabayla Ayder Yaylası yoluna çıktı. 79 kilometre hızla tur atıp o anları cep telefonuyla kayda aldı. O görüntülerin ardından jandarma harekete geçti. Karaman'a para cezası yazılırken ahşap arabasına el konuldu.
0: Ehliyet sınavına girecekler. Bu haber sizi oldukça yakından ilgilendiriyor. Bakın, Kamu Denetçiliği Kurumu çalışan sürücü adayları için harekete geçti ve iş yerlerinden izin alma sorununu çözmek üzere direksiyon sınavlarının akşam saatlerinde de yapılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.
3: Ehliyet sınavlarında yeni dönem. Milli Eğitim Bakanlığı değişikliğe gidiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu çalışan ve izin alamayan sürücü adayları için harekete geçti.
11: Adayların talepleri doğrultusunda sınav zamanlarını

0: esnetilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi tavsiye kararını iletti.
1: Sınav güzergahlarının, aydınlatma altyapılarının kontrol edilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla takvime yeni oturumlar eklenmesi de tavsiyeler arasındaydı.
0: Bu sayede aday sürücüler iş yerlerinden izin almadan akşam saatlerinde de sınava girebilecek.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürücü kursu yönetmeliğinde değişiklik yapması bekleniyor. Düzenleme yürürlüğe girerse sınav takvimleri yeniden planlanacak.
2: Araç sahiplerinin dikkatini çekecek bir haber de hemen arkasından verelim. Trafik sigortasında araç değer kaybı başvurusundan hasar süreçlerine kadar yepyeni kurallar devreye giriyor artık. İşte tüm detaylar.
3: Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor.
4: Hasar süreçlerinden eksper uygulamasına, değer kaybı tazminatından trafik poliçesinin düzenlenmesine kadar trafikte her şey sil baştan değişecek.
3: Değer kaybı başvurusuna yeni uygulama geliyor.
4: Kaza sonrasında sigorta şirketinin yolunu tutan hak sahibi başvuru yapmasa bile değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Sigorta eksperi araçtaki değer kaybını hasar raporunda belirtecek.
3: Orijinal parça kullanımı kuralları da sil baştan yazıldı.
4: Buna göre hasar gören parça onarılamazsa orijinal bir parçayla değiştirilecek. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçaya ulaşılamaması halinde eşdeğer bir parça kullanılacak.
3: Hasarlı parça orijinal değilse öncelik eşdeğer parçaya verilecek. İspat yükümlülüğü sigorta şirketlerinde olacak. Düzenleme bunlarla da sınırlı değil. Eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu belirlenen araçlara çekme belgesi olmadan tazminat ödenmeyecek. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak.
2: Antalya'da bir adam 3 katlı binanın balkonunda asılı kaldı. Sevgili izleyenler, imdadına da itfaiye yetişti. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
5: Balkonda asılı kalmış.
6: Balkon demirinde asılı kaldı, merdivenle kurtarıldı.
5: Asılı kalmış galiba beyefendi. Arabayı çekmem için rica ettiler. İtfaiye geldi, sağ olsun kurtardılar.
6: Burası 3 katlı bir bina. Bu adam da 2. kattaki dairenin balkonuna çıktı. İnmek isterken de merdivenleri değil, yine balkonu tercih edince sonuç bu oldu.
5: Öyle bir şey var mı? Balkonda asılı kalmış.
6: Alt katın balkonunda mahsur kaldı.
5: Ben geldim de asılıydı beyefendi.
6: Korkuluklara tutundu. Kurtulamayınca komşularından yardım istedi.
5: Öyle bir şey var mı? Adam balkonda asılı kalmış.
6: İmdadına ekipler yetişti. Merdiven yardımıyla işte böyle kurtarıldı.
2: Ve şimdi Avrupa'ya biraz daha yakından bakacağız. Çünkü son yılların en yüksek sıcaklığıyla karşı karşıya Avrupa ve Avrupalılar da deyim yerinde ise kavruluyorlar. Sevgili izleyenler, Almanya'da sıcaktan trafik ışıkları erirken Fransa'da kırmızı alarm verildi.
6: Avrupa ejderha sıcaklığıyla kavruluyor. Korkutan tabloyu Dünya Sağlık Örgütü paylaştı. 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Almanya'da sıcaklık 45 dereceyi aştı. Sıcaktan trafik ışıkları eridi. Görüntüler hayrete düşürdü. Sıcaktan bunalanların yardımına polis ekipleri yetişti. Üzerlerine su püskürtülen Almanlar çocuklar gibi işte böyle eğlendi. Kırmızı alarmın verildiği Fransa'da sıcağa dayanamayanlar kendini işte böyle nehre bıraktı. Başkent Paris'te sıcaklık 50 dereceyi gördü. Bir günde 109 kişi sıcaktan yaşamını yitirdi. 74 kişi de boğuldu. Son 79 yılın en sıcak günlerini yaşayan Fransa'da iklim izni gündeme geldi. Bazı bölgelerdeki Fransızlara 5 günlük izin verilmesi istendi.
2: İşte tüm dünyayı kasıp kavuran bu sıcak hava dalgası yurda giriş yaptı efendim. Bu hafta sıcaklık rekorları kırılacak. Ege ve Akdeniz'de termometreler 50 dereceyi zorlayacak. Tabii uzmanlar da sıcaklarda dışarı çıkılmaması için uyarıyor.

0: termometreler 50 dereceyi zorlayacak. 72 saat kritik geçecek.
1: Sıcak çarpması, tansiyon düzensizlikleri, ritim düzensizlikleri ve sıvı kaybına bağlı durumlar en çok karşılaştığımız durumlar.
2: Avrupa'daki kavurucu sıcaklar bugün itibariyle yurda giriş yaptı. Sıcaklıklar 5-6 derece artarken güneşin altında bu saatlerde durmak haliyle zorlaştı.
3: Daha da sıcak olacak. Yarın 35 derece.
4: Çıkmayız artık.
5: Allah yardımcımız olsun.
2: Mega kentse bugün adeta kavruluyor. Öyle ki termometreler İstanbul'da 31 dereceyi gösteriyor. Yarınsa sıcaklıklar 35 dereceyi göstererek yeni bir rekor kıracak.
1: Saat 11 ile 15 arasında, yani güneş ışığının direkt maruz kalındığı durumda daha az sokağa çıkılabilir. Ortalama 2-2,5 litre su tüketmeliyiz.
0: Ankara'daysa yarın termometreler 32, İzmir'de ise yine 35 dereceyi gösterecek.
2: Doğu, Güneydoğu, Ege ve Akdeniz bölgesinde ise sıcaklıklar adeta asfalt eritecek. Öyle ki güneşin altında öğle saatlerinde hissedilen 50 derece olacak. Önümüzdeki 72 saat ise oldukça kritik.
1: Aşırı sıcaklarla birlikte yaşlı hasta, gebe hasta ve kronik hastalığı olan hasta grubunda daha belirgin olmak üzere bazı riskler oluşabilir.
6: Çok sıcak.
7: Efendim, Malatya'da 29 yaşındaki adam 8 yıldır sürdürdüğü uzman çavuşluk görevini bıraktı. Berberlik mesleğini de farklı bir boyuta taşıdı. Minibüsünü kuaföre dönüştürdü.
8: Beni arıyorlar, konum atıyorlar. Gidip tıraşlarını, bulundukları bölgede tıraşlarını yapıyorum.
9: Uzman çavuşluğu bıraktı, berber oldu. Tıraş hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.
10: Sosyal medyada gezerken, dolaşırken mobil berber karşıma çıktı. Güzel bir uygulama. Malatya'da ilk ve tek hani bildiğim kadarıyla.
9: 29 yaşındaki Murat Bozkurt 8 yıl uzman çavuşluk yaptı. Görevini bıraktı, berberliğe geri döndü.
8: Daha önceden 8 yıl uzman çavuş olarak görev yaptım. Berberlikle alakalı çırak vardı. Kendimi daha sonra geliştirdim.
9: Ancak berberliğe yeni bir boyut kazandırdı. Minibüsünü mobil berber dükkanına dönüştürdü.
8: Aracımı yaklaşık 5 aydır hayata geçirdim.
9: Tıraş hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.
10: Konum istedi benden. Konum attım kendisine. Sağ olsun. Hani ayağımıza kadar geldi.
9: Mobil berber dükkanı Malatya'da büyük ilgi gördü.
8: Genelde esnafları tıraş ediyorum. Zaman olmayan insanları tıraş ediyorum.
7: Efendim, İstanbul'da otluk alandaki yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri bir kişinin saldırısına uğradı. İtfaiyeyi geç kalmakla suçlayan adam ekiplere kürek fırlattı.
0: İtfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürdü, sinirlenip kürek fırlattı. Silivri'de otluk alanda yangın çıktı. 150 hektarlık alandaki yangına müdahale için itfaiye ekipleri yola çıktı. Ama olay yerine geldiklerinde beklemedikleri bir tepki vardı. İtfaiyenin geç geldiğini öne süren öfkeli bir adam itfaiye aracının önünü kesmeye çalıştı. İtfaiye aracından yapılan anonsa ise küfür ve hakaretle karşılık verdi. Peşlerinden kürek fırlattı. O anlar kameralara yansırken öfkeli adamı çevredekiler sakinleştirdi. Ekipler ise 3 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.
7: Hindistan'da bir adam Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen etkinlikte dengesini kaybetti, ateşe düştü. Yanan adam feci şekilde can verdi.
0: Közlerin üstünden atlayacaktı ama olmadı. Düştü, hayatını kaybetti. Muharrem ayı nedeniyle geleneksel etkinlik düzenlendi. Ateş ritüeli vardı. Bu adam da elinde meşaleyle közlerin üzerinden geçmeye çalıştı. Dengesini kaybetti, alevlerin arasına düştü. Dehşet anları böyle yansıdı kameraya. Ağır yaralandı. Müdahaleler yetersiz kaldı, hayatını kaybetti.
7: Kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
11: Bir ömre eşlik edecek Zarif Işıl.

0: yaptılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: baksanıza. Yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135

0: lira yerine 119 lira.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: kaplı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Dikkatsizlik ve aşırı hız kazaları da beraberinde getirdi. İşte yurtta kayda alınan o kazalar efendim.
4: ...15 yaşındaydı, ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçti. Aşırı hızlıydı, kaza kaçınılmaz oldu. 15 yaşında çocuğun kullandığı araç motosikletliye işte böyle çarptı. Motosikletli metrelerce savruldu. Akşam saatleriydi, bir taksinin önüne tali yoldan motosiklet fırladı. Duramadı, işte böyle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli savruldu. Hızla geldi, kontrolü kaybetti. Önce refüjdeki ağaçlara, ardından da karşı şeritteki araca işte böyle çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kontrolsüz kavşağa yaklaştı. Yolu kontrol etmeden karşıya geçmek istedi. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Trafik yoğundu. Bir araç tali yoldan kontrollerini sağlamadan çıktı. Bir sürücü ani fren yaptı. Diğeri ise usta bir manevrayla işte böyle kaçtı. Araçlar kazayı kıl payı atlattı.
3: Sevgili izleyenler, eğer obeziteyi sadece kiloyla ilgili bir sorun zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ezber bozan bir araştırma yapıldı çünkü. Fazla kiloların mutluluğa engel olmadığı, aksine obezlerin hayata daha pozitif baktığı ortaya çıktı. İşte o çarpıcı araştırma.
5: Efendim, diyetle aramız nasıl?
6: Biraz

0: Yok bu aralar.
1: O belli canım göbüşten.
2: 3 yıldır diyet yapıyorum düzenli.
1: 3 yılın sonucu bu mu?
2: Yok, sonucu değil, bu almış hali.
1: Eğer öyleyse diyeti seni hemen değiştirin diyecektim. Bugün diyete başlıyorum ya da başlamıyorum. Çünkü yapılan son araştırma kiloyla mutluluk arasındaki ilişkinin sandığımız kadar basit olmadığını söylüyor.
3: Araştırma Konya'da yapıldı. Çıkan sonuç herkesi şaşırttı.
4: Ve araştırma sonuçlarımız çok ilginç. Obez insanlar obez olmayan insanlara göre daha fazla mutlu.
1: Yani obezler obez olmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor. Araştırma ise herkesin arasını tartıyla düzeltecek gibi görünüyor.
5: Ona katılıyorum kesinlikle. Yemek insana iyi geliyor. Ona kesinlikle katılıyorum yani.
1: Obez insanlar daha mutluymuş. Doğru mu? Mutlu musunuz?
6: Yani...
1: Mutsuzluk var mı? Zayıfız ya.
6: Hiç yok. Hatta daha mutluyum. Aynada gördüğüm şeyi seviyorum yani.
1: Peki obezler niye mutluymuş? Araştırma öyle diyor.
6: Yemek mutlu ediyor.
7: Efendim, Venezuela'daki yıkıcı depremin üzerinden tam 5 gün geçti. Ancak umutlar tükenmedi tabii. 11 yaşındaki bir çocuk 5. günde enkazdan kurtarıldı.
8: İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var halen.
9: Felaketin üzerinden 5 gün geçti. Umutlar tükenmedi. Mucize anları işte böyle kaydedildi. Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yıkılmayan bina kalmadı.
8: Her taraftan insan sesi geliyor.
9: Enkaz altında kalanlar vardı.
8: Her taraftan insan sesi geliyor.
9: Türkiye'ye dahil birçok ülkeden ekipler Venezuela'ya gitti. Depremin üzerinden tam 5 gün geçti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise hiç durmadı. Her duyulan ses yeni umutların kapılarını araladı ve depremin 5. gününde yeni bir mucize yaşandı. 11 yaşındaki Moises isimli çocuğun sesi 3 metre derinlikten geldi. Ekipler yaklaşık 6 saat boyunca çocuğa ulaşmak için çabaladı. Ve o an 11 yaşındaki çocuk işte böyle kurtarıldı. Ekipler o mucizenin ardından mutluluk gözyaşı döktü. 18 günlük bir bebek de 32 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılmıştı. Depremde şu ana kadar en az 1450 kişi hayatını kaybetti.
7: Yeniden yurda dönüyoruz. Adana'da sulama kanalına giren çocuk babasının şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Kanaldan çıkardığı oğlunu yere yatırdı, kemerle dövdü. Öfkeli baba çevredekilerin müdahalesiyle durdurulabildi.
9: Sıcak havadan bunalan çocuklar serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çocuklardan birinin babası kanalın kenarına geldi. Babasının tepkisi üzerine çocuk kanaldan çıktı. Ancak bu kez şiddetle karşı karşıya kaldı. Oğlunu yere yatıran baba kemerle dövmeye başladı. Çocuğun çığlıkları çevrede yankılandı. Çevredeki vatandaşlar babaya müdahale ederek onu sakinleştirmeye çalıştı. Tepki çeken olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
7: Şimdi de sırada dünyadan ilginç görüntüler var sevgili izleyenler.
10: Tren gelirken poz vermek istedi, mesafeyi ayarlayamadı. Tren gence işte böyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Neyse ki kazayı yaralı olarak atlattı. Kontrolsüz kavşağa hızla girdi. Kaza geliyorum dedi. Bir araç yandan işte böyle çarptı. Savrulan araç takla attı. İçindeki çocuk araçtan fırladı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. İş makinesinin lastiğini şişiriyorlardı. Canlarını içe saydılar, lastiğin üzerine oturdular. Lastik bir anda bomba gibi patladı. 3 kişi işte böyle.

0: ile savruldu. Lastik tam 5 metre havaya fırladı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İnşaat çalışması vardı. Bir vinç demir cismi kaldırmaya çalıştı. Bir anda işte böyle yıkıldı. Vinçten düşen bir cisimse işçiyi yaraladı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Limana yanaştırılan bir tekne kontrolden çıktı. Kendi etrafında böyle dönmeye başladı. Dakikalarca suyun içinde drift attı. Yetmedi, ön kaldırdı. İskelede duranlar müdahale etmeye çalışsa da yeterli olmadı. Çaresizce izlemekle yetindiler. Dönercide çalışan bir genç dışarı çıkmak istedi, kapıya yöneldi. Ancak açılır kapıyı fark etmedi, cama işte böyle çarptı. Kimseye fark ettirmeden tekrar yerine döndü. Ama kasiyer güldüren olayı görmüştü. Kendini tutamadı, gülmeye başladı. O anlar sanal medyada da gündem oldu.
1: Ve efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yarın yine saat 18.30'da ekran başında olmak üzere şimdiden sizleri bekliyoruz diyelim. Bir de ekleyelim. Hemen şimdi Duygu Çuhadar'ın sunumu ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in katılımıyla Sürmanşet şimdi başlıyor.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında sürmanşetle karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Osman Gökçek stüdyomuzda her zaman olduğu gibi değerlendirmelerde bulunacak. Zira gündem oldukça yoğun. Sayın Gökçek sürmanşete hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Nasılsınız?
1: İyi, hamdolsun. Yorucu bir hafta sonuydu ama evet, güzel bir hafta sonuydu. Biliyorsunuz kamptan geldik. AK 30. istişare kampımızı yaptık AK Parti olarak. Özellikle buradan Genel Sekreterimiz Sayın Eyüp Kadir İnan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kampın tüm organizasyonunu harika bir şekilde hazırlamıştı. Tüm misafirleri, gelen herkesi, aslında ev sahiplerini diyelim, herkesi son derece güzel bir şekilde ağırlanmasına sebep oldu. O yüzden kendisine buradan özellikle teşekkür etmek isterim. Ama tabii bunun yanı sıra bizim istişare toplantılarımızın çok ciddi, önemli olduğu toplantılar gerçekleşti. Hı hı. Özellikle basına kapalı olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, tüm milletvekillerinin, oradaki kurucu üyelerimizin, gençlik, kadın ve ana kademe MKYK üyelerinin istedikleri soruları sorabilme imkanları oluyor ve sorunları da dile getirebilme imkanları oluyor.
0: Yine bir Sayın Cumhurbaşkanı'yla zannediyorum iletişim kurup sorunları da iletebiliyorsunuz. İşte ekonomi alanında, kalkınma alanında, sosyal politikalarla ilgili
1: her türlü
0: farklı istişare toplantıları da oluyor bakanlarla
1: her
0: birlikte.
1: Her türlü sorunları anlatabiliyorsunuz.
0: Toplum adına aslında kesinlikle bir nevi yeni bir harita mı oluşturuldu AK Parti tarafından?
1: Yani bir sene sonrasındaki hem değerlendirmeler yapılıp hem de bu sene hangi sorunlar, hangi sıkıntılar var, bunlar ortaya çıkıyor. Bunların da tartışılabilme imkanı
0: bir
1: olabiliyor.
0: Öz eleştiri de var mıydı aslında?
1: Tabii ki mutlaka
0: değil mi? O toplantının özü de aslında o.
1: Duygu Hanım, zaten hataları görmezseniz bunlara çözüm üretemezsiniz. AK Parti kadrolarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında çok önemli bir tarafı var. Ne diyor? Benim teşkilatlarım, benim milletvekillerim sokakta vatandaşla birebir irtibatta olmak zorunda diyor.
0: Elini sıkmadığınız vatandaş kalmayacak değil mi? Böyle bir ifadesi vardı.
1: Evet, bu çok da güzel bir
0: ve
1: ifade.
0: Ve yorulan arkadaşları bir köşeye alabiliriz. Evet. Yorulmayanlar meydanda kalabilir diye
1: meydanda
0: de bir ifade
1: olur. Dedi. Evet,
0: çok çarpıcıydı
1: söyledi.
0: Orada.
1: Hakikaten de önemli bir ifade. Ama tabii ki bizim yaptığımız toplantılarda kurucu üyelerimiz neden var? Bizim kuruluş günündeki özellikle olarak AK Parti'nin o kurulduğu gündeki ilkelerine hatırlatmak adına, o günün ışığıyla bugüne bakmak açısından, fikirlerini söylemeleri açısından son derece önemli. Ama ben şunu söyleyeyim, bakanlarımızda oturumlar yapılıyor. Örnek veriyorum, 4 tane bakanımız geliyor. Bu 4 tane bakanımız bir salonda oturuma katılıyor 1 saat boyunca.

0: Bunun röportörlüğünü de genel başkan yardımcılarımızdan birisi yapıyor. Ve orada istediğiniz soruyu o dört bakana ya da varsa bir öneriniz bunu orada dile getirebiliyorsunuz. Sonra o dört bakan başka bir salona geçiyor. Yeni bir dört bakan geliyor. Hı hı. Ve siz bu şekilde akşama kadar tüm bakanlarla bu anlamda görüşüp istediğiniz soruları sorabilme ve tavsiyelerinizi söyleyebilme. Özellikle vatandaşın sıkıntılarıyla ilgili tüm sorunları anlatabilme fırsatına sahip oluyorsunuz. Ben hatta şöyle söylüyorum. Kampımız 3 gün, keşke 5 gün olsa.
1: Değil mi?
0: Çünkü ben hakikaten çok hoşlandığım, hakikaten son derece bu konudan memnun olan kişilerden biriyim. Hem parti adına çok ciddi bir kaynaşmanın olduğu, hem de sorunları birebir aktarma noktasında da önemli bir yer. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız da bu toplantı esnasında boş bulduğu tüm vakitlerde de oradaki milletvekillerimizle, MKK üyelerimizle birebir görüşmeler yaparak kendisi de birebir sorunları dinleme imkanına sahip oluyor.
1: İnşallah bu toplantıyla birlikte vatandaşın sorunlarına da bir nebze daha katkı sağlanmış olur sizler İnşallah. Tarafından diyelim. Şimdi Sayın Gökçek, siz de vakıfsınız zaten gündeme. Son günlerde biliyorsunuz dini değerleri hedef alan bir güruh var karşımızda.
0: Var.
1: Gerçekten başı sıkışan, gündeme gelmek isteyen adeta dini değerlere saldırmaya başlıyor. Önce bir şahsı getireceğiz ekranlara. İsterseniz Buyurun. İzleyicilerimiz izlesin, biz de izleyelim. Sonra üstüne konuşalım. Buyurun.
2: Tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Kapalılar imha edilsin.
1: Şimdi böyle akla ziyan bir cümle olabilir mi? Kapalılar imha edilsin. Evet. Bir toplumu ayrıştıran, bir kesimi hedef gösteren çok çirkin bir ifade ve gereği de yapıldı.
0: Bu tip kişilerin çenelerini kapatmaları gerekiyor ama tabii içlerindeki pislik suratlarına vurmuş ve bu şekilde özellikle bir inancı dolayısıyla kapanan tesettür olan hanımefendilere karşı kalkıp böylece ahlaksızca bir tabirde bulunuyor. Zaten yüzüne baktığınız zaman memeleti yok. Hakikaten konuşurken ağzından pislik çıkıyor. Böyle tiplerin umut ediyorum bir an önce toplumda, yani özellikle vatandaşlarımız tarafından hakikaten bunlara doğruyu anlatıp öğretip bunların da inşallah ıslah olmalarını ben temenni ediyorum. Ama bu kadın kolay kolay da ıslah olacak bir tipe benzemiyor. İmha edilsin diyor. Yani nedir bu? Bu bir böcek midir? Bu affedersiniz zararlı bir şey midir? Ya bu ne demek ya? Bu ne ahlaksızlık?
1: Dini değerleri böyle algılamak ve böyle aşağılamak zaten suç. Ahlaken de kabul görecek, toplumda da kabul görecek bir açıklama değil ama hani böyle çok ufak bir kesim varsa onlara şirin görünme çabası oldukça da itici. Gerçekten gereken de yapılmış. Şimdi yine Zonguldak'a gideceğiz. Biliyorsunuz hafızlık icazet programına tepki vardı orada da. Yine dini değerlerle ilgili bir problem ve yine sanki laiklikle ilgili bir sorun varmış gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Buyurun lütfen.
3: Karanlığa teslim olmaz.

0: Ya, laiklikle ilgili bir problem var mı? Biz hiç
1: Efendim,
0: görmüyoruz
1: bakın,
0: bunu.
1: Bu
0: neyin rahatsızlığı?
1: Bu şunun rahatsızlığı. Bir kişinin Kur'an'ı ezbere olarak bilmesi bunları rahatsız ediyor. Ağrına gidiyor. Niye? Kafalarına göre istediklerini vatandaşa söyleyip o noktada biliyorsunuz yıllar boyunca özellikle Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak, Resulullah Efendimiz'le ilgili olarak, tarih kitaplarında, bu ülkenin kitaplarında çok yanlış şeyler yazdı. Evet. Ve daha sonrasında da kendi kafalarına göre uydurmak istedikleri, söylemek istediklerini hep dile getirdiler ya. Şimdi çocuklar hafız olduğu zaman bu noktada gerçekten Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar ya. Bunların ne kadar sahtekar, bunların ne kadar yalan söylediğini de bu şekilde de görmüş oluyorlar. O yüzden de bunlar bundan rahatsız. Şimdi bunun laiklikle ne alakası var? Millet Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği zaman, hafız olduğu zaman size mi soracak? Bunun laiklikle ne alakası var?
0: Evet.
1: Sormak istiyorum. Ya bir insan, bir kişinin dinini kitabına göre öğrenmesinden niye rahatsız olur ya? Neden rahatsız olur? Bunu sormak isterim.
0: Ancak kendi dinine düşmanse bunlar
1: tabii
0: rahatsız olur. Onun
1: efendim,
0: olmaz. Yani
1: şurada
0: saygı,
1: hafız kardeşlerimize buradan hakikaten tebriklerimizi gönderiyoruz. Bir insan hafızdan rahatsız oluyorsa onun dinle ilgili bir düşmanlığı vardır. Ya bunu açık
0: konuşalım.
1: Tartışılmaz.
0: Tartışılmaz.
1: Yani bir kişi

0: kişinin hafızlık töreni yapıldığı zaman bu törenden dolayı bir rahatsızlığı varsa bu kişi din düşmanıdır. Açıkça çıkın deyin ki biz din düşmanıyız ya. Biz İslam düşmanıyız deyin. Kalkıp da böyle dolan başlı olarak bir takım kelimeleri bularak yanına mesela laiklikle ilgili olarak bu işe laikliğin karşı olduğunu göstermeye çalışmayın. Laiklik ne demek biz çok iyi biliyoruz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Peki burada bir kişi hafızlık yapıp sonra hafızlığından sonra bir tören yapıyorsa bunun ne alakası var Allah aşkına?
1: Bir kutlama yapıyor hafızlıkla ilgili.
0: Laiklikle ne alakası var bunun? Karanlığa teslim olmayacağız. Kur'an-ı Kerim aydınlıktır. Esas karanlık sizsiniz. Cahilsiniz. Karanlık çağda yaşıyorsunuz. Örümcek biliyorsunuz üstünden daha insanlara hakaret etmeye çalıştılar. Ben o kelimeyi pek söylemem ama bunlar karanlık çağda yaşayan, önünü dahi göremeyen. Allah korusun şunların yetiştirdiği nesilden ne çıkar?
1: Ya başkasına saygı duymayan bir zihniyetten ne beklenebilir?
0: Din düşmanı efendim bunların hepsi.
1: Saygı sadece sizin gibilere duymanız gereken bir olgu değil, değil mi? Evet. Herkese saygı duyacağız. Dini inançlara saygı da bir toplumun temeli. Onun için hepimizin de buna saygı göstermek vazifesi. Kur'an-ı Kerim Müslümanlığın rehberi. Bunu okumaları kadar doğal bir şey yok. Buna tepki göstermeleri de anlaşılır.
0: Şunu da söylemek lazım. Yani bu konuda kesinlikle ben karşı olduğum için söylemiyorum. Bir Hristiyan da Hristiyan olarak hayatını yaşayacak tabii ki. Ama hiç bugüne kadar İslam'ın dışında başka bir dinle ilgili bunların böyle bağırıp çağırdığını gördünüz mü?
1: Yok, şahit
0: olmadık.
1: Çünkü
0: İslam düşmanlar efendim. Çok
1: evet,
0: net.
1: Maalesef.
0: Bu cena İslam düşmanı. Bunu da açık olarak
1: şimdi
0: söylemek
1: son
0: lazım.
1: Son günlerde evet, biliyorsunuz sözde stand-up gösterileri yapan bir isim var. Deniz Göktaş. O da yine Kur'an-ı Kerim'le ilgili, dini değerlerle ilgili kendince bir mizah yaratmaya çalışmış çirkin bir şekilde. Bir izleyelim mi?
2: Dört kitap arasında açık ara en iyisi o bence. Bir kere çok iddialı bir çıkış. 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek. Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse son kitap dedik ya. Domuzla yemeği versinler.
1: Burada ya çok aleni bir şekilde bir inkar var. Oradaki grupta buna gülüyor, hiçbir tepki göstermiyor. Sanki çok doğal bir şeyi bir bakın, mizah konusu yapmışlar gibi bir ortam var.
0: Son kitap dedik ya diyor, domuz yemesler. Bundan sonra diyor kitabı yazan için de zor bir durum var diyor. Yani burada direktman Cenab-ı Allah'a hakaret var. Açık ve net. Yani bu adam benim gözümde aşağılık bir adamdır. Çok açık yere batsın böyle espri tarzı. Dini konularda espri yapılmaz efendim. Sizi yaradan hakkında espri yapamazsınız. Kendiniz günahlara girebilirsiniz. Bunun hesabını da Cenab-ı Allah'a verirsiniz ama sizi yaradanla ilgili olarak böyle bir kelime konuşanın zaten dini noktada ne hassasiyeti vardır, bana göre ne de inancı vardır. Şimdi siz kalkıyorsunuz, bunun yazarı için de çok söylüyor. Aklına yeni bir fikir gelse diyor. Bakın son kitap dedik ya, domuz yemesinler diyor. Yani bu iş şimdi espri mi efendim?
1: Ha değil yani, hiç
0: bu şimdi komedi mi? Allah'ını severseniz. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Bir ülkede kalkıp da Kur'an-ı Kerim'le ilgili böyle ahlaksızca konuşmak ne zamandan beri bir komedi unsuru olur o hale geldi? Cenab-ı Allah hakkında böyle bir tabirde bulunmak ne zamandan beri bir komedidir? Olsa olsa soytarılıktır bu. Olsa olsa ahlaksızlıktır bu. Çok açık olarak söyleyeyim. Çıkmış oraya ona gülenler. Siz de ondan aşağı yana değilsiniz. Bunu da açık olarak söylemek lazım.
1: Bu aslında temanın da işlendiği videolar kaldırıldı. Kendisiyle ilgili de işlem başlatıldı biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından.
0: Başlatılmış mı ben bilmiyordum.
1: Evet başlatılmış. Evet.
0: Vallahi tebrik ediyorum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı. Hiç kimse bizim kalkıp da Rabbimiz hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında bu şekilde konuşamaz. Efendim ben size şunu soruyorum. Kur'an-ı Kerim yakanla kalkıp Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden arasında ne fark var? İkisi de bana göre aynı şey.
1: Bu vesileyle
0: İkisi de hakaret, ikisi de terbiyesizlik, ikisi de utanmazlık.
1: Saygısızlık, hukuka da uygun değil, yasal da değil.
0: Şimdi bir toplumun kırmızı çizgileri olur. Bu kırmızı çizgilerimiz, bayrağımız, ezanımız, Kur'an'ımız.
1: Dini değerlerimiz.
0: Dini değerlerimiz. Biz bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Siz kalkıp bayrak hakkında bu tür bir şaka yapamazsınız. Ezan hakkında yapamazsınız, Kur'an hakkında yapamazsınız, Allah hakkında yapamazsınız. Eğer biz kalkıp da bu noktalarda bu işlere toplum olarak müsaade etmeye kalkarsak bunun sonu gelmez Duygu Hanım. Ve bu işler o kadar iğrenç bir boyuta gider ki bu hakikaten toplumu yaralar. Türk milletinin diğer milletler

0: Türklerden en büyük ayıran özelliklerinden birisi dinine, bayrağına, ezanına, Kur'an'ına saygılı olmaları ve ona hürmetleri olmasıdır. Biz bugüne kadar her zaman biz ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i alıyoruz, öpüyoruz, başımıza okuyoruz, koyuyoruz. Başımızın üstüne koyuyoruz. Bu çıkıyor orada, para kazanacağım diye Kur'an-ı Kerim'in üstünden soytarlık yapıyor. Bunlar kabul edilemez
1: Kur'an-ı
0: efendim.
1: Kerim olduğumuz odada bile değil mi? Böyle en yükseğe koyarız.
0: Evet.
1: Ayak uzatmayız. Ona kesinlikle göre davranırız. İşte.
0: Herkesin, çünkü bu bir saygıdır.
1: Elimizi alırken bakın, dikkat ederiz.
0: İnanın bu saygıdandır. Bizim toplumumuzun bu noktada saygısı sonsuzdur. Şimdi sen burada dini değerlere hakaret ediyorsun. Topluma hakaret ediyorsun. Ve bunu da kendini meşhur etmek için yapıyorsun.
1: Ya toplumu zehirleme, aslında gençleri zehirleme projesi gibi geliyor bana.
0: Öyle
1: çok
0: zaten.
1: Sıradan bir eylemde değil yani. Almış öyle mikrofonu eline, stand-up'ı orada çalak kalem ortaya koymuş değil yani. Bilinçli sanki, değil mi? Orada gençleri hedef alan ve onların zihnine bazı kodlar göndermeye çalışan bir bakış açısı
0: maalesef
1: var.
0: Aşağılık bir adam.
1: Ya bunları da gerçekten izlemeye de gitmemek
0: aşağılık
1: lazım.
0: Aşağılık bir adam.
1: Evet. Kendisini de buradan kınıyoruz biz de. Şimdi oyuncu Bülent Emrah Parlak ve tip eski milletvekili Barış Atay'ın yine Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahneledikleri Sabotaj adlı sözde oyun var. Yine orada da milli değerleri aşağılama var, biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bazı açıklamalar var. Gelsin lütfen.
2: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar. Benim bir dayım var, çok ateş. Dayım var gün içinde Allahsızlık bazen yetmiş. Daha fazla Allahsız olmak
3: istiyor. Devlet Bahçeli ölmeyi unutmuş olabilir.
2: Sonra o da yaş.
3: Dünya lideri. Ama yaşlandı yaşlandı. Navigasyon da şaşıyor artık. Böyle düz yürürken dur biraz da sola yürüyün falan. Yani.
2: Sayın demezseniz acayip bulduk.
3: Uruluğa gitmesi gereken insanlar ülke yönetiyor.
1: Yani güldürmeyen değil mi? Böyle akıl
0: efendim serisi. Ben size bir şey söyleyeyim.
1: Hiç kimseye hitap
0: İnanın,
1: etmeyen bir
0: oyun. İnanın ağzımı bozmak isterim ama Rütük müsaade etmiyor. Sen kimsin ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı için? Bu ülkede özellikle terörsüz Türkiye konusunda elini taşın altına koymuş olan
1: Sayın
0: bu ülkede Bahçeli. Hakikaten barışın gelmesi açısından, mutluluğun gelmesi açısından, insanları bir araya getirme açısından birçok mücadele yapan değerli Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkında böyle konuşuyorsun. Bir insanın yaşıyla ilgili olarak kalkıp da böyle ahlaksızca konuşmaktan utanmıyor musun? Sen gençsin de ne olmuş? Adam olamamışsın. Bir baltaya sap olamamışsın. Anca çıkmışsın burada soytarlık peşinde koşarsın. Ne demek efendim urolog urolog bu tür ahlaksızca tabirlerde kullanmakta. Sizin ananız babanız aileniz yok mu ya? Siz ne ahlaksız adamlarsınız ya? Bu milletvekiliydi biliyor musunuz bu soytarı? Şimdi kalkıp burada milletin içerisinde böyle konuşma yapıyor. Ya sana oy veren de vallahi kusura bakmasınlar. Böyle adama oy verilmez. Şöyle tabirler kullanan bir adama oy verilmez.
1: Elbette insanlar.
0: Dünyanın neresinde kendi devlet liderine kalkıp da ülkesini yöneten insanla alakalı şöyle bir şeyleri söylüyor. Karşıdaki cenahta gülüyor. Ya siz ne biçim bir topluluksunuz ya? Ben kalkıp da Özgür Özel'le ilgili birisi böyle bir tabir kullansa ya da Kılıçdaroğlu ile ilgili ya da muhalefet liderlerinden birisiyle ilgili fark etmez. Demin başındaki kendi liderleriyle de ilgili. Ya ben bunu kesinlikle kabul etmem ya.
1: Çok
0: siz bir insanın yaşından dolayı veya bununla ilgili olarak bir insana hakaret edemezsiniz. Buna da gösteri diyemezsiniz.
1: Ya üretebildiğiniz şey bu kadar seviyesiz bir
0: yani,
1: oyun mu? Yani gerçekten anlaşılır yanıyor.
0: Soytarılık yapacaksan başka türlü yap. Sana zaten gülerler. Sen kendin zaten sahneye çık. Zaten tipinde soytarıya benziyor. Millet sana güler. Ama siz kalkıp da bu ülkede Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle konuşanız. Yürürken sağa yürüyor, sola yürüyor. Aslanlar gibi de yürüyor. Ağrınıza gidiyor. 25 senedir 25. yılımızı kutluyoruz AK Parti'nin. Her seferinde sizi yendik. Her seferinde sizin zihniyetinizin rezilliği ortaya çıktı. Her seferinde de bu millet sizi aldı kapının önüne koydu. Niye biliyor musunuz? Çünkü şunların ülkeyi yönetebilmesi mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Adam soytarılıkla uğraşıyor. Bu ülkeye ne yararınız oldu bugüne kadar ya? Hangi vatandaşın hangi işini çözdünüz? Hangi fakir fukaranın kapısını çaldınız? Nereye yol yaptınız? Nereye havalimanı yaptınız? Nereye gittiniz efendime söyleyeyim bir hastane yaptınız? Sizin iktidarlarınızı da gördü bu ülke. Ama kalkıp da burada devlet yönetene, Cumhur İttifakımızın iki önemli liderine kalkıp bu şekilde hakaret etmeye kalkarsanız bunun da bir karşılığını görürsünüz. Tamamen ahlaksızsınız, utanmazsınız,

0: Size diyecek kelime bulamıyorum. Vallahi İran Rütük müsaade etmese çok şey söylerim. Şu anda ekran başındaki vatandaşlarımızın da hangi kelimeleri kullandığını hissedebiliyorum. Bunları sokakta görseniz yüzüne tükürmeye değmez bu adamlar.
1: Kendi seviyelerini ortaya koymuşlar diyelim. Aynı. Toplumun liderlerine, önemli isimlerine, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik bu açıklamalar eminim zaten toplumda da oldukça kınandı. Kabul de görmedi. Son derece de seviyesiz, hiç izlenecek bir oyunda.
0: Bakın size bir şey söyleyeyim. Geçen hafta Rusya'dan milletvekili arkadaşlarımız geldi. Onları meclisi gezdirdik. İşte Manisa'da Sayın Murat Baybatur başkanımız onları misafir etti. Ankara'da biz gezdik yine hep beraberce. Yahya kardeşimiz Çelik, İstanbul milletvekilimiz, Yusuf abimiz, Çorum milletvekilimiz beraberce gezdirdik. İnanın insanlar gittikleri mekanlarda hayran kaldılar. Yani yapılan işleri anlattığımız zaman Türkiye'de gerçekten nelerin yapıldığını gördükleri zaman bununla ilgili takdirlerini bize söylediler. Ya dışarıdan gelen bir Rusya'dan gelen Dağıstanlı bir kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz ülkemize geldiği zaman, ülkemizle ilgili gözlemlerini gördüğü zaman, bu ülkede nelerin başarıldığını gördüğü zaman onda da bir mutluluk oluyor. Niye? Müslüman sonuç itibariyle bakıldığı zaman kökenlere hepimizin aynı yerden geldiği insanlar Dağıstanlı. Yani onların takdir ettiği, onların dahi gelip ülkemizdeki ilgili bu gelişmeleri hakikaten övgüyle bahsettiği bir yerde bizim ülkenin vatandaşı diyeceksiniz bunlara, kalkıp kendi liderlerine hakaret ediyorlar.
1: İşte.
0: Siz Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışına bir gidin de hayranlığın ne olduğunu bir görün. Ona olan muhabbeti bir görün. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi kampta? Bizi dinleyenler şu anda dedi siz burada bak şu de size bakıyor. Şam da size bakıyor. Filistin de size bakıyor. Birçok yeri saydı. Niye? Çünkü biz dünyada her zaman bu noktada hakikaten birçok devlete
1: stratejik olarak önemli.
0: Bu anlamda hem destek olmuş, hem onlarla birlikte hareket etmiş. Ve hakikaten biz özellikle mazlum coğrafyaların umudu olur hale gelmişiz.
1: Öncüsü bir
0: siz anlamda. Ne yaptınız ya? Bu ülkede Gezi Parkı terör eylemleri gibi işleri çıkartıp ekonomiyi paramparça etmeye çalışan utanmazlarsınız, başka bir şey değilsiniz siz. Getirip o paçavraları buraya asıp zulüm 1453'te başladı diyen ahlaksızdır bunlar işte. Bakın unutmayın, bu ahlaksızlar bunlardır.
1: İşte soytarılığını yapacak diyelim ve devam edelim. Ya son günlerde Mahmut Tanal'ı görmemiştik ama yine en son biliyorsunuz işte CHP'ye girilirken Sayın Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla böyle görüntüsü, işte ağladığı görüntüler, elindeki hortumla suladığı görüntüler vardı etrafı. Şimdi Şanlıurfa'dan bir kıraathanedeki görüntüsü geldi. Enteresan bir görüntü. Bir kıraathanede geziyor ve yüksek sesle bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama kendisiyle ilgilenen yok. İzleyelim mi?
0: Evet.
2: Vatandaş hakkını, hukukunu istiyor. Diyor ki vatandaş, direkli görevliliğinin hakkını mı alamıyor? Şamşalar ay sonunu son
1: ettiriyor. Şimdi Mahmut Tanal Şanlıurfa'da bir kıraathaneye
0: girmiş, bir taraftan görüntüler gelsin. Biz konuşurken ortaya devam etsin.
1: Şimdi, izleyiciler de görsün, hiç bakan ilgilenen var mı? Ben mi yanlış görüyorum?
0: Ne yazmış biliyor musunuz? Şanlıurfa değişim istiyor yazmış tweetinde de.
1: Evet.
0: Yani Mahmut Bey'in bir an önce milletvekilini bırakması bence onun için en hayırlı olan işi. Ya bir insan kendi partisini şöyle rezil eder mi? Siz şimdi kahveye giriyorsunuz. Bu kahveye hani Şener Şen'in filminde vardı ya, eskiden jilet satardı, içeri girerdi iş portajı olarak. İnsanlara derdi ki işte jilet satıyorum işte vesaire diye. Orada bile buraya herhangi bir bu noktada bir malzeme satan bir kardeşimiz içeri girse, bir herkes şeker bile bakar, satmış olsa inanın orada 3 kişi döner de onun yüzüne bakar. Bunların suratına dahi bakmıyorlar. Kendi partisini rezil ediyor. Zaten kendisi için söylenecek bir kelime bulamıyorum. Allah aşkına şu hale bir bakar mısınız?
1: Hiç ilgi görmemiş yani.
0: Bir de ne yazmış biliyor musunuz? Şanlıurfa mu? Değişim istiyor yazmış tweetine. Yani şuradaki değişim isteyen bana bir vatandaş gösterir misin?
1: Hani alkışlar değil mi? Destek
0: herkes
1: verir,
0: okey oynuyor, oynuyor şey. Suratına bakmıyor. Ortada da bağırarak yürüyor. Ben orada olsam derim ki aklı melekelerini kaybetmiş bu adam. Buraya gelmiş bas bas bağırıyor dersin. Ne dersiniz duydum. En öndeki orada İki tane kardeşimiz gülüyor. O şu anda gözükmüyor burada altını blurladıkları için. Adam kahkaha atıyor çünkü deli gibi orada yürüyerek hiçbir kişinin yüzüne bakmadığı yerde anons yapmaya kalkıyor. Yani bu şekilde devam et.

0: ve Şanlıurfa değişim istiyor diye de yazmaya devam etsin. İnşallah değerli Urfalılar yine seçimde gerekli cevabını verecek. Bunlara hadlerini bildirecek inşallah.
1: Evet, şimdi gelelim Muhittin Böcek'in son itirafına. Şimdi Muhittin Böcek ara ara biliyorsunuz bazı beyanatlar veriyor. İfadesini yeniliyor. Gerçekten önceki ifadeleri işte Veli Ağbaba'ya oğlu aracılığıyla teslim edilen 1 milyon euro adaylık için verdiğini ifade ettiği farklı rakamlar vardı. Ama şimdi çok çarpıcı bir iddia var. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediği iddiası var biliyorsunuz. Evet. Bu çok çarpıcı. Yani 15 milyon euro dile kolay. Hani böyle söyleniyor ama toplasan üst üste koysan ne kadar eder? Tahmin etmek imkansız.
0: Efendim,
1: şimdi 5 milyon euro verdiğini iddia ediyor.
0: Bunu söyleyen kim?
1: Muhittin Böcek.
0: Muhittin Böcek. Bundan önce de bir 1 milyon euro da yüzsüz Veli'ye vermişti. Hatırlarsın.
1: Evet.
0: Şimdi 5 milyon euro da İmamoğlu'na vermiş. Bu havala dedikleri sistemle göndermiş. Bu sistem ne? Kapalı çarşı üstünden bir ödeme sistemi. Bu şekilde de bu paranın ödemesini yapmış. Adamlar 15 milyon euro istemiş. 5 milyon euro parayı gönderdim diyor. Gönderdiği dönemin içerisinde de kendisiyle bir araya geldiğini ispatlamak için o dönemde işte oteldeki verdiği, gittiği oteldeki fotoğraflarını da koyuyor. Diyor ki o dönemde de diyor İmamoğlu'yla 2 küsür dakika kendisiyle de telefonda görüşme yaptım diyor. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Parayı verdiği gün 2,5 dakikaya yakın İmamoğlu'yla telefonda konuşuyor.
1: 5 milyon euroyu verilmiş sonra euro para İmamoğlu tutuklanmış. Diyor. O yüzden gerisini tamamlamamış.
0: Cumhuriyet Halk Partililere şunu soruyorum. Allah aşkına bir AK Partili belediye başkanı kalkıp da AK Partili bir bakan hakkında veya bir büyükşehir belediye başkanı hakkında ben ona 5 milyon euroyu havala sistemiyle gönderdim. Bunun ispatı da o gün gittiğim şurası. Ayrıca telefonla konuştum diye söylese. Yer yerinden oynatırsınız ya. Bu konuyla ilgili konuşacak bir tane CHP'li yok mu ya şu? Bu adam sizin Antalya Belediye Başkanınız. Antalya Belediye Başkanınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 milyon euro niye verir? Hani bu yüzsüz veli de değil partide bir görevi olan. Ne bu? İstanbul Belediye Başkanı. Bu adama bu parayı neden gönderirsiniz?
1: Cumhurbaşkanlığı adaylığına masraflar için istediğini iddia ediyor ama tabii bir taraftan da Muhittin Böcek'in adaylığı
0: hangi
1: içinde.
0: Hangi seçim ne zaman? Şu yani benim bildiğim seçime daha çok var. Bu ne diye bu paraları alıyor? Yerel seçim döneminde.
1: 5 milyon euro nerede şu anda? Muhittin Böcek o 5 milyon euroyu kimden aldı da verdi?
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Yani demek ki bunu bir iş adamından aldı da verdi. Ya da kalktı belediyede iş yapan birisinden istedi. Kendi kasasında 5 milyon euro varsa bunu nereye çıkış gösterdi? Hepimiz şirket yönetiyoruz. Şimdi sizin bir şirketiniz var. Siz şirketinizden 5 milyon euro para çıktınız dışarıya. Bunu bu devlete göstereceksiniz. Devlet sana soracak. Diyecek ki kardeşim bu 5 milyon euroyu nerede harcadın?
1: Zaten havala yöntemiyle vermiş.
0: Yoksa o paranın biliyorsunuz %25 civarında vermeniz lazım ki parayı dışarı çıkartabilirsiniz. Devlete ödemeniz lazım. Peki bunu ödedi mi? Yok. Para nereye çıktı? Şirketten mi çıktı? Onu da bilmiyoruz. Peki bir iş adamından mı alındı? Bunun da ortaya çıkması lazım. O Muhittin Böceği ilgilendiren kısmı. Peki Ekrem İmamoğlu ya bu parayı havala sistemiyle alıyorsun bir de. Cukka parayı kılçıksız alıyor uygulamıyor köşeye koyuyor. Şimdi bunlar düzgün adamlar. Bunların yönettiği siyasi partiyle ilgili konuşma yaparsanız sarayın adamı diyorlar. Siz diyorlar özellikle AK Partili olduğunuz için böyle konuşuyor diyorlar. Ya kardeşim ben demiyorum Muhittin Böcek diyor ya.
1: Şimdi bir kesim diyor ki Muhittin Böcek sıkıştıkça aslında ifadelerini yeniliyor. Aslında dışarı çıkmak istiyor. Yeni yeni ifade veriyor. Hani efendim, bir anlamda iftira atıyor.
0: Duygu Hanım,
1: deniyor.
0: Hukukçusunuz.
1: Onu size sormuş olayım.
0: Hukukçusunuz. Muhittin Böcek bu söylediklerini ispat edemezse başına ne gelir?
1: Elbette.
0: İftira atmaktan dolayı ceza alır.
1: Yargılanır.
0: Yargılanır ve ceza. Şimdi derse yargılanır. Ki bunlar biz bu parayı almadık.
1: Delillendirmek zorunda.
0: İspatla dediler ve bu adam ispatlayamadı. Ceza alır zaten.
1: Elbette.
0: Bu konuda korkmaya gerek yok ki. Bu konudaki en önemli olan şey şu. İddiayı atan kişinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları olması. Nasıl bir rezilliktir ya. Bir yüzsüz veliye 1 milyon euro. Sonra bir 200 bin TL mi dolar mı bir gönderiyorlar. Buna 5 milyon euro gönderiyorlar. Muhittin sen de az kirli çıkı değilmişsin ha. Baya paralar varmış çıkartıp her tarafa 5 dağıtmışsın.
1: 5 milyon euro 250 milyon TL'den fazla ediyor.
0: Evet yani. Evet aynen öyle.

0: destekliği nasıl veriyorsunuz?
1: Veriyorlar siz? Efendim. Düşünün bunlardaki parayı ya. Bunlar emekliyi düşünecek öyle mi? Bunlar fakir fukarayı düşünecek öyle mi? Bunlar düzgün, temiz siyaset yapıyorlar öyle mi? Ya kimse kusura bakmasın. Eğer Ekrem İmamoğlu bu parayı aldıysa ya bu paranın nerede olduğunu söyleyecek ya da cezasını çekecek.
0: Bu iddialar bu kadar basit. Çok çarpıcı biliyorsunuz.
1: Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bir insan bir yerde hırsızlık yaptığı zaman bununla ilgili hukuk ne yapıyor? Cezasını veriyor, kendisini cezaevine koyuyor. Evet. Ya arkadaş bu 5 milyon euro kimden geldi?
0: Bu da araştırılacak.
1: Bu da bir hırsızlık tabii. Olabilir. O zaman çıkacak ortaya. Milletin parası çalınmış olabilir. En önemli kısmı bu. Eğer milletin parası çalınarak bu paralar bunlara verildiyse bunun hepsi suçlu.
0: Hesabı, hep bunun da hesabı efendim, olacak. Yani Muhittin Böcek bunu itiraf etti
1: Uşak
0: diye
1: Belediyesi'ndeki parayla Özgür Özel'in şahsi bindiği arabanın içinin tadilatı yapılmadı mı? Bunları yaşamadık mı? Görmedik
0: bunu
1: mi?
0: Kendi itiraf etti aslında biliyorsunuz Özkan ya. Özgür Özel de bir anlamda kabul etti bunu yani. Evet verdik ama bir cepten girdi diğer cebe işte çıktı girdi falan ama yasal olarak o da suç biliyorsunuz evet. Belediyelere para
1: mesela ben biliyorsunuz bir davada bulundum. Kim hakkında? İsmail Mert Fırat hakkında. Hı hı. İsmail Mert Fırat'la da ilgili ben hep şunu iddia ederek söylüyorum.
0: Bilmeyen izleyicilerimiz
1: benim
0: için
1: kişisel olarak bu müteahhitle hiçbir derdim yok. Ama şunu söylemek zorundayım. İsmail Mert Fırat'ın da arkasından bu tür işlerin çıkabileceğini şu an için düşünüyorum. Ama tabii ki bunu hukuk belirleyecek. Gün gelecek bizim mahkemeye verdiğimiz dilekçelerin sonucunda. Böyle bir şey yoksa adam aklanacak. Ama ben Ankara'da da bu tür işlerin olduğunu düşünenlerdenim. Açık söyleyeyim.
0: Yine o Ankara'da gerçekleşen kentsel dönüşüm ihalesiyle
1: ilgili çok ciddi vurgunların konu. Olduğunu düşünüyorum.
0: Orada da çok
1: bakalım
0: ciddi
1: neler
0: rakamlardan
1: çıkacak.
0: Söz etmiştiniz.
1: Efendim, bir kalemde yani. 53 milyardan bahsettik. Bakalım neler yani. Çıkacak, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Biz iddialar ortaya koyduk. Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılığımız, oradaki hakimler, bu ülkenin adaletimiz gelecek bu konudaki sonucu verecek.
0: Ortaya evet. Koyacaklardı. Şimdi Özkan Yalım'a gideceğiz biliyorsunuz. Uşak eski belediye başkanı. Onun da yeni ifadesi var. O da çok çarpıcı. Özgür Özel'in kendisinden aslında bir helikopter istediğini.
1: Evet.
0: Çok lüks bir araç istediğini. Ve bununla ilgili biliyorsunuz kendisine sunum yaptığını falan ifade ediyor. Ve bunların WhatsApp konuşmalarını da ortaya koyuyor. Delillendiriyor.
1: Efendim bu ülkenin.
0: Yani helikopter istemiş.
1: Bakanları herhangi bir biliyorsunuz acil olay olduğu zaman işte uçak veya evet. Helikopter kullanıyor diye ortalığı ayağa kaldıran Cumhuriyet Halk Partililer kendilerine helikopter almak istemişler. Adam diyor ki ben gittim Almanya'da sordum diyor. Biri Almanya'da, biri Türkiye'de,
0: biri
1: Dubai'de. Biri 3.8 milyon dolar. Biri 4.2 milyon dolar, biri de 10 milyon dolar değerinde helikopterlere teklif yaptık. Hasan Karadağ, Üzgül Karabat'a da sunumunu yaptık. Ya arkadaş, bunu hangi parayla alacaktınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla mı alacaktınız? Başka bir parayla mı alacaktınız? Şimdi CHP'nin parasıyla aldığını düşünelim. Hazineden gelen parayla alacaklar, örnek veriyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partili üyeler... Kendi teşkilatlarında elektrik faturasını, su faturasını öderken sıkıntı çekecek. Hı hı. Orada bir kumanya bulup kendi teşkilat mensubuna bir kumanya vermekte sıkıntı çekerken eğer CHP'nin parasından siz kalkıp da kendinize 10 milyon dolar değerinde bir helikopter almaya kalkıyorsanız zaten bu bir rezillik.
0: Elbette.
1: Peki bunu şahsi olarak kalkıp da bir yerden para buluyorsanız bu parayı nereden buldun derler adama? Olaya bak artık para o kadar gırla ki
0: helikopter
1: alalım diyorlar artık.
0: Fantazi boyutuna
1: evet,
0: geçmiş.
1: Niye?
0: Yani Özgür Özel hani halkın yanında olacaktı işte vatandaşın haklarını koruyor.
1: Gerçekten çok halkın yanında duygu.
0: Soruyor falan. Bir yandan bu helikopteri görünce bu talebi görünce çok bağdaştıramadım.
1: Bir tane de Mercedes istemiş. Hadi bu araba bu kendisine araba konusunu konuşuyoruz. Ama diğerine baktığım zaman ama ah CHP'liler.
0: Arabanın fiyatı da çok yüksek.
1: Siz çekin
0: yani,
1: sıkıntı.
0: Bir araba değil.
1: Siz gidin mitiklere. Balık istifi gibi sizi otobüslere bindirsinler, göndersinler. Bunlar da kendilerine CHP'nin parasından ya da hangi paradan alacaklarını bilmediğimiz 10 milyon dolar değerinde helikopterler arayıp keyif çatmaya kalksın. Siz muhakeme etsin, onlar
0: takdir
1: muhakeme etsin. Onlar
0: evet,
1: düşünsün
0: vatandaş
1: efendim.
0: Karar verecek.
1: Kusura bakmasınlar
0: CHP'liler
1: ya.
0: Karar verecek, CHP'nin tabanı karar verecek buna ama gerçekten CHP'de çok enteresan hadiseler gerçekleşiyor.
1: Gerçekleşiyor.
0: Kafalar da karışmış.

0: helikopter.
1: Tabanda helikopter.
0: Yarın alırsınız ya uçak, tren. Hepsini
1: 31
0: alırsınız.
1: Milyon TL.
0: Nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partililer size oy veriyorlar. Ne olacak ki? Değil, nereden demiş geldiğini de sormuyorlar. Önemli değil diyorlar. Yani sonuçta İmamoğlu'na 5 milyon euro gitmiş. Ne olacak ki? Öyle düşünüyorsunuz değil mi? CHP'liler size nasıl olsa her türlü oy verir. Biz istediğimiz

0: Bir adam çıktı, Ekrem İmamoğlu, parayla bu partinin satın alınabileceğini bütün Türkiye'ye gösterdi.
1: Çok tehlikeli bir şey. İlerisi için yani.
0: Yani aslında bu yurt dışından Allah muhafaza böyle bir müdahale problemi durumunda ne şekle partinin getirebileceğini de bir göstergesiydi. Yani bir kişi çıktı ve parayla CHP nasıl ele geçirilir'i hepimize film gibi izletti. Muhittin ve kendi en iyi adamlarını Mali Genel Başkan Yardımcılığına, diğer görevlere vesaire getirdi. Bakın bu aslında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar çürümüş olduğunu da topluma göstermesinde önemli bir göstergedir. Bunu da unutmayalım.
1: Muhittin Böceğin ifadesinde de aslında İmamoğlu'nun CHP'nin üstüne geçtiği notları yer alıyor. Yani diyor ki aslında İmamoğlu CHP'nin üstüne geçmişti ve biz her şeyi artık onunla konuşur olmuştuk.
0: 9 günde bir Özgür Özel ziyarete gidiyor. Sizce normal mi?
1: Değil. Son zamanlarda
0: yani kadar Allah göstermesin etmiyor. Allah hakikaten uzak etsin, kendi evladının başına böyle bir şey gelmiş olsa herhalde 9 günde bir gitmez.
1: Evet. Bir dönem biliyorsunuz oradan mı yönetiliyor diye de konuşuldu. Şimdi gelelim Veli Ağbaba'ya, konuşuyoruz uzun zamandır.
0: Yüzsüz Veli.
1: Çok farklı noktalardan aslında MASAK raporlarıyla Veli Ağbaba'ya bazı paralar gönderildiği konuşuluyor. Biliyorsunuz şoförlüğünü yapan Turgut Koç'un da yeni bir ifadesi var. O da yine Turgut Koç ve işte Veli Ağbaba'ya gönderilen paralarla ilgili WhatsApp yazışmalarını da paylaşmış. Onları da bir taraftan isterseniz alalım arkadaşlar.
0: Ekrana bir verelim arkadaşlar.
1: Verebilirse.
0: Bakın adam Turgut Koç Veli Ağbaba'nın şoförüyle orada görüntülü konuşma yaparken herhalde uzaktan birisi fotoğraf çekiyor. Çünkü bu bir telefonun ekranı, yani yukarıda da her şey gözüküyor. Komple evet. Bakın ekranın oradaki üst kısmında kamera kısmına kadar gözüküyor. Yani demek ki dışarıdan birisi çekmiş bunu. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. Yüzsüz Veli, Turgut Koç diyor ki benden 500 bin lira para istedi. Bununla ilgili yazışmaların çıktı. Parayı getiriyor musun? Kesin getiriyor musun? Kesin mi? Bu tür sorular çıktı. Ya Yüzsüz Veli, artık siyaseti bırakmak için ne bekliyorsun ya? Bütün pisliklerin ortaya saçılmış. Kanalizasyon gibi patlamışsın. Her tarafa pislik saçılmış. Hiç utanmıyor musun Veli Ağbaba? Cumhuriyet Halk Partileri rezil ettin. Kendini rezil ettin. Ya artık de ki ya arkadaş, bu siyasetin de bir onuru var. Ben bırakmam lazım. Sadece kendimi değil, bütün parlamentoyu bu anlamda töhmet altında bırakıyorum. Siyaseti lekeliyorum, vekilliği lekeliyorum. Özgür Özel'in adına eğer bu işleri yaptıysan çık açıkla. Bak, geçen program ne dedim? Özkan Yalım gibi Veli Ağbaba'yı Özgür Özel uzaklaştırsın. Aman Allah'ım, neler saçılır bilmiyorum ortaya. Veli hepsinden daha çok satar bunları. Adam yüzsüz. Adam yazıyor. Adam diyor ki ifadede, Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. Ben de kendisine kesin olarak vereceğimi söyledim diyor. Bunu kim diyor? Kendi parti meclis üyeleri söylüyor Duygu Hanım.
1: Evet, iddialar çok çarpıcı.
0: Bir de paraların fotoğrafı çıkıyor. Ya Allah aşkına, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, şu fotoğraf bir AK Partili hakkında çıksaydı. Zaten partide bir gün tutmaz, hemen sabahına gerekli işlem yapılırdı da. Sormak istiyorum, yeri göğü inletmez miydiniz ya şu fotoğrafla? Otobüs duraklarına falan asardınız herhalde. Peki Yüzsüz Veli Ağbaba'ya bir şey demeyecek misiniz? Utanmaz, siyasi ahlaksız olan Veli Ağbaba'ya kimse bir şey demeyecek mi? Her hafta bir 500 bin, 300 bin, 1 milyon euro anlatıp duruyoruz. Veli, bunlar bizim gözümüzün önüne serilenler, dökülenler. Peki ya görülmeyenler? Ya sen ne utanmaz bir adammışsın Veli Ağbaba ya.
1: Evet Veli Ağbaba.
0: Efendim, adam yüzsüz. Bak, her yayın söylüyorum Duygu Hanım. Suratı olmuş bir keçe. Keçeden biliyorsunuz bir şey geçmez. Buna da geçmiyor. Ne dersen de adamda utanma yok. Ya istifanı ver. Parlamentodan da ver. Bırak git artık kardeşim.
1: Bunlara ilişkin bir açıklama da gelmesi gerekiyor bir taraftan. Ama CHP içinde de aslında bir tepki var.
0: Alıyorsun bu paraları, tekneye mi gidiyorsun Veli? Bir adam bu paraları nasıl kazanır diye düşünüyordum. Demek böyle kazanılıyormuş bunların paraları. Bak, görüyor musun?
1: Bir cevap hakkı da doğdu kendisine. İsterse bağlanıp açıklayabilir bu rakamların.
0: Keşke bağlansa
1: nereden
0: yüzsüz.
1: Nereden geldiğini, nereye gittiğini.
0: Yüzsüz bağlansa da anlatsak.
1: Nasıl bir bağlantı
0: Cumhuriyet Halk Partililerin yüz karası. Bazen

0: Bakıyorum. Sosyal demokrat, o demokrat Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingine katılan, hakikaten yaş itibariyle 65-70'in üstünde olan birçok oradaki kişiler var. Geliyorlar. CHP için bir oy toplayabilmek için oradaki o kadınlar, adamlar mücadeleye giriyor. Demokrat amcalar, demokrat teyzeler. Ya senin şu halini gördükleri zaman onların o emeğinden de mi utanmıyorsun be? Yüzsüz. Bakın, ben şuna saygı duyarım. Bir insan sizinle karşı tarafta mücadele verir. Kim kazanırsa, vatandaş kimi takdir ederse. Ama adam samimidir. Kendi davasında samimidir. Şimdi bu Veli Ağbaba'nın davası nedir ya? Bana biri anlatsın. Bu yüzsüzün davası nedir? Şoförü para sayma makinesine dönüşmüş. Ne yapar bu adam? Bana söyleyin ya. Bunun davası ne? Mesela siz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Veli Ağbaba'nın davasını ne olarak anlatıyorsunuz CHP'ler olarak? Sokakta bir CHP'liye mikrofon uzatalım. Diyelim ki bu yüzsüzün davası ne? Para diyecekler.
1: Ya şimdi masa
0: Belediye başkanlık adaylıklarını parayla satılmasındaki iddiaların en büyük odak noktasında olan bir adam hangi ideolojiye sahiptir? Hangi ahlaka sahiptir?
1: mümkün değil.
0: Soruyorum. Yüzsüz
1: Diyorsun
0: Veli.
1: 2024 seçimlerinde belediye başkan adaylarının birinci derece yakınları tarafından Veli Ağbaba'ya gönderilen paralarla ilgili MASAK raporları
0: Evet.
1: ortaya kondu, delillendirildi. Şimdi bunlarla ilgili nasıl bir açıklama gelecek, o da bilinmiyor. Bu da son
0: Bekliyoruz.
1: iddia, biliyorsunuz, o çok
0: Ya bir de
1: çarpıcı.
0: ben merak ediyorum. Mesela sen Londra'da oğlunla pro odalarına gidiyorsun diyorlar. Bu Secret Room diyorlar. Oralara gidiyormuşsun, geliyormuşsun. Öyle duyuyoruz. Tabii bunlar iddia. O odalara gidip yediğin paralar bu paralar mı ya? Veli. Yüzsüz Veli. Oğlunla birlikte oradaki yediği paralar bunlar mı? Bunların da araştırılması lazım. Oğluna hangi paralar gidiyor? Yani Veli mesela aldığı o paraları oğluna gönderdi mi? Londra'da böyle bir organizasyonun içine girdiler mi? Akşam oturup baba oğul orada keyif ediyorsunuz ya, bu paralar nereden gidiyor? Yüzsüz. Bunları da açıklayacaksın.
1: Evet, bunlar
0: Evet.
1: iddialar. İddialar çok çarpıcı ve cevaplanması gerekiyor. CHP içinde de aslında Veli Ağbaba'ya karşı tepki gösteren bir kesim var.
0: Evet.
1: Ama şu anda sesleri yeterince
0: Tebrik
1: çıkmıyor.
0: ediyorum o tepki gösteren
1: Orada
0: kesimi.
1: nasıl bir gelişme
0: Tebrik
1: yaşanacak,
0: ediyorum.
1: onu
0: Siyasi
1: da
0: ahlakları var
1: bilmiyoruz.
0: adamların. Tebrik ediyorum.
1: Yani buna sessiz kalmak pek de mümkün değil diyelim ve devam edelim. Aslında Malatya'da biliyorsunuz yine Sayın Kılıçdaroğlu'na bir tepki var.
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu, işte CHP'li Özgür Özel'e yakın isimler biliyorsunuz butlan yönetimi olarak adlandırıyor.
0: Evet.
1: Kimi hain diyor, işte kimi sarayın kayyımı diye adlandırıyor
0: Evet.
1: kendi ifadeleriyle. CHP Malatya il binasında da hain Kemal pankartı asıldı.
0: Evet.
1: Yani bu hain Kemal şeyinden, söyleminden vazgeçmiyorlar. İlla
0: Efendim, neymiş?
1: buna takılıp
0: Hain yüzünü
1: kaldılar.
0: X. Ya şimdi Malatya olunca yine aklıma Yüzsüz Veli geldi. Yüzsüz Veli bunları sen mi yaptırıyorsa kim yaptırıyor? Mesela bu adam hain. Örnek veriyorum, siz hain diyorsunuz. Peki bu kadar para pul işini aleni gözünün önünde milletin. Ya bir tanesi Muhittin Böcek diyor, para gönderdim diyor Antalya Belediye Başkanı. Bir tanesi parti meclis üyesi, 500 bin TL gönderdim diyor. Peki senin buraya resmini assak Veli Ağbaba Malatya'da ne yazardık buraya? Ne yazmamız lazım? Ahlaksız mı? Yüzsüz mü? Utanmaz mı? CHP'nin yüz karası mı yazmak lazımdı Veli Ağbaba'nın yüzünün üstüne? Şimdi bu hain ya. Kemal Kılıçdaroğlu hain. Mesela Veli Ağbaba kahraman. Öyle mi? Niye? Götürmüş paraları, tıkır tıkır çıkmış bütün yazışmaları. Bunun yerine mesela Allah aşkına bir Cumhuriyet Halk Partili'ye soralım. Buraya Veli Ağbaba'nın fotoğrafını açsanız ne yazardınız üstüne? Mesela şu anda benim Instagram hesabımın altına yazsanıza yorumları, vatandaşlarımıza söylüyorum. Veli Ağbaba'nın fotoğrafı buraya asılsaydı ne yazardınız üstüne? Değerli vatandaşlarım, merak ediyorum. Lütfen Instagram'daki
1: Osman Gökçek
0: postumuzun
1: sosyal
0: altına
1: medya
0: yazın. Ben de arada bir
1: hesabına
0: onları okuyayım. Tabii ki lütfen,
1: görüşlerinizi yazabilirsiniz konuyla
0: yani
1: ilgili.
0: ahlak çerçevesinde yazalım. Evet, burada Veli Ağbaba'nın fotoğrafı olsa. Mesela ben olsam ne yazardım biliyor musunuz? Yüzsüz. Kocaman yüzsüz yazardım. Acaba CHP'liler ne yazar? Lütfen bu mesajları tek tek
1: Evet,
0: yazsınlar. Evet.
1: iddialar çarpıcı. Veli Ağbaba yayınımızın sonuna kadar da bağlanıp pek çok
0: Tabii.
1: kez adı geçti. Onun için bunu da tekrar edelim. Bağlanıp cevap hakkını kullanabilir. Şimdi gelelim İzmir'e. Şimdi Cemil Tugay biliyorsunuz CHP'den istifa etti.
0: Evet.
1: İşte kendi sosyal medya hesaplarında Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanıyordu. Onu kaldırdı, işte çocuklarıyla bir fotoğraf koydu. Ama istifa ettikten sonra ilk iş Veli Ağbaba'nın yeğeni.

0: görevden alması oldu. Bu da çok dikkat çekti.
1: Niye aldı
0: aralarında
1: acaba?
0: Aralarında bir sorun mu var?
1: Bakın,
0: neden aldı işi onu bilmiyor.
1: Demek ki Cemil Bey Özgür Özel'le bir aradayken Veli'nin yeğenini
0: Nermin
1: orada,
0: Özgül özel kalem evet, müdürü.
1: Nermin Özgül'ü demek ki orada görevden alamamış. Şimdi ben bunu anlarım. Ya şimdi niye? İstifa ettiği gün hemen arkasından Veli'nin öz yeğenini görevden alıyor. Demek ki Özgür Özel ve kadrosundan Veli Ağababa'nın bu yeğeniyle ilgili mecburi bir baskı görmüş. Ben bunu böyle hissettim.
0: O güne kadar görevden almamış, istifa ettiği anda almış.
1: Özel kalem müdürlüğüne kadar adamlarını koymuştun Veli. Neyi yönetiyordun orada? Yüzsüz. Buraya da bir adamını koymuşsun, yeğenini koymuşsun. Ah CHP'liler ah. Bir de ne diyorlar? İşte bu ne? Kendi istedikleri bütün akraba, eş, dost bunları alıyorlar, yerleştiriyorlar. CHP'liler siz kendinizi parçalayın. Yüzsüz Veli bak yeğenini koymuş özel kaleme. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar güçlü olduğu bir şehirde bir tane CHP'li yok muydu ya özel kalem müdürlüğüne Cemil Bey'in koyulabilecek? Zorla koymuşsunuz bunu belli. O dönemde herhalde Cemil Bey de kabul etti çünkü niye? Hı-hı. Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor diye. Şimdi soruyorum. Adam yok muydu? Ne yapıyordunuz oradan? Günlük telefonla bilgi mi alıyordunuz? Cemil Tugay kimle konuştu? Odaya kim girdi? Kim çıktı? Ne yapıyor? Ne ediyor? Yüzsüz takip edecek. Hangi ihale çıkıyor? Çıkmıyor. Bunları mı takip ediyordu? Niye yeğeni koydun özel kaleme?
0: Ya araştırılması gereken
1: Cemil
0: bir ilişki.
1: Cemil Tugay'ın konuştuğu bütün telefonlara hakimdir bunlar. Düşünebiliyor musun? Kimle konuşuyor gün içinde ne yapıyor ne ediyor? Niye koyarsın bu adamı buraya? Ya adam diyor ki bak istifa ediyor ilk iş bunu gönderiyor. Niye?
0: Sanki bir şeyden kurtulmak istiyor.
1: Bıkmış adam ya.
0: Takip
1: benim gördüğüm Cemil Bey usanmış bu işte. Efendim bunlar kan emici gibi yapışıyorlar her yere. Bir yere yeğenini koyar. Bir yerde şoförü iş bitirir. Efendim işte görüyorsunuz.
0: Anlamak.
1: İzmir Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerine söylüyorum. Siz vasıfsız mısınız? Hep Veli Ağbaba'nın adamları geliyor. Niye sizden bir risk olmamış? Ya bu adam Malatyalı ya. Gitsin Malatya'da ne yapıyorsa yapsın. Ne işi var İzmir'in özel kalem müdürünü bu koyuyor? Mesela Ankara'da herkes diyor ki Çankaya Belediye Başkanı'nı Veli Ağbaba belirledi. Bu herkesin konuştuğu laf. Hı hı. Niye buralara stratejik yerlere adamlarını koyuyor? Sebebi nedir?
0: Evet, soru işareti orası.
1: Herhalde tamamen tamamen duygusal diye düşünüyorum Duygu Hanım. Tamamen duygusal.
0: Cemil
1: başka
0: Tugay
1: bir şey olduğunu
0: neden
1: düşünmüyorum.
0: Görevden aldı? Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bir açıklama yapacak mı? Onu da bilmiyoruz. Pek zannetmiyorum ama.
1: Evet.
0: Şimdi CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel biliyorsunuz CHP'deki işte rüşvet ondan sonra MASAK raporlarıyla delillendirilen para ilişkilerine yönelik bir açıklama yapıyor. Bir izleyelim mi?
2: Ortada deliller, para trafikleri varken, otel lobilerinde bir takım ahlaksız görüntüler varken, baklava kutusundaki parayı adli davalarda, adi suçlarda, yolsuzluk, ahlaksızlık bir takım suçlarda bu yargıyı tamamen yok sayamazsınız.
0: Şimdi biliyorsunuz yargının aslında bağımsız işlemediğini ifade ediyor bir taraf bu rüşvet operasyonları ortaya dökülünce. Ya da verilen rüşvet ağları ortaya konunca şimdi diyor ki yani bu kadar yaygıyı yok sayamazsınız.
1: CHP milletvekili
0: de,
1: değil mi?
0: Evet, CHP Ordu milletvekili.
1: Şimdi Özgür Cemil Özel'e sorsanız nasıl böyle bir laf diyor diye ne diyecek biliyor musunuz? Sarayın adamı. Hükümetin adamı. Bu aslında Cumhurbaşkanı'nın adamı biliyor musunuz? Diye anında söyler. Niye? Kendinden olmayan herkes karşı tarafın adamı oluyor. Ya adam diyor ki böyle bir ahlaksızlık görüntü varsa biz bunu kabul edemeyiz diyor. Efendim zaman zaman bizim kendi partimizin içerisinde eğer parti politikalarına uymayan bir durum olursa ne oluyor? Hemen disiplin kuruluna verip gönderiliyor doğru mu?
0: Evet.
1: Biz şöyle bir şey mi diyoruz mesela? Ya bu CHP'nin adamı. Diyor muyuz böyle bir şey? Demiyoruz. Peki şimdi sizin kendi milletvekiliniz diyor ki baklava kutularını yok sayamazsınız diyor. Mustafa Adıgüzel Bey hakikaten bu konuda doğru bir şey söylüyor ama şunu da söyleyeyim. Mustafa Bey baklava kutusunu da kabul etmiyor bunlar. Baklava kutusu içinden para çıktı. 32 saatlik görüntü izledim dedi Özgür Özel. Biz bu 32 saatlik görüntünün 32 saniyesini göremedik.
0: Evet arkasından nerede? Bir çıkmadı bir görüntü paylaşmadı.
1: Mustafa Bey kabul etmiyorlar. Yani siz anlatıyorsunuz evet bir milletvekili olarak bu konuyu söylemeye kalkıyorsunuz ama partinizin eski genel başkanı kabul etmiyor.
0: Şimdi bu kadar iddiayı bu kadar yargılama.

0: delilleri, MASAK raporlarıyla ortaya konan belgeleri, para trafiğini nasıl yok sayacaksınız bir taraftan? Yani önünüzde
1: efendim,
0: gerçekten
1: CHP
0: delillendirilen
1: yok
0: çok ciddi olgular var.
1: Ne zaman saymadılar Duygu Hanım biliyor musunuz? Özkan Yalın bunların aleyhine konuşmaya başladı. Kurtarıcı Özkan Yalın gitti. Hakkımı haram ettikleri, her yaptığının yanlış olduğunu söyledikleri bir Özkan Yalın geldi. Gördünüz değil mi?
0: Bakalım önümüzdeki
1: adamların
0: politikası
1: neler
0: söyleyecek
1: bu.
0: Şimdi Özkan Yalın.
1: Şimdi bu Mustafa Bey ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Mustafa adı güzel. Şu anda onların olmuştur baş düşmanı. 3 gün sonra sarayın adamı diye onları troll hesapları ilan etmeye kalkar. Ve demediklerini bırakmazlar. Niye? Adam diyor ki baklava kutusundakiler ortadayken ne yapacağız diyor. Yani bu ahlaksızlıklara dur demeyeceğiz mi? Diyemezsiniz Mustafa Bey. CHP artık böyle bir parti değil.
0: Sadece yargıyı mı yok sayacağız? Sadece yargıyı mı itibarsızlaştıracağız?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde konuştuğum milletvekilleri var. İsmini veremem. Eski bir televizyoncu olarak da biliyorsunuz haber kaynağını saklamak hakikaten çok önemlidir. Size burada bunu garanti olarak söylüyorum. Yani bu bir iddia veya bilgi olarak demiyorum. Özgür Özel'e imza veren, grup için imza veren kişilerin içerisinden birçoğu baskıdan dolayı imza verdi. Bakın çok önemli bir şey ortaya söylüyorum.
0: Yani yanında olanlar
1: ben,
0: çekindikleri için
1: Sayın
0: imza
1: Kılıçdaroğlu'nu
0: attı.
1: Desteklediğini bildiğim, %100 desteklediğini bildiğim birisi vardı. Hı hı. Ya dedim ki ya nasıl oldu da
0: imza
1: imza verilebildi dedim. Onun bir arkadaşıyla konuşuyorum. Ya dedi ne yapsın? Grupta öyle bir baskı var ki. Eğer bu konuda imza vermezsen seni imha ediyorlar trollerle vesairelerle ya da işte kendilerine destekleyen gruplarla yok ediyorlar. Mecbursun desteklemeye dedi. Yeni bir parti kursunlar. Örnek veriyorum. Bir Özgür Özel'in yanına o bir kadrolar gitsin. Bak bakalım ondan sonra millet nasıl bir tavır sergileyecek, o zaman göreceğiz.
0: Yani Özgür Özel ve ekibinin sergilediği gibi çok büyük bir destek yok mu? Ya da
1: ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde mesela ben de şöyle düşünüyorum. 70 küsürler civarında milletvekilini Kılıçdaroğlu'nun desteklediğini düşünüyorum. Ben de bunlar böyle düşünenlerden.
0: Hı hı. Peki Kılıçdaroğlu buna rağmen hani grup toplantısı yapmıyor bir türlü.
1: Efendim meclisi,
0: mecliste için yapılmadığı
1: grup
0: söyleyeyim.
1: Toplantısı için olay çıkartıyorlar. Odaları almışlar, oda vermiyorlar. Kapıya bir gün CHP Genel Başkanı benim, bir gün sensin diye yazı yazıyorlar. Müthiş parlamentoda bir baskı var. Bunu zaten net olarak görüyoruz.
0: Görüyoruz. Evet.
1: Mesela buradan şunu sormak istiyorum. Yüzsüz Veli Ağbaba Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili değil. Niye CHP sıralarında oturuyor hala? Soruyorum, hadi söylesinler bakayım. Hadi. Bir aranızdan birisi de dönsün desin ki ya şurada oturma desin. Adam yüzsüz gelmiş o gün oraya oturmuş. Milletin içinde. Hala CHP sıralarında oturuyor. Nasıl oturuyor? İhraç edilmiş.
0: Neden oturuyor?
1: Ya şimdi siz AK Parti ihraç edecek. Siz gidip AK Parti sıralarında oturacaksınız. Ya oradan da bir milletvekili döner der ki ya kardeşim sen ihraç oldun bizim yanımıza oturma der ya. Hiçbir CHP'li diyemiyor. Niye? Neden korkuyor Cumhuriyet Halk Partililer?
0: Önümüzdeki günlerde
1: vekillerin üstünde nasıl bir baskı var? Soruyorum.
0: Şimdi sizin söylediğinizi destekleyen CHP milletvekili var, Hasan Öztürkmen. O da diyor ki aslında Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir troll saldırısı altındayız.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu'na yakın oldukları için. İzleyelim mi?
2: Görülmemiş bir troll saldırısı altında bizim seçmenimiz. Biz Kemal Bey'in yanındayız. Ama linç edilmekten, çekindiğimizden, korktuğumuzdan Özgür Özel'in yanındaymış gibi gözüküyoruz. Fakat biz gönlümüz Kemal Bey'den yana diyorlar.
0: Gönlümüz Kemal Bey'den yana biz çekiniyoruz. Tam da sizin söylediğinizi destekliyor CHP'li
1: İnanın,
0: bir isim.
1: Bu VTR'yi daha önce görmedim. İlk defa görüyorum. Sanki beni söylercesine, desteklercesine bir VTR geldi üstüne. İşte söylediğim bu. Benim söylediğime bakın Hasan Bey de. Açık olarak zaten söylemiş.
0: Yani Özgür Özel ve ekibi bir parti kurarsa anladığımız kadarıyla beklediği desteği de almayacak. Yani bir çözülme olacak gibi görünüyor.
1: Efendim ben size bir şey söyleyeyim. Özgür Özel parti kurar kurmaz. O onun kişisel durumu. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Özgür Özel milletvekillerinden umduğu desteği bence göremeyecek. Ben öyle düşünüyorum. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi 6 oku gören seçmenin davranış şeklini Özgür Özel'in değiştirebilecek kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle, yani Çankaya üstünden örnek verelim. Bu yeni getirdikleri velinin adamı Hüseyin, oraya koydular. Hiçbir geçmişi yok efendim Çankaya ile ilgili.
0: Hı hı.
1: Adamı koydular. Seçmen gitti verdi. Duygu Hanım,

0: Hiç fark etmez. Çankaya'da örnek veriyorum. Yani hiç tanımadığınız, hiç bilmediğiniz bir kişiyi getirin koyun.
1: Belli yerler
0: Seçmen
1: var.
0: Seçmen geliyor diyor ki ben kardeşim al toka verir. Sen bir parti bunu verir, ben buna veririm. Başka yere vermem diyor. Kişiye hiç bakmıyor oradaki seçmen ve direktman altı oka oyunu atıyor. Ben bunu yaşadım. Ben bir derneğe gittim. Toplantı yapıyoruz. Derneğin ismini vermeyeyim. Meşhur da bir dernek. Anlatıyoruz. Şunu yapacağız, yolu yapacağız, şurayı böyle düzelteceğiz, burayı böyle yapacağız falan. Osman Bey dedi kendini çok yorma. Bu dedi benim gördüğüm dedi aşağıdaki caddem var ya her yeri çukur olsa dedi. Kapımın önünde de dağ gibi çöp olsa dedi. Ben yine kendi partime oy veririm dedi. Kendini bizim burada yorma. Git sen kendine başka yer bul dedi. Bak aynen ben bir dernekte aynen bu tavırla karşılaştım. O zaman anladım ki bu yaklaşık 7-8 yıl önceydi belki. Belki de daha fazla. Orada şunu anladım. Kesinlikle vermeyecek. Ben ne olur bak çünkü çok açık tabirde söyledim. Yolların her yeri çukur olsa, dağ gibi de çöp olsa biz yine dedi oyumuzu vereceğimiz yer belli dedi. Kendini bizim yanımızda yorma dedi. Şimdi bu seçmen Özgür Özel'in yanına nasıl döner onu çok iyi bilemiyorum. Çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik bir seçmeni var. Ama dönerse bunu başarırsa Özgür Özel kendine göre bir başarı elde etmiş olur. Evet.
1: Bakalım bir hayal kırıklığı mı olacak Özgür Özel cephesi açısından onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz NATO zirvesi yapılacak. Evet. Önümüzdeki hafta gerçekten çok ciddi önlemler alınmaya başlandı güvenlik açısından. Özgür Özel bu önlemlere tepki göstermiş. Bir izleyelim size soracağım buyurun.
2: Bir de şimdi karar almışlar. Efendim NATO var şu kadar gün gösteri yasak şu kadar gün bilmem ne. Buradan bütün milletimize sesleniyorum. Teker teker her birimizi eziyorlar. Bu oyunu tersine çevirecek bir tane güç var. O da milletin kendisidir.
1: Şimdi NATO zirvesinin Türkiye'de yapılması Türkiye'nin küresel görünürlüğü ya, açısından çok önemli.
3: Şu cehalete bakar mısınız
1: açısından,
3: efendim? Ya.
1: İşte Türkiye'nin stratejik konumunun vurgusu açısından nasıl
0: bütün böyle bir şey? Dünya Ankara'yı Türkiye'yi konuşacak. Adam yollar niye kapatılıyor diye dert etmiş kendine.
1: Tabii ki güvenlik.
0: Ya arkadaş Allah'ını seversen sizin militanlık yapıp sokakları kapatmanızdan daha önemli bir hadise olduğunu düşünüyorum. Senin hani ceketini çıkarıp ceketin yokmuş gibi yağmur yağarken vücudunun hatlarını göstermek için ıslanarak Eskişehir yolunu kapatmıştın ya Özgür Özel. Bence ondan çok daha önemli bir şey olduğunu düşünüyorum NATO'nun. Gezi Parkı terör eylemlerinde bütün Türkiye'yi kitleyip ekonomisini çok ciddi 100 milyarın doların üstünde zarar veren o yaptığınız eylemlerin milyarca katı ülkeye yararı olduğunu düşünüyorum. Ya 32 tane ülke var NATO'da. Bu insanlar gelecekler. Etimesi'de yenilenen havalimanına inecekler. Ankara'da çok önemli toplantılar yapacaklar. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bu misafirleri karşılayacak. Ya biz de tabii ki Ankaralı vatandaşlar olarak bu noktada ne düşüyorsa üstümüze bu noktada destek olmamız gerekir.
1: Elbette.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Şu Mansur Yavaş var ya. Yollar biliyorsunuz delik deşik. Etraf paramparça. NATO oldu da her tarafı yine devletimiz düzeltti. Bakın inanın vatandaşlarımıza söylüyorum. Şu an gördüğünüz bütün etraftaki temizlenmeler, düzelmeler hepsi hükümetimiz tarafından yapılıyor. Niye? Beceriksiz olduğu için Mansur Yavaş çapsız. Ankara'da maalesef NATO'da bu anlamda devlet liderlerini karşılama noktasındaki yetersiz her yeri hükümet el attı. Karton bardaklarda, konser vurgunlarında paraları çarçur edenler işte devletimiz geldi bu noktada bazı yerlere çeki düzen veriyor. Bakın ben NATO'nun Ankara'da yapılmasından dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum bir milletvekili olarak. Ya şehrimizde bütün otellerimizde gerçekten ciddi bir oranda doluluk olacak.
1: Ekonomik canlanma.
0: Ve burada hakikaten bugüne kadar söylenen o daha öncesinde olmayan bir basın
1: ilgisi var.
0: Orada. Sayısıyla buraya geliş var. Ankara'ya geliyorlar efendim. Memleketinize geliyorlar. Gurur duyun ya. Senin gibi gidip Avrupa parlamentolarını ülkelerini şikayet etme noktası değil. Ülkenin yararına atılacak imzalar, ülkenin yararına alınacak kararlar için geliyorlar. Ya Amerikan başkanı bizim ülkemize geliyor. Adam bundan rahatsız.

0: Ya niye rahatsız olursun arkadaş?
1: Ya anlamak
0: mı? Niye rahatsız olursun ya? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum hakikaten.
1: Ay neden
0: efendim
1: önlem
0: yani
1: alınıyor diyorsun,
0: böyle bir dış siyaset mi yürüteceksiniz arkadaş siz?
1: Olurum.
0: Yani geliyorlar ülkemize. Hepsi bizim misafirimiz, başımızın tacı. Çatlasanız da patlasanız da bu büyük organizasyonları ülkemizde yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız hamdolsun bunları dört dörtlük yerine getiriyor. Deliye dönüyorsunuz ya. İstemiyorsunuz değil mi diğer devlet liderlerinin gelip o güzel görüntüleri verip Sayın Cumhurbaşkanımızla daha güçlü bir Türkiye'nin kurulması noktasında adım atmasından rahatsızsınız değil mi?
1: Elbette ikili görüşmeler yapılacak.
0: Çünkü
1: çok önemli.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı vurgunlarda şu anda ben bakıyorum da Avrupa'da neredeyse ses yok. Herkes çözdü ne oldunuz ya? Balya balya paralar çıkıyor. Para kulesi çıkıyor biz yapmadık. Baklava kutusu çıkıyor biz yapmadık. Otoparkta para alıyorlar biz yapmadık. Niye savunsun ya siz Avrupa? Ne yaptınız da sizi savunsun?
1: İçeride bir
0: evet.
1: CHP içinde iç savaş
0: yani,
1: var yani.
0: Bir Ankara milletvekili olarak çok. Evet Ankara'da birkaç günlüğüne evet bu noktada yollarımız kapalı olacak. Gayet de normaldir.
1: Yani güvenlik açısından
0: bakın,
1: bir güvenlik zafiyeti
0: oluşmaması gerekiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu böyledir.
1: Elbette.
0: Ama adamlar cahil. Hiçbir yeri görmemiş ki. Ancak gidip şikayet etmesini biliyorlar ülkeye. Yüzsüz veliye verdiğin talimatlarla rezaletler yapmasını biliyorsunuz.
1: NATO zirvesinin evet. gerçekleştirildiği her ülkede
0: Ankara,
1: aynı önlemler alındı.
0: Bakın,
1: bizler de
0: düşünsenize bütün dünya televizyonlarında her yerde bir Ankaralı olarak söylüyorum bunu. Çünkü burada da birazcık yerel milliyetçilik yapıyorum. Bir Ankara'nın ismi geçecek. Ülkemizin ismi geçecek. Hakikaten bu anlamdan gurur duyuyorum efendim. Biz
1: hepiniz
0: Ankara
1: için.
0: Olarak bu noktada, ülke olarak bu noktada bu inşallah organizasyondan sonra göreceksiniz. Hakikaten güzel şeyler olacak. Özgür Özel çatlasa da olacak, patlasa da olacak.
1: Türkiye'nin evet. stratejik öneminin aslında kabul edilmesi anlamında da çok önemli. Hepimiz için de gurur verici. İnşallah hayırlara vesile olsun. Diyelim Sayın Gökçek biliyorsunuz yavaş yavaş sürmanşetin de sonlarına geliyoruz ama bir tane son konu daha var. Biliyorsunuz şimdi Özgür Özel dedi ki bu butla yani Kılıçdaroğlu'yla kendi arasındaki kavga için şunu söylüyor. Diyor ki aslında bu benim butlan yönetimiyle aramdaki bir kavga değil diyor. Bu diyor Sayın Erdoğan'la işte Sera'daki teyzenin kavgasıdır. Yemin ederim benim kavgam değildir diyor. Gelsin.
2: Namusuma şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyze ile Tayyip Erdoğan'ın arasındadır.
1: Şimdi evet. bu meselenin bir anlamda ekonomik olduğunu ifade etmeye çalışıyor.
0: Sera'daki
1: yani.
0: Teyze ile Tayyip Erdoğan. Evet Sera'daki teyze size kendi kongrenizde pavyonda oy satın dedi değil mi? Oylarınızı satın dedi Sera'daki teyze. Götürün paraları indirin delegelerinizi satın alın dedi. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla arasındaki meselesi olacak Sera'daki teyzenin.
1: Öyle ifade ediyor.
0: Seninle bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında büyük bir mesele var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parayla oyunu satmayan delegelerle parayla oyunu satanların arasındaki bir meseledir bu. Ben de size şunu açık olarak söyleyeyim. Biz de onun dediğini tam tersini söylüyoruz. İş ortada ya. Sabahtan beri konuşan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri kim? Senin kendi milletvekillerin. Konuşan belediye başkanları kim? Senin belediye başkanların. Ya bir söylediğinde doğru olsun. Bak. Yayın kapanacak. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gülle'ye de bu biliyorsunuz zaten.
1: Evet.
0: Yalan atma noktasında, iftira atma noktasında
1: hakaret
0: iyilerdir.
1: Etmişti,
0: o gerekçeyle. Noktada hakaret noktasında da bu noktada evet 150 bin lira manevi tazminata mahkum olmuş. Zaman geçtikçe yaptığınız işler mahkemelerden Allah'ın izniyle yaptığınız
1: cevabı
0: yalanlar,
1: oluyor.
0: İftiralar, hakaretler ortaya çıkıyor. Bu noktada da vatandaşımıza bunu da belirtmek istiyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökçek değerlendirmeleriniz için. Efendim biz bu akşam sürmanşeti
0: Duygu Hanım çok özür diliyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Şimdi vatandaşımız
1: Sayın Gökçek,
0: bize kızmış.
1: Elbette.
0: Hem mesaj atılıyorsunuz hem okumuyorsunuz
1: diyor.
0: Demiş.
1: Buyurun.
0: Demişler ki burada Cumhuriyet Halk Partisi Malatya binasına hain Kemal yerine Veli Ağababa'nın fotoğrafını koysak ne yazardınız dedik.
1: Ne geldi cevap çok
0: bir
1: merak
0: tanesi
1: ediyorum.
0: Ağam bizle eğleniyor yazarız demiş. Bir tanesi İş takipçisi yazabiliriz demiş. Ondan sonra bazı şeyler var. Tabii onları buradan okumam mümkün değil. Çünkü Rütük Ceza yazar.
1: Veli evet. Ağababa merak ederse girer
0: evet,
1: kendi
0: girersin, okur. Bakarsın.
1: Diyelim artık.
0: Ne kadar seviyorlar.

0: seni görürsün.
1: Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Sürmanşeti sonlandırıyoruz. Sizlere sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir gece diliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: yere taşıdım. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet.

0: Beklenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik haların dünyası. Burası tavuk dünyası.
3: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Obsesso. Yeah. Silver moon.
2: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Koçakla Festival.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin Vantilo

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Trend Yol Plus günlerinde son gün. Hemen gel. İlk aya özel 1 TL'ye Trend Yol Plus üyeliği ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be.

0: sadece durulan.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
10: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: isterseniz. İzninizle. İzin verir misiniz? Yüce Tanrım. Biz lokantası. Burada 4 yaralı adam var. 2 ambulans istiyorum. Ne oldu burada? Araba falan mı ezdi?
1: Hayır ahbap. Kavga çıktı. Adamın biri birkaç saniyede hepsini yere serdi.
2: Hala içeride. İşte şu.
0: Buraya dönün bayım. Ellerinizi göreyim. Yavaşça.
3: Askeri kimliği var. Süresi geçmiş. 38 kağıt. Bir de diş fırçası. Ama ev adresi yok. Başka bir deyişle evsiz. Müessir fiil bu eyalette 2. derece ağır suçtur Bay Richard. İlk adı Jack. 2. adı yok. Dövdüğünüz o gençler biraz iyileşip ifade verdiğinde 10 ila 20 yıl arası bir ceza yersiniz. İşlemini yap. Cezaevine götür.
4: Önümüzdeki 90 saniye içinde 2 önemli şey olacak.
3: Anlamadım.
4: Önce şuradaki telefon çalacak. Sonra hapishaneye giderken bu kelepçeyi takan kişi sen olacaksın.
3: Evet, bu gerçekten muhteşem bir kehanet Bay Richard.
4: Arayan binbaşı Turner. Alexandria, Virginia'daki 110. Askeri Suçlar Araştırma Komutanlığı'ndan. Sen ve o çocuklar Birleşik Devletler Ordusu'nun arazisini özel işleriniz için kullanmakla hata ettiniz.
3: Sen neden bahsediyorsun?
4: Göçmenleri kaçırmaktan. Onları satmaktan. Askeri polis buraya geliyor. Bana kalsaydı hepinizi öldürürdüm. Telefon çalmaya devam edecek.
3: Sheriff Raymond Wood,

0: Kaiser ordusu 110 çavuş Leech.
1: Binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye lütfen.
2: Buyurun Turner.
1: Binbaşı S. Turner mı?
0: Evet ta kendisi. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Jack Reacher.
2: Ciddi misiniz? Sonunda sizinle konuşabildiğime sevindim.
0: Şerif konusunda uyardığınız için teşekkür ederim.
1: Hayır asıl. Zor durumdan kurtardığınız için ben size teşekkür etmek istiyorum.
2: Ordu mensupları birbirleri için bunu hep yapar binbaşı.
1: Eski binbaşı.
0: Bir kez binbaşı olan hep binbaşı kalır. Nereden arıyorsunuz?
1: Sanırım Independence civarındayım.
2: Emin değil misiniz?
1: Pek de önemli değil. Ben çok gezen biriyim.
0: Evet duydum.
1: Başka ne duydunuz?
2: Yapmayın. Siz burada bir efsanesiniz binbaşı. Bazıları neden gittiğinizi hala merak ediyor.
1: Şöyle diyeyim. Bir sabah uyandığımda üniforma üzerime olmadı.
0: Birleşik Devletler Ordusu 110 çavuş Leech.
1: Jack Reacher, binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye binbaşın. Reacher.
1: Odam nasıl?
2: Şu an o odada oturuyorum. Masanın üstünde büyük bir göçük var. Dediklerine göre bunu birinin kafasıyla yapmışsınız. Doğru mu?
1: Aklım başımda değildi.
0: Başın yine dertte değil, değil mi? Duyduğuma göre bela hep seni bulurmuş. Ya da onu ararmışsın.
1: Düşündüğümde yaptıkların için sana yemek borcum olabilir.
2: Yemek. Bu noktaya gelebilmem bayağı uzun sürdü.
0: Başkente ne zaman geliyorsun?
1: Bir süre sonra geleceğim.
2: O zaman nefesimi tutup beklemeyeyim.
1: Bir şey söylemiyorsun.
2: İnsan olarak senden hoşlanıyor muyum diye düşünüyorum.
1: Hangi tarafa ağır basıyor?
0: Karar veremedim.
2: Benimle baş edemeyebilirsin.
1: Öyle bir kaygım yok.
0: Bence olmalı. Bir parça. Kendine iyi bak Richard.

0: Çavuş Leach, telefonda konuşmuştuk. Hoş geldiniz.
1: Sadece Richard. Ben artık sivilim.
0: Evet efendim. Sizi götüreyim.
1: Affedersiniz, ben şeyi arıyorum.
2: Buyurun binbaşı. Sen Morgan. Lütfen girin. Buyurun. Oturun hadi. Sizin için ne yapabilirim?
1: Binbaşı Turner'la görüşecektim.
2: O biraz zor işte. Binbaşı Turner'ın görevine son verildi.
1: Daha birkaç gün önce onunla konuştum.
2: Kendisi tutuklandı. Askeri mahkeme kararı.
1: Neyle suçlanıyor?
2: Casusluk. Yeni biri atanana kadar yerine ben bakıyorum. Bir sorun mu vardı?
1: Hayır. Kişisel bir ziyaretti.
2: Burada görev yaparken mi tanışmıştınız?
1: Hiç tanışmadık.
2: Kötü haber vermek istemezdim binbaşı.
1: Eski binbaşı.
0: Sizi uyarmak isterdim efendim.
1: Ama?
0: Albay Morgan, bana konuşmama emri verdi.
1: Belki şimdi uyarabilirsin. Rahat konuşun çavuş.
0: Binbaşı Turner mükemmel bir subaydır efendim.
1: Kendisine bir avukat verildi mi?
0: Aldığım emir uyarınca bu konuda bilgi veremem.
1: Anlaşıldı. Her zaman emirlere uyun çavuş.
0: Efendim.
1: Acemi Birliği'nde talim eğitmeniniz kimdi?
0: Çavuş Green efendim.
1: Peki Çavuş Green'in yasal sorunları olsaydı ona bir savunma avukatı tavsiye etmeyi düşünür müydünüz?
0: Evet. Kesinlikle Fort Dyer'daki Albay Moorcroft'u tavsiye ederdim. Yüksek güvenlikli mahkumlar da orada kalıyor.
1: Albay, binbaşı Susan Turner için avukat olarak atandığınızı duydum. Ben Jack Reacher, 110. birimin eski komutanıyım.
3: Ne zaman geleceğinizi merak ediyordum. Binbaşı Turner, kendini ziyaret etme talebinizin hiçbir koşulda kabul edilmemesini rica etti.
1: Neden öyle bir şey istedi?
3: Dosyanızı okumuştur. Otorite karşıtı, antisosyal...
1: Avukat karşıtı.
3: Hayırsız baba.
1: Anlamadım.
3: Çocuğunuza hiç nafaka ödememişsiniz.
1: Ben baba değilim.
3: Ama şu kadın, Candace Dutton, aynı fikirde değil. Ordu yetkililerine başvurarak kızı için kendine yardım edilmesini istedi. Samantha Dutton, şu an 15 yaşında.
1: Bu yanlış.
3: Genellikle öyledir. Annenin iki sabıkası var. Ve madde bulundurmak. Çocuk bugüne dek defalarca koruma altına alınmış. Buna ne diyorsunuz?
1: Koruma konusuna mı? Hayat çok kötü.
3: Çocuğu kastettim.
1: Benim çocuğum yok. Kendisi Dutton adında birini hiç tanımadım. Buraya binbaşı Turner için geldim. Ellerinde nasıl bir kanıt var?
3: Sabit sürücü. Çok gizli bilgiler içeriyor. Binbaşı Turner'ın evinde ele geçirilmiş. Gizli bilgileri sattığı sonucuna varılmış.
1: Bu kadar mı?
3: Burkalı haliyle Taliban'la kafa çektiğini gösteren bir fotoğraf mı istiyorsun?
1: Size ne söyledi?
3: Hı? Yarına kadar onunla konuşamam. Kamu güvenliği kuralı.
1: Siz de bunu kabul mü ettiniz?
3: Hukuk diplomanızı nereden aldınız?
1: Bakın, muhtemelen siz bir zamanlar iyi bir avukattınız. Ama şimdi karşımda emekli maaşını riske atmamak için her şeyi yapabilecek yorgun biri var. O üniformanın anlamını hatırladığınızda bana haber verin.

0: daha ne kadar devam edecek? Karnım acıktı.
1: Sabırlı ol. Sence ne yiyor?
2: Kapa çeneni.
0: Yeni mi?
2: Evet.
0: Aa, güzelmiş. Ellerini büyük gösteriyor.
2: Büyük el mi seviyorsun? Böyle devam edersen sıkı bir yumruk yersin.

0: Bir dakika. Nereye gitti? Belki tuvalete gitmiştir. Sen adamı görmedin mi?
1: Nasıl göreyim? Başımın arkasında göz mü var? Nasıl gidiyorsun?
0: Sakın. Göreyim. Arkaya at. Parasource şirketi. İzlemekten hoşlanmam.

0: İzlenmekten hoşlanmam. Önce kaldırımda gördüm. Sonra markette.
1: Seni küçük hırsız.
0: Polis misin?
1: Polise benziyor muyum?
0: Narkotik olabilir.
1: Narkotikten anlıyorsun.
0: Saç modelinden.
1: Sağ ol. Kendim kestim.
0: Şu halde başka bir şeyin peşindesin. Hoşça kal.
1: Sen Candace Dutton'ın kızı mısın?
0: Bu defa ne yaptın?
1: Hiçbir şey. Ben eski bir dostum.
0: Öyle mi? Üzgünüm, artık o tür işlerle ilgilenmiyor.
1: Onu kastetmedim.
0: Annemi arıyorsan onunla yaşamıyorum.
1: Kiminle yaşıyorsun?
2: Haklıydınız binbaşı. Gerçekten yorgunum. Ama aptal değilim. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. İki hafta önce binbaşı Turner onları bir soruşturma için Afganistan'a göndermiş. Ve günlük olarak rapor yazmış. İki gün önce üssün yakınlarında ikisinin de cesedi bulunmuş. Yakın mesafeden vurulmuşlar.
1: Ertesi günde binbaşı Turner hapse atıldı. Parasors hakkında bilginiz var mı?
2: Parasors mu? O özel bir askerlik şirketi. Neden?
1: Bu işin neresindeler bilmiyorum ama buraya geldiğimden beri beni takip ediyorlar. Mirkoviç ile Sibelli'yi kim öldürdüyse Turner'ı da bertaraf etmek istiyor. Sanırım onu da öldürecekler.
2: Siz neden söz ediyorsunuz? Bu olayların birbiriyle ilgisi olduğunu söyleyemeyiz.
1: Turner'ı dışarı çıkarmalıyız.
2: İzninizle tekrar hatırlatayım. Sizin bu işe karışmanızı istemiyorum.
1: Derhal yapın şunu. Akşam sizi arayacağım.

0: İnsanlar gelişmiş sorgulama yöntemlerinin değeri konusunda sorular soruyor. Gelişmiş sorgulama yöntemleri işe yaramıyor. Ama işkence tam tersi çok işe yarıyor. Avukat müvekkil ayrıcalığının temeli Anglo-Sakson hukukunun ilk dönemlerinde atılmıştır. Dolayısıyla binbaşı Turner Afganistan'da yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgilerin büyük kısmını size aktarmakta sakınca görmedi. Jack Reacher'a ne kadarını anlattınız?
1: Onunla bu konuyu konuşmadık.
0: Konuştunuz?
1: Hayır. En fazla 10 dakika konuştuk.
0: 10 dakika oldukça uzun bir süre. Bunu birazdan öğreneceksiniz.
2: Jack Reacher, vaktiniz varsa Albay Morgan sizinle görüşmek istiyor.

0: Ertelemiştiniz.
1: Neden erteledim?
0: Aceleci kararlar verdiğimi düşünen bir baş belasıydınız.
1: Demek acele kararlar vermişim.
2: Oturun. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz binbaşı.
1: Eski binbaşı.
2: Dün buradan ayrıldıktan sonra Turner'la görüşme girişiminiz oldu mu? Saat 11'de Fort Dyer'da avukat Albay Morcorf'la görüştünüz mü?
1: Bana bir şey söyleme demiştiniz.
2: Bir şey söylemek zorunda olmadığınızı söyledim.
1: Evet.
2: Evet, onunla görüştünüz.
1: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı anladım.
2: Kayda geçsin. Dün sabah Albay Morcorf'la görüştünüz. Peki gece 01.30 ile 05 arasında nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz?
1: Evet.
2: Evet ne?
1: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı biliyorum.
2: Kayda geçsin diye söylüyorum. Binbaşının elinde dünkü görüşmemizde olmayan bir yara izi görüyorum.
1: Burada işim bitti.
2: Bu sabah saat 02.30 civarında Albay Archibald Morcroft dövülerek öldürüldü.
1: Avukatım Sullivan.
3: Teğmen Sullivan. Memnun oldum.
2: Baş askeri adli müşaviri öldürme iddiasıyla tutuklandınız.
1: Nerede öldürülmüş?
2: Kendi dairesinde.
1: Üstün dışında.
2: Evet.
1: O zaman buna sivil polis bakacak. Ordunun sivil bir vatandaşı yargılama yetkisi yok. Beni Washington polisine teslim edin.
2: Ordu İç Hizmet Kanunu 10.75. maddeyi bilmiyor musunuz? Sizin gibi gizli erişim yetkisi olan subaylar acil durumlarda geri çağrılabilir.
3: Çıkış belgenizde kabul etmiştiniz.
2: Orduya hoş geldiniz binbaşı. Tutuklandınız.

0: açıklama isteyeceğim. Hakkınızdaki delilleri bize vermeliler.
1: Ellerinde delil yok.
0: Ne demek bu?
1: Turner'ın araştırmacılarını ve avukatını öldürdüler.
0: Turner'ın avukatını siz öldürmüşsünüz.
1: Onu da öldürecekler. Sonra sıra bana gelecek. Sen de bunun bir parçasısın.
0: Dinle beni aşağılık herif. Cinayetle suçlanıyorsun. Masum olduğuna dair kanıtın varsa savunurum. Aksi halde canın cehenneme.
1: Özür dilerim. Sanırım kan şekerim düştü.
0: Anlamadım.
1: Sabah bir şey yemedim. Biraz başım dönüyor. Kafeteryadan yiyecek bir şey alabilir misin? Sandviç olabilir.
0: Kapıyı açın.

0: ediyorum efendi. Bu baylar sizi götürmeye geldi.
1: Kim bunlar? Size bir soru sordum. Kim bunlar? Cevap verecek misiniz? Rachel! Ne? Çekil!
2: Bu adamlar seni öldürecek.
1: Ne?
2: Moorcroft'u öldürdüler.
1: Bir dakika, ne?
2: Dün gece kendi dairesinde, şimdi de seni öldürecekler.
1: Asker, kim olduğumu biliyorsun. Senin bu işe karışmanı istemiyorum.
0: Komutanlıktan alındınız hanımefendi.
2: Zaman yok.
1: Burada sebepsiz yere tutuluyorum. Emirleri dinlememe... O asker benim emrimdeydi.
2: Şimdi bunun için zamanımız yok.
1: Kartıyla belgeleri al. Bu olaya karışmaman için kesin emir vermiştim.
2: Emir mi? Bana emir mi verdin?
1: Evet. Böyle bir şey yapacağını biliyordum.
2: Ha, beni pişman etme lütfen.
1: Espin mi? Ne yaptın ona?
2: Bir şey yok.
1: Bu çok saçma.
2: Yani yemek iptal mi? Öfkeli görün.
1: Öfkeliyim zaten.
2: Tutuklu nakil.
3: Cemal Sullivan, içeri gireceğim.
2: DA-211 açın.
4: Bir saniye durun, çabuk.
1: Anahtar, askerin kartını ver.
2: Avukatımın araba hangisi olabilir?
1: Siyah sedan.

0: Servis parkını koruyun.
1: Hangi araba?
2: Çabuk çabuk hızlanın.
1: İyice kanun.

0: Şimdi kanun kaçağı oldum değil mi?
1: Bir de ayrıca vatan hainisin, bunu unutma.
0: Neden bundan zevk aldığını düşünüyorum acaba?
1: Çok ilginç bir teşekkür etme yöntemin var.
0: Beni öldürecek miydin? Teşekkür ederim.
2: Aferin size.
3: Onu yakalayacağım.
4: Komutanım, araçlarımızdan biri kaçırılmış. L-67.
3: Tüm birimler, zanlılar kaçıyor. Askeri polis arabası L-67.
5: Birincisi Jack Reacher, beyaz, erkek, kırklarında. Muhtemelen silahlı ve tehlikeli. İkincisi binbaşı Susan Turner, kadın. Üstünde askeri kıyafet var, beyaz, yaşı 34.
1: Gerçekten mi?
0: Kapa çeneni. Arabayı bırakıp e-postama bakmalıyız.
3: Pekala çocuklar, çabuk olun, çabuk olun. Ne cehennemde bunlar? Uzmanlar, eyalet polisi size geri döndü mü?
4: Bakıyorum efendim.
3: Tamam, peki Kapitol polisinden haber var mı? Herhangi biri, herhangi bir şey, herhangi...

0: Buralarda bir internet kafe var mı?
1: Nor Caddesi'nin köşesinde var.
0: Tamam, oraya gidelim lütfen. Afganistan'a kendim gitmeliydim. Mirkoviç ile Sibel'i benim sorumluluğumdaydı.
2: Senin görevin emir vermekti.
0: Hiç ekibinden birini kaybettin mi Richard? Adamların Taliban tarafından öldürülmedi. Vuruldular. Kafalarının arkasından 9 milimetrelik ordu yapımı mermilerle. Katil bizden biri. Kimin yaptığını bulacağım.

0: Adamların orada ne yapıyordu? Ne arıyorlardı?
1: Silah. Çekilme sırasında hizmet dışı kalan binlerce silah. Uçak dolusu silah kayıp. Baksana, şapkanı beğendim. Netsli misin?
2: Evet, başından beri.
3: Önce adamlarımı öldürdüler. Ertesi günde beni tutukladılar. Zaman farkını düşünürsek bir rapor daha yazmış olabilirler. Görmeyeyim diye beni hapse attılar.
4: Efendim, binbaşı sisteme girmeye çalışıyor.
5: Yerini tespit et.
4: Hemen efendim. Kuzey Caddesi'nin köşesi.
6: Morgan, göreve hazır mısın asker? Yerlerini bulduk. Kuzey Caddesi'nin köşesindeki internet kafedeler şu anda. İşi hallet.
1: Mirkoviç ile Sibelli'nin bulduğu şey ölmelerine neden oldu. Kim öldürdü? Lanet olsun, beni engellemişler.

0: Aç şunu.
1: IP adresinden biliyorum. Bizi bulabilirler biliyorsun değil mi? Tamam mı? Yerimizi
0: şurada
1: tespit
0: son bir şey
1: edebilirler.
0: Lütfen.
1: Yerimizi tespit edebilirler.
0: Lanet o yüzden... olsun. Parkın karşı tarafında bir otobüs durağı var.

0: takip ediliyoruz. Adam polis değil. Profesyonel.
1: Nerede?
0: 45 metre. Siyah kaban, kahverengi saç.
1: Şuraya. Bizi buldular.
0: Olabilir. Restoran.
2: Merhaba.
1: Biriyle buluşacağız.
0: Herkes dışarı.
1: Evet, acele edin.
0: Dışarı.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Hızlı. Bu kapı bende.

Sen uzak dur.

0: Silahınızı yere atın. Size silahınızı yere atın dedim.
1: Ben askeri polisim.
2: Hayır, polis değil.
0: Bayım, silahınızı yere atın.
1: Ben askeri polisim.
0: Efendim, silahınızı yere atmanızı istiyorum.
1: Bakın, durumun nasıl göründüğünü biliyorum.
0: Ellerinizle başınızın üstünde görmek istiyorum.
1: Tamam, silahımı bırakıyorum. Beni dinleyin. Ben askeri polisim. Bu ikisi de Birleşik Devletler Ordusu'ndan iki kaçak.
0: Derhal.
1: Anladım.
0: Elinizi başınızın
1: dönüyorum.
0: Ellerinizi başınızın üstüne koyun.
1: Bakın, bakın. Kimlik kartım sağda ön cebimde duruyor. Lütfen biriniz gelip bakın. Bakın şuna.

0: Orada sinyallerimiz karıştı. Adam iyi. Gelecek sefere aklarız. İtiraf edeyim, konuşmalarımız sırasında seni kıskanıyordum. İstediğin yere gidiyor. İstediğini yiyordun. Kimse sana neyi nasıl yapacağını söylemiyordu. Ordudakinin tam tersi.
1: Evet öyle. Şu araç ruhsatına bakalım.
0: Paris Horse. Sence mutfaktaki adam da onlardan mıydı?
1: Serbest çalışıyor sanırım.

0: Söyle.
1: Duyduğuma göre çuvallamışsın.
0: Richard denen o adam. İlginç biri.
2: Evet, hem de nasıl. Almadığı madalya kalmadı. O yüzden bunu bir yarışmaya çevirme.
0: Çok geç.
2: Onu tek başına halledebileceğinden emin misin?
0: Merak etme, hallederim.
1: Kanıtla öyleyse.

0: Kahve?
1: Kremalı mı?
0: Hayır.
1: Doğru beden. Gözünü.
0: Kalan parayı harcadım. Artık kaçmaktan vazgeçip ava başlamalıyız.
2: Morgan.
0: Kötü bir zamanda mı aradım?
2: Teslim olmak için aradığınızı umarım.
0: Bu işteki rolünü henüz bilmiyorum albay. Herhalde para için girdin ama öğreneceğim.
2: Hiç kimse bir şey bulamaz.
0: Binbaşı Turner'ın e-postasına ne diyorsun? Bulamadın mı?
2: Bir şey yok ki.
0: Yeterince dikkatli bakmıyorsun.
1: Sahadan gelen raporlara bakalım.
0: Şimdi kemiğe dokunmadan tendonu koparacağım. İyileşmesi daha uzun sürer.
1: Kilitli, şifre lazım.
2: 12.09 kare.
1: Mirkoviç ile Sibelli'nin saha raporları. Burada başka neler var ha?
2: Güçlü sanıyorsun.
1: Yükleme tamamlanmak üzere.
2: Ama seni de aklamanın yolları var Richard.
1: Tamam.
0: Yardım için teşekkürler.
1: Evet, Mirkoviç ve Sibelli gerçekten son bir rapor göndermişler. Savaş lordları. Tamam işte burada. Konuştukları son adam Daniel Prudhomme adında bir paralı askermiş. Silah nakliyatıyla ilgileniyormuş, kaypak biriymiş. Sonra kaybolmuş. Buyurun Lynch.
0: Ben Çavuş Green, eski eğitmenin. Hatırladın mı?
1: Çavuş Green. Aramanıza çok sevindim.
0: Yanımda bir arkadaşın var, bir şey rica edeceğiz. Para sorsadığında özel bir askeri şirket var. Bagram'da nasıl bir rol oynadığını öğrenebilir misin?
1: Sanırım bunu yapabilirim.
0: Bir de Prudhomme adında para sors elemanı var. Nerede olduğunu bilmek istiyoruz.
1: Prudhomme, anlaşıldı.
0: Lütfen Çavuş. Dikkatli ol.
1: Tabii efendim. Rachel.

0: dakika dur. Dur.
1: Sakin ol. Sen bırak sen... beni. Bırak.
0: Tamam.
1: Bırak.
2: Tamam. Samantha. Geçti artık. Geçti.
3: Anlamıyorum. Polis değilim demiştin.
2: Değilim.
3: Askeri polis nedir? Farklı bir şey. Ama bu arabayı çaldınız. Karışık bir iş. Beni nereye götürüyorsunuz?
0: Henüz bilmiyoruz.
2: Telefonun var mı?
3: Neden?
2: Bana verir misin?
3: Beni kaçırdığınız için telefonumu yanıma alamadım.
0: Biz seni kaçırmadık, tamam mı?
3: Adam kaçırmak federal bir suçtur.
2: Bana bak evlat. Sana zarar vermek isteyen birileri var.
3: Midem bulanıyor.
2: Camı aç, başını dışarı çıkar.
3: Açılmıyor.
0: En son ne zaman bir şeyler yediğini hatırlıyor musun?
3: Bilmiyorum.
0: Ona yiyecek almalıyız.

0: Ne zamandır çiziyorsun?
1: Bilmiyorum. Neden?
0: Öylesine sordum.
1: Berbatlar.
0: Öyle diyorsan.
1: Beth ve Herb çok sevimli iki yaşlı hippiydi. Kim onları öldürmek ister ki?
0: Bir şok geçirdin. Vücudun adrenalin pompalıyor, kortizol, savaş ya da sıvış hormonu. Sakinleşmen biraz zaman alacak.
1: Hayır, yiyemem. Şu an adrenalin pompalıyorum. Güvende olacağı bir yer biliyorum. Ne demek bu?
2: O aptal okula gitmeyeceğim. Kıyafet kuralları var. Orada herkes bunları giyiyor. Baş öğretmenini tanıyorum.
1: Baş öğretmen mi? Manastıra mı gidiyoruz?
0: Gel. Yaşamak istiyor musun? İstiyor musun?
1: Evet.
0: O zaman söylediğimiz yere gideceksin. Ve tamam diyene kadar orada kalacaksın. Anlıyor musun?
1: Fazla ciddi birisin. Bunu biliyor muydun? Evet, anlıyorum.
3: Burada ne işin var?
4: Richard kızı aldı.
3: O işi çoktan halletmen gerekiyordu. Böylesiniz. Üniformayı çıkarır çıkarmaz.

0: disiplini yitiriyorsunuz. Kızı nasıl buldu?
1: Çok doğru. Nasıl bulabildi?
0: Ben nereden bileyim?
1: Bugün sabah buraya uğramıştı.
0: Beni mi izliyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun?
1: Ona ne verdin?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Ona ne verdiğini soruyorum.
0: Senin gibi herifler beni sorgulayamaz, tamam mı? Birlikte buraya geldi ve beni tehdit etti. Hiçbir şey vermedim. Komik olan ne? Seni bu pisliği temizlemen için tuttuk.
1: Haklısın. Bu telefona dokundu, değil mi?
0: Ne olmuş?
1: Yani parmak izi var. Ha?
2: Gerçekten başka bir seçeneğim olsaydı. Sadece birkaç gün için.
3: Pembroke'da seni nasıl sevdiğimizi bilirsin.
2: Ah, teşekkür ederim. Ah,
3: seni görmek güzel.
2: Benim için de öyle. Buraya gelmeyi seviyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Uzun zamandır biliyorsun.
4: Bana ne hissettiğinizi gösterin. Siz fotoğraf makinesi değilsiniz. Bu eller size ne hissettiriyor? Sizce bunlar anaç eller mi? Çocuklara dokunmuş mudur? Acı çekmişler midir? Neden resim yapıyoruz? Gördüğünüz şeyleri kaydetmek için mi?
5: Pembroke'a hoş geldin.
6: Ben Olivia.
7: Ben de May.
8: Carla.
5: Gel oturalım.
8: Daha önce hangi okuldaydın?
9: Farklı yerlere gittim.
7: Oo, üniversite başvurularında buna çok faydası oldu.
5: Seviye ölçüm sınavına girdin mi?
7: Hemen başvurmalısın.
8: May, aman tanrım, küpelere bak, nereden aldın?
7: Aa, teşekkür ederim. Babam yoktan gelirken getirmişti.
5: Aa, evet. Bizimkilerden o aileciğim Paris'e gittiğimizde bana alışveriş terapisi sözü verdiler.
7: Aa, Paris.
5: Evet.
7: İyi geziyorsunuz.
5: Harika bir yer. 3 kez gittim. Sen hiç gittin mi?
7: Ne yazık ki gitmedim.
5: Noel'de düşünüyor musun?
7: Evet. Sen kuleye çıktın mı?
5: 3 defa falan çıktım.
7: Aa, Eyfel Kulesi. İspanya'ya gitmiyor musun?
5: Gidiyorum.
7: Aa, Madrid'e mi?
5: Barcelona ve Madrid'e.
7: Bayağı geziyorsunuz halinde.
5: Sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun?
10: Yanına almadığını söylemiştin. Bunu kaç kere kullandın?
5: Hayatım boyunca mı?
10: Gidelim, eşyanı topla.
5: Bir şey değildi.
2: Sadece evet, başına
5: bir şey
2: kötü bir şey.
10: Affedersiniz, gitmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz.
5: Neyse, bir saniye. Bekle. Bekle, ne oluyor?
10: Mesajlaşıyordu.
2: Lanet olsun.
5: Ne var bunda?
2: İzimizi bulabilirler.
5: Tanrım.
2: Hadi gidelim.

0: tanrım, burası acayip bir yer. Benim hayatımı değiştirdi. Telefon için özür dilerim.
1: Söyle.
0: Parasource'la ilgili bir araştırma yaptım. Çocuklardan bazıları Afganistan'da belaya bulaşmış. Büyük devlet ihalelerini kaybetmişler. Duyduğuma göre maddi sıkıntıları varmış. O neden telefon kullanabiliyor?
2: Daniel Prudhomme denen...
1: Susar mısın lütfen? Tamam, affedersin. Daniel Prudhomme. Devam et.
0: Adamlarımızın konuştuğu şirket elemanım. New Orleans'te yaşıyor.
2: Araştırıldığını öğrenince ortadan kaybolmuş. İlk uçakta evine karısıyla çocuklarının yanına dönmüş. New Orleans Parasource'un ana üssü.
0: Geri döndüğünü biliyor ve onu arıyorlar.
1: New Orleans'a gidiyoruz.
2: Efendim, bir şey daha var.
1: Evet.
0: Albay Morgan öldürüldü.
2: Cinayette kullanılan aletin üstünde parmak izi var.
1: Yardımın için teşekkürler Çavuş. Parasource'un eline düşmeden Prudhomme'u bulmamız gerek.
0: Norfolk'ta bir havaalanı var.
1: Kredi kartı bulmalıyız.
0: Kimlikte. American Express. Visa. Discovery. Babam seviye ölçüm sınavında aldığım puandan ve okul dışı etkinliklerimden o kadar memnun ki. Bizi ailece New Orleans'a götürüyor. Tamam, çenemi kapatıyorum. Seni küçük pislik.

0: Bundan emin misin?
1: Hayır.
0: Ben yapayım.
1: Hayır.
0: Açık renk montlu. Evet.
2: Affedersiniz.
1: Özür dilerim.
2: Önemli değil.
3: İyi uçuşlar.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

0: yere taşıdım. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Ayol çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından beri.

0: ihtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
1: Yaylanan geldi belli.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin lira.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
7: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Tips Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi
8: burada, hepsi bu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler, very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe. La la la. Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. A101'de
7: 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde ikici Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
15: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
17: Acil çıkış kapısı yanında oturuyorsanız lütfen önünüzdeki koltuğun arka cebinde bulunan güvenlik broşürünün arka sayfasındaki acil durum sorumlulukları notlayın.

0: Daha önce uçmadın mı?
1: Şaka mı bu?
0: Üstüne kusmanı istemiyorum.
1: Ben kusmayacağım.
0: İyi.

0: Orduya gireli kaç yıl oldu? 10 yıl. Vay be. Rütben ne?
1: Binbaşı.
0: Yani adamın birine emir verirsen buna uymak zorunda. Hem de hemen.
1: Evet.
0: Ayrıca sana bulaşmaya kalkarsa her türlü hareketi yapabilirsin, değil mi?
1: İşte.
0: Ah, harika.

0: Ben de öğrenebilir miyim?
1: Tabii.
0: Evli değilsin, değil mi?
1: Değilim.
0: Eşcinsel misin? Son derece normal. Tanıdığım bir sürü lezbiyen var.
1: Hayır, değilim.
0: Kadın askerlerin öyle olduğunu sanırdım.
1: Bazıları öyle, bazıları değil. Gerçek hayattaki gibi.
0: Peki, Richard... Sevgilin mi?
1: Hayır.
0: Çıkar arkadaşlığı mı?
1: Hayır.
0: Yani hayır istemiyorum mu diyorsun, yoksa hayır o mu istemiyor, ya da henüz o iş için erken mi diyorsun? Tamam. Ne olduğunu anladım. Babam da ordudaydı.
1: Öyle mi?
0: Onu hiç tanımadım. Ben doğmadan önce çekip gitmiş.
1: Nerede görev yapıyormuş?
0: Sanırım başkent yakınlarında.
1: Adı neydi?
0: Kendi hiç bahsetmedi.
1: Kendi mi?
0: Annem.
1: Aa.
0: Sadece müthiş bir kahraman ve adi pisliğin tekiydi dedi.
2: Birazdan inişe geçeceğiz. Lavaboyu kullanmak isteyenler şimdi kalkabilir.

0: Söyle.
1: İki adamın daha devre dışı kaldı.
0: Onlar B takımıydı.
1: Sen neydin? Özel kuvvet mi? Komando mu?
0: Onun gibi bir şey.
1: Ne zaman ayrıldın?
0: Ayrıldığımdan emin değilim. Sen özlemiyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Bence sen de özlüyorsun. Bizim gibi insanlar normal hayata dönemiyor.
2: İnsanlara zarar veriyoruz.
0: Ve çevremizdeki insanlar zarar görüyor.
2: Turner'ı bana bırak.
0: Hemen oradan çekip gidersen küçük kıza zarar vermem.
1: New Orleans'a mı geliyorsun?
0: Evet, düşünüyorum.
1: Gelince ara.
0: Ararım.

0: yapacaksınız. Yoksa bulduğum ilk fırsatta bağırırım ya da gider polise sığınırım. Tamam bak,
1: biz
0: ben...
1: Biz seni koruyoruz.
0: Birilerinin devletten
1: bak,
0: bazı...
1: Bak, buna hiç...
0: Susar mısın?
1: Sadece...
0: Birilerinin bir şeyler çaldığını öğrendim.
2: Ne çaldılar?
1: Boşamada, nasıl bilirsen. İyi.
0: Saçmalık! Kredi kartlarını ben buldum, tamam mı? Kartlar olmasa o uçağa binemeyecektik. Onlar benim de peşimde. Neden? Ona söylemelisin.
1: Kızım olduğunu sanıyorlar. Komik mi?
0: Sen benim babam değilsin.
1: Nereden biliyorsun?
0: Neden babam olduğunu düşünüyorsun ki?
1: Çünkü annen orduya başvurup benim için babalık davası açmış.

0: Şu an tek boş yerimiz iki odalı harika bir suit. Geceliği 35 dolar. Ne diyorsunuz?
1: Evet, nakit ödeyebilir miyim? Şimdi DNA testi mi yaptıracağız?
2: Şu an çok meşgulüm.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Ama çok kızacaksın. Aslında bütün bunlar benim suçum.
2: Nasıl yani?
1: Babalık davası açması için onu zorlayan bendim. Belki bir şeyler koparır diye düşündüm. Para, çocuk nafakası. Daha rahat yaşar dedim. Hapisten sonra bayağı düzeldi. İşe girdi. Belki küçük bir ev alabilirdi. Kızdım. Suratından anlayabiliyorum.
2: Hayır, kızmadım.
1: Evet, kızdın. Kızın olduğumu sanıyorlar, bu yüzden de beni korumak zorundasın.
2: Evet. Yani?
1: Yani burada olmak istemiyorum. Sen de beni istemiyorsun, en iyisi gideyim.
2: Peki. Nereye gideceksin?

0: Bir daha hiç öyle demeyeceğim. Bir de şöyle şeyler.
1: Evet, saçmalamıyorum.
0: Çok saçmalamış.
1: Kendi kolunu biliyorum. Onu ıskaladım diye.
0: Gerçekten komik. Ama bir daha asla yapmak istemem. Son derece.
2: Bir şey aldım. Yiyecek.
0: Tamam. Teşekkür ederiz.
1: Çok acıktım. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: Uyudu.

0: Yemeğe çıktık işte.
1: Şampanya hala soğuyor.
0: Romantik bir tip olduğunu biliyordum. Söylesene, o telefon konuşmalarından sonra tam olarak ne olmasını bekliyordun?
1: Sadece güzel bir yemek, belki biraz şarap.
0: Peki yemekten sonra?
1: Evine giderdik belki.
0: Senin dandik motele gidemeyeceğimiz için mi?
1: Dandik modellerin cazibesini asla küçümsemem.
0: Bana da cazip geldi.
1: Bruno'mu bulduktan sonra dandik bir motele gitmeye ne dersin?
0: Beraber arayalım.
1: Hayır, birimiz.
0: O zaman ben gideyim.
1: Hayır, birinin onun yanında kalması gerek.
0: Ne yani? Kadın olduğum için bakıcılık mı yapacağım?
1: Ben çocuk bakmayı bilmiyorum.
0: Ben çok mu biliyorum?
1: Evet.
0: Meslek hayatım boyunca hep bu saçma.

0: Balıkla uğraştım.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Beni yatağa atabileceğini sanan sersemler bir yana tanıdığım bütün erkek subaylar kendilerini benden
1: bak,
0: daha güçlü ve akıllı görüyor. Burada komutan
1: alındım.
0: Konumunda olan benim, tamam mı?
1: Askeri hapishaneye kaçaydın.
0: Sen de kaçaksın.
1: İkimiz de suçluyuz. Ben gidiyorum. Bu kötü bir fikir binbaşı.

0: Teşekkür ederim.
1: Bayan Prudhomme.
0: Bakın, nerede olduğunu bilmediğimi size söylemiştim, tamam mı?
1: Bayan Prudhomme, ben askeri polisim.
0: Artık o işleri bıraktı.
1: Bu kendi iyiliği için. Yardımına ihtiyacı var.
0: Evet, doğru. Her türlü yardıma ihtiyacı var. Bu konuda şüphe yok.
1: Arkadaşlar var mı? Mekanlar, takıldığı mekanlar.
0: Uyuşturucu bulunan her yer.
1: Fotoğrafı var mı?
0: Evet.

0: peşimden buraya kadar geldiniz. Bu hataydı.
1: Kadını izlemediğimizi sandın. Asıl hata oydu.
0: Olabilir.
1: Nasıl olsun istersin?
0: Birer birer yapalım. Ben bir beyzbol sopası alayım.
1: Turner nerede?
0: Ciddi misin? Beni öldürecek olsaydın daha önce yapardım.
1: Seni öldürmeyeceğiz. Önce yalvarman gerek. Yalvaracaksın. Sağ mı? Sol mu?
0: 2 dakika sonra Turner beni arayacak. Telefonu açıp cevap vermezsem, sesim kaygılı gelirse anında toz olur.
1: Blöf yapıyorsun.
0: Hadi sık. Şimdi Turner'ı kaçırmadan beni nasıl konuşturacağını düşünüyorsun. İşkence yapamazsın. Öldüremezsin de. Ama kesinlikle beni öldürmen gerekiyor.
1: Telefonu ver. Dur. Fırlat bana.
0: Beyler.

0: Çok iyisin Jack. Ama seni öldürmek yeterli olmayacak. O yüzden küçük kıza zarar vermeyeceğime dair verdiğim sözü geri alıyorum.
1: Asla olmayacak.
0: Olacak. Bir gün okuldan eve dönerken ya da biriyle çıktığında ya da arkadaşlarıyla takılırken sen orada olmayacaksın. Onu koruyamayacaksın.

0: Tamam, bir daha deneyelim. Bu defa silah alacaksın. Göğsünün altında tutacaksın, tamam mı? Çok yukarıda tutma.
1: Tamam.
0: Kap bakalım. Tamam, aşağı doğru. Evet, şimdi adım at, dön. Güzel, iyi.
1: Merhaba Richard. Bak şimdi. Şimdi.
0: Evet. Kap. Evet. Güzel,
1: öyle mi?
0: Hı-hı.
1: Ne diyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim. Yapabileceğin tek şey o hareketse kendini çoktan ölmüş bil.
0: İyiydi. Bir daha deneyelim. Bu kez toplar atılacak, tekmeyi de ekleyelim.
3: New Orleans'a hoş geldiniz yüzbaşı. Ben Teğmen Dekodro. Elinizdeyim efendim.
4: Yeni bilgiler var mı?
3: Uçaktaki adamlar eski askermiş. Kötü dayak yemişler.
4: Kime çalıştıklarını biliyor muyuz?
3: İşsiz olduklarını söylüyorlar.
4: Evet, tabii. Her şeyi araştırın. Banka hesapları, hizmet sicilleri, yurt dışı seyahatleri, silah ruhsatları, araç ruhsatları, yumurtayı nasıl yiyorlar, en sevdikleri dondurma ne? Tüm bilgileri hemen istiyorum.
3: Emredersiniz efendim.
2: Uyudu mu? Prudhomme'un eşiyle konuştum. Anlaşılan adam Keş'miş. Kadın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana bir fotoğraf verdi. Bana kızgın olmanın nedeni sana kadın muamelesi yapmam mı? Yoksa seni erkek gibi görmem mi?
0: Kızgınım. Sana yumruk atmadığım için. Kadınla konuşması gereken kişi bendim. Tek başıma halledebilirim. Daha iyisini yaparım.
2: Olabilir.
0: Özrünü kabul ediyorum.
2: Tüm kararları senin vermen gerçekten o kadar önemli mi?
0: Ah Tanrım, ne kadar gıcıksın.
2: Biliyorsun mu? Tamam, ben... Yalnız çalışmaya alışkınım. Yalnız olmaya alışkınım.
0: Orası kesin.
2: Senden özür dilemeye çalışıyorum.
0: Devam et.
2: Sence ne yapmamız gerekiyor?
0: Bana patronluk taslama,
2: sadece
0: tamam mı?
2: Sadece sana fikrini soruyorum.
0: Gaziler birimine gidebilirsiniz.
2: Para sorusunun ilk bakacağı yer orası.
0: Yerel askeri polise gitsin.
2: Bizi anında tutuklarlar.
0: Tamam, o zaman senin planın ne Richard? Ne yapacağını bilmiyorsun. Vahşi hayvanlar gibisin. Burnuna kokuyu alıyorsun ve istediğin tek şey kan. Hala anlamıyorsun değil mi? Adamlarımı öldürdüler. İşimi aldılar, hayatımı aldılar. Ben onları senin kadar istemiyorum. Onları senden daha fazla istiyorum.

0: Bak bakalım kalkmış mı? Kahvaltımızı yapalım, sonraki adımımızı düşünelim.
1: Çocuğu ne yapacağız?
0: Çocuğun bir adı var.
1: Evet, biliyorum.
0: Neden ona sert davranıyorsun?
1: Dünya kötü. Bunu şimdiden öğrenmeli.
0: Sence hala farkında değil mi? Rachel, ya senin kızınsa?
1: 15 yıl önce onun yanında olmalıydım. Sam. Tanrım. Odada yok.
0: Üstümü değiştireyim.
1: Sonra nereye gideceksin?
0: Sana bir şey söyledi mi?
1: Gitmem gerekiyor demişti.
2: Ne var, ne oldu?
1: Neredeydin?
2: Dışarıda. Deli misin sen? Yardım etmeye çalışıyordum. Nasıl yardım edecektin ha? Prudhomme'un keş olduğunu söylemiştiniz.
1: Biz sana Prudhomme'un ne olduğunu...
2: Siz konuşurken duydum. Sokakta bir adam 9. semtte evsiz muharip gazilerin takıldığı bir yer söyledi. Eski depo gibi bir yer. İnsanlar benimle konuşur.

0: Bilmezler. Bu ne kadar tehlikeli, farkında mısın?
1: Söyledim ya, tek başıma idare edebilirim.
0: 15 yaşındasın, insanlar seni arıyor, tamam mı?
1: İş
0: Bizi
1: yerine döndüğüm
0: arıyorlar.
1: zaman alfa erkeğini seçiyorum.
0: O ne yapıyor, seni koruyor mu?
1: Hayır, gidip ona bulaşıyorum. Çünkü adamlar sana zarar vermez. O işi zayıflar yapar. Çünkü adamların hep bir kız kardeşi vardır ya da olsun isterler. Neden bilmiyorum ama insanlar böyle işte. Yorgunluktan ölüyorum.
0: Bunu yapamıyorum.

0: Hadi. Gidip Prudhomme'u bulalım. Şu fotoğrafa bakar mısınız lütfen?
1: Peki, herkes oraya cehennemin 9. dairesi diyor. Eski askerse
0: teşekkür ederim.
1: Mutlaka oradadır.
2: Teşekkür ederim.

0: Param var. Daniel Prudhomme'u arıyorum.
1: Kaç paran var?
0: İstemediği kadar.
1: Yani kaç para?
0: Prudhomme'u tanıyor musun?
1: Duruma bağlı.
0: Basit bir soru sordum.
2: Ondan ne istiyorsun?
0: Dedim ya, ona para vereceğim.
3: Sen Daniel Prudhomme'sun değil mi? Uzman Daniel Prudhomme.
4: Evet hanımefendi.
3: Para sorsa çalıştın. İki askeri polisle konuştun. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Bagram'da seninle görüştüler.
4: Hayır, hayır, o isimleri hiç duymadım.
3: Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Mirkoviç'in 6 yaşında bir kızı var. Sibelli'nin karısı ilk çocuklarına hamile. Şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın.
5: Beni öldürürler.
6: O seni öldürecek.
3: Hayır, seni koruyacağız. Ama bize anlatacaksın.
4: Parasource Bagram'ın dışında kamyonlarla mal götürüyordu. Biz üssün güvenliğinden sorumluyduk. Yapmam gereken tek şey silahların sayısı hakkında yalan söylemekti. Ağzımı sıkı tutmam için bana çok iyi para veriyorlardı. Afganistan'da başka bir savaş çıkaracak kadar silah bıraktık. Parasource silahları Birleşik Devletler'e geri getirmek yerine oradakilere satıyordu.
3: Sonra ne oldu?
4: Savaş baronları yeni bir anlaşma istedi. Parasource olmaz dedi. Ertesi gün konvoy halinde afyon tarlalarına girdik. Bütün araçlar top ateşine tutuldu.
7: Hadi kaçın!
4: Korkudan ölmek üzereydim. Ordu arama kurtarma göndermek zorunda kaldı. Arama kurtarmadan 3 adam gelirken yolda öldürüldü. İkisini önceden tanıyordum.
3: Peki ifadeni verdikten sonra ne oldu?
4: Hiçbir şey. Onlara her şeyi anlatmıştım. Bir adam vardı. Para sorsa çalışıyordu. Bana hiç endişelenme dedi. Her şeyi halledeceğini söyledi. Sonra onların öldürüldüğünü duydum. İzinsiz ayrıldım. Otostopla Amerika'ya geldim. Orada kalsaydım kesin ölmüştüm.

0: Kendime iğne yapmaya orada başladım. Eve dönene kadar idare ederim. Sonra da bırakırım diye düşündüm.
1: Ama olmadı.
0: Doğru. New Orleans'ın sokaklarında Afganistan'dakinden daha fazla pislik var.
2: Yanlış bir şey var. Hesap tutmuyor.
1: Bu ne demek?
2: Neden Birleşik Devletler Ordusu'nun silahlarını kara borsada satarak devlet ihalelerini riske atsınlar? Parası orası o kadar aptal değil.
0: Evet, çok akıllılar.
1: Peki buradan alıyordu? Kasaların içine kimse bakmıyor muydu?
0: Benim gibi aptal bulmuşlardır.
1: Silah taşıyan bir uçağın içine girmeliyiz.
0: Her cuma Bagram'dan buraya sabahları uçak kalkıyor.
2: Frankfurt'a 6 saat. Mola, yakıt ikmali, 11 saatte Amerika. Tanrım, bu gece onda burada.
3: Akşam 9'a kadar döneriz.
4: Üstelik acı sosu yoktu. Ama itiraf edin, değdi değil mi efendim?
3: Aa, merhaba.
5: Ciddi misin?
3: Biliyorsun, sen harika bir peynirli sendevişsin.
5: Hayır, teşekkür ederim. Ben aldım. Yanımda hiç para yok. Hiç param yok. Sizden bir şey istemiyorum.
3: Tamam.
4: Bugün olmaz.
3: O zaman kaybetti.
4: Evet. Hadi yürü.
3: Tamam.
5: Cüzdanım duruyor mu?
4: Evet, bir sorun yok.
5: Tamam, cüzdanım duruyor.
3: Yaptın mı? Tıpkı konuştuğumuz gibi.
1: Evet.
3: Tamam.
1: Ara o zaman.
5: Senin telefon mu?
4: Hayır, benimki değil.
5: Kimsiniz?
3: Aklanmamı sağlayacak bir tanığım var. Ama yaşaması lazım.
5: Peki neden buraya gelmiyorsun? Gel konuşalım.
3: Güvenliğini sağlayacak mısın?
5: Artık sorumlu mevkide değilsin binbaşı.
3: Belli ki sen de değilsin. Diğerleri başından biri senden öndeydi. Uçaktaki adamlar kimdi? Hücrede beni öldürmeye kalkan kimdi? Sana bir isim vereyim. Parasors. Düşünmen için iki isim daha. Bağdat, Basra. Bu ilk randevumuz değil, değil mi?
5: Bu konumda olmaktan memnun muyum sanıyorsun? Yapmam gereken bir iş var ve mutlaka yapacağım.
3: Olanlarla ilgin yoksa buna en çok ben memnun olurum. Telefonun arkasına bak. Yalnız gel ve takip edilmediğinden emin ol.
6: Dekudro'dan Espin'e. Dekudro'dan Espin'e.
7: Ben Espin, dinliyorum.
6: Uçaktaki adamların kimliğini saptadık. Cayman adalarındaki bir petrol şirketinden maaş alıyorlar. Banka hesaplarının izini sürünce bir özel askerlik şirketine rastlıyoruz.
7: Parasors.
6: Evet. Nereden biliyorsunuz?
7: Boşver. Parasors'la ilgili bulabileceğin her şeyi istiyorum. Bütün her şeyi. Şu an bir tanığı almaya gidiyorum.
6: Destek göndeririz.
7: Hayır, 2 dakika mesafede hazır durumda sinyal bekleyin.
6: Bu prosedüre aykırı efendim.
7: Olabilir ama ben böyle emrediyorum. Richard oyunu biliyor. Kokuyu alırsa hemen toz olur.
6: Tamam, biraz uzakta bekleyeceğiz. Adres neydi?
7: Nichols Caddesi, Wharf. Espin, tamam.
8: Nichols Caddesi, Wharf. Tanık olmasın.

0: Kıpırdama!
1: Ateş etme, ateş etme ahbap! Beni öldürme, beni öldürme. Ben yardıma geldim.
2: Tanık sen misin?
1: Evet, evet, evet, evet. Ben tanığım.
2: Hangi cehennemdesin?
3: İstediğini aldın mı?
2: Bu yeterli değil.
3: Söyleyeceği şeyi dinlemeni tavsiye ederim.
1: Yardım edebilirim.
2: Tamam. Başla. Hikayeleri severim. Anlat bana.
4: Ve şimdi Cadılar Günü maratonuna geri dönüyoruz. Bu geceki gece töreni için kostümünüzü hazırladınız mı?

0: Hala cinayetten aranıyorsun.
1: Evet öyle. Ben acımasız bir katilim. O yüzden seni kurtardım.
2: Prudhomme olayı anlattı mı?
0: Büyük ölümlü.
2: Sibel ve Mirkoviç senin dostlarındı.
0: Doğru.
2: Öldürülmelerinin parası orası emretti. Şimdi de seni öldürmek istediler. Orada isyancılara silah satıyorlardı.
0: Kanıt için ölü bir keşten daha fazlasına ihtiyacım var.
1: Bunun için bize yardım edeceksin.
2: Al, bizi kelepçele nezarete at. Ama önce para sorsun pistine götür bir saat içinde.
1: İşte burada acele karar vermeni istiyorum asker.
0: Evet, teşekkür ederim. Tamam, son bilgi şu. Para sorsa 6 ay kadar önce $1 milyar değerinde büyük devlet ihalelerini kaybetmiş. Tabii daha sonra gırtlaklarına kadar borca batmışlar ama şimdi birdenbire zenginleşip borçlarını ödemeye başlamışlar.
2: Peki o silahları kara borsada satarak ne kadar para kazanabilirler? Bir M4 kaç paradır? $5000 mı? Roket atardı onun yarısı kadar. Devlet ihalesiyle kıyaslanamaz bile.
0: Parayı nereden buluyorlar?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Merhaba, oda servisiniz var mı acaba?
3: Üzgünüm. Gördüğüm kadarıyla oda ücretini nakit ödemişsiniz. Bu durumda kredi kartı olmadan harcama yapamazsınız.
4: Evet, bir saniye bekler misiniz?
3: Yalnız biliyorsunuz geçit töreni başlayacağı için servis gecikebilir.
4: Sorun değil, açlıktan ölüyorum. Vize olur mu?
5: Efendim, çalınan kartlardan birinden sinyal aldık. Duff'ın oteli, 10-18 Royal Caddesi.
6: O kız olmalı.
7: Ben uyarmıştım.

0: Kimlikler?
1: 105 Antony Espin, 110. Askeri Polis Birimi.
0: İçeri haber vermeliyim. Kasaları indiriyorlar. Oraya bakmalıyız.

0: Ne yapacağız binbaşı?
1: Bu durumda yasayı uygulayacağız. Kemerler lütfen.

0: İndirin silahları çocuklar. İndirin silahları. İndirin şunları. Tanrım. Çekil şuradan. Burada neler olduğunu söyler misin?
1: Operasyonun sorumlusu sen misin?
0: Ben General James Harkness. Bu şirketi ben yönetiyorum.
1: Burada bir suç işlendiğine dair geçerli sebeplerimiz var general.
0: Siz kimsiniz?
1: Binbaşı Susan Turner. 110. Askeri Polis Birimi.
0: Yani casusluk suçlamasıyla askeri polis tarafından aranan binbaşı mı?
2: Bizi mi kastediyorsunuz?
1: Bu kasaların Birleşik Devletler Ordusu'na ait silahlarla dolu olması gerekiyordu. Ama siz onları isyancılara sattınız. Kasalar artık boş.
0: Kim olduğumu biliyor musun binbaşı?
1: Evet, general. Biliyorum. Sen adamlarımdan ikisinin ölümünden sorumlu olan kişisin. Şimdi şu kasaları aç. Yoksa seni o ekilmiş saçlarından tutup suratındaki kendini beğenmiş ifadeyi silene kadar tokatlarım.
0: Belgelerde bu kasalarda ne olduğu yazıyor?
3: AT-4 roket atar efendim.
1: Açın hadi.
0: Aç şunu.

0: Şu kasayı açın. Açın şunu.
1: Tamam, açın.
0: Şuradakini açın. Şuradaki kasayı açmanızı istiyorum.
1: Açın. Teğmen, hadi şimdi lanet olası görevini yap ve bu lanet olası kadını hemen tutukla.

0: Üzgünüm binbaşı. Benimle gelmeniz gerekiyor.
1: Haklısın. Yanlış olan bir şey var.
2: Efendim? Efendim?
3: Durdurun şu adamı.
4: Richard!
3: Durdurun dedim.
5: Yere yat!
3: Durdurun! Vurun onu! Hemen!
6: Derin nefes al evlat.

Saf Afyon. İşte şimdi hesap tutuyorum. Hadi götürün onu buradan.

0: İyi akşamlar. Ben şey yapıyorum. Bir adam, bir kadın ve bir de küçük sarışın ergen bir kız. Bana...
1: Üzgünüm, size bu konuda bilgi veremem efendim. Kusura bakmayın.
0: Dinle, sana iki yetişkin ve küçük sarışın bir kız soruyorum. Oda anahtarını bul.
2: Burada tutuklu 4 yıldızlı bir general var. Görünüşe göre mal en az 500 kilo.
0: Sam!
3: Richard, o geldi, o burada.
0: Ne?
3: Otelde, çabuk.
4: Richard, ne yapacağım?
0: Sam, dinle beni. Sam.

0: Hani bakar mısın? Hey, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya.
1: Telefon açmıyor.
2: Bir daha dene.

0: otelde değil. Şu anda sokakta.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ben olsam böyle yapardım.
1: Ben bu tarafa gidiyorum.
2: Bir şey gördünüz mü?
3: Üç otele daha baktık. Ona ait hiçbir iz yok. Kayıp nerede olduğunu bilmiyorum.

0: Richard, şu işi bitirelim. Sadece sen ve ben.
1: Senin küçük güzel kızın. Biraz eğlenmek istiyorum.
0: O benim küçük kızım değil.
1: Sesinde hissettiğim şey korku mu Jack?
0: Bana bak, kollarını kıracağım. Bacaklarını kıracağım. Boynunu kıracağım. Şu an duyduğum şey bunun coşkusu.
2: Hey sen, çabuk çık oradan. Hadi, derhal dışarı.
1: İyi denemeydi Jack.
0: Daha önce hiç yaşamadığım bir acıyı sana yaşatmanın yolunu buldum.

0: Onu buldun mu?
1: Kerteş Kertesi, Lafite Oteli.

0: o kızı atarım. Vur beni, vur beni Jack. Hadi, vur beni.
1: Para sorsun işi bitti. Ve Harkins tutuklandı.
0: Seni tebrik ediyorum Jack. Ama inan zerre kadar umurumda değil. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sana bunun olacağını söylemiştim. Ve sen de bu iş bizim aramızda demiştin. Şimdi silahını indir.
1: Tamam, tamam. Sadece... Tamam. Silahı bırakacağım. Sen de kızı bırak. Kızı bırak, beni öldür.
2: Hayır.
0: Hoşuma gitti. Anlaştık Jack.
1: Sorun değil sen. Bana bak. Tamam, sorun değil. Tek çare bu. Gerçekten. Şimdi silahımı bırakıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Şimdiden öldük demek.
0: Buraya gönder. Ayağınla buraya gönder.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraata yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Ayol çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylı'dan geldi belli.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylı'dan geldi
3: belli. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

denenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
14: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
13: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
16: Hız peşindeyim.
15: Oo.
16: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
15: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
17: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
15: Hep önde olacaksın değil mi?
16: Her zaman. Ben isterim iş cebini yapar.
18: Benim bankam iş bankası.
19: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Rachel. Durum iyi mi?
20: Evet sanırım. Rachel buraya bak.
16: Samantha.
5: Buradayım.
20: Yürüyebilecek misin?
16: Tabii.
20: Öbür yana geç.
5: Vay be, koca binadan aşağı atladım.
16: Biliyorum.
5: Canın yandı mı?
16: Evet.
5: Ne kadar yüksek olduğunu gördün mü?
16: Rica etsem, bu konuşmayı daha sonra yapabilir miyiz lütfen?

0: Teşekkür ederim. Aslında komik. Buraya bir kız aramaya geldin ama sonunda başka bir kız buldun. Nasıl gittiğin haber ver.
1: Numaran hala duruyor.
0: Hoşça kal Richard.
1: Binbaşı.

0: Affedersin, otobüs trafiğe takıldı. Yeni tişört.
1: Kapa çeneni.
0: Geldiğin için sağ ol. Pekala Richard. Babam mısın, değil misin?
1: Bunu annem buraya gelince anlayacağız.
0: Onu tanıyabilecek misin?
1: Genellikle birlikte olduğum kadınları hatırlarım.
0: Bakalım o seni hatırlayacak mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Sen babam değilsin.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Şuradaki kadını görüyor musun? 3 kez kahve bardağını dolduran garson kadın. Annem o. Ama ikiniz de birbirinizi tanımadınız. Başından beri biliyordum.
1: Hayır, bilmiyordum.
0: Çok rahatladığından eminim.
1: Pek sayılmaz.
0: Şimdi gidecek misin?
1: Evet.
0: Hiç kendini yalnız hissetmiyor musun?
1: Bazen. Bazen.
0: Öyle anlarda beni arayabilirsin.

0: Yani...
1: Senin okula...
0: Gitsem iyi olur. Dersim var. Resim.
1: Evet, ona devam et çünkü... Gerçekten çok iyisin. Çok başarılısın. Her şey iyi olacak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph ve Benjamin Ellis. Gelin hadi, lütfen. Evet baylar, lütfen.

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım, lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Üzgünüm, uyandırmak istemezdim.
1: Sorun değil, zaten uyanıktım. Antrenman nasıl gidiyor?
0: Vaktin var mı yok mu?
1: Bence o ayakta.
0: Bugün okulu yok mu?
1: Hayır, bugün cumartesi.
0: Cumartesileri okul yok mu yani?
1: 1953'ten beri yok.
0: 1953'ü çok severim. İyi de
1: babana merhaba demeyecek misin?
0: Merhaba.
2: Merhaba baba.
0: Elinde ne var? Şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
0: Hı hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
1: Tüm hafta senin için çizdi.
0: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu. Evet. Jack.
2: Arkamdayım baba.
0: Jack.
2: Baba buradayım.
0: Neredesin?
1: Hadi başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Tam burada olacağım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım.

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Bırakmıyorum,
1: buradayım. Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3, 2, 1. Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oluruna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil mi?
1: Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Bills Recovery'den Sheila. Vadisi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için
4: mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonunu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Ordu Astsubayı 1. Mevki James Harper.

0: Rahat Asubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyiydi.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz Asubay. Testes, tanazorol, nandrolol, fenilpropionat ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhiye subayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim. Ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum.

0: Bilmiyorum ama kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu Özel Harekat Kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdi. Sana ters gelebilir. Onurlu bir tarihte ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.
1: James.
2: Bir şey söylemene
1: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı. Tamam. Bunu onlar suçu için kullanmış durdun. İtibarınla her özel güvenlik şirketi evet. Seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar, böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu? Hı-hı. Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar. Teste... Hayır, saçma
1: kimseyi
0: bir kural uydurmadılar.
1: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar demiştin.
0: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar ama bu yasal. Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki özel sözleşme?
0: Evet. Nedenmiş o?
1: Olmaz, yapmam demiştim.
0: Ne söylediğimi biliyorum, farkındayım.
1: Hayır.
0: Seni seviyorum.
2: Ben eksekutif prodüksiyondan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve enerji departmanından arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: Aa, o uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben...
0: Bu Mason'ın Suzan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben babam değilim.

0: Bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: nasıl gerçekleşti?
1: Ne demek nasıl? Adam uykusunda öldü.
0: Ailesi tam ödeme alacak mı?
1: Evet, tam ödeme.
0: Güzel, evet.
1: Akşam yemeğine gelsene.
0: Olmaz.
1: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
0: Defol git.
1: Sen defol.
0: Hey, nasıl?
2: Seni görmek güzel, burada olmana sevindim.
0: Seni de öyle. Evet. Güzel.
1: Hadi.
0: Bir eviniz var.
1: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
0: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
0: White Sox, evet. Takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
0: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kedi. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
0: Dolaştırmak ister misin yoksa haritamı bulayım?
3: Sanırım.
0: Şunu izle.
3: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
0: İyi atıştı.
1: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
5: Amen.
3: Hanginiz daha iyi asker, sen mi baban
0: mı? Aslında baban benim üstüm, yani şey.
1: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
3: Aa,
1: ama
3: anladım.
1: Ama biz... nasıl denir? Birbirimizi kollardık.
3: Aa, kardeşler gibi.
1: Evet, kardeş gibi.
3: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
0: Hayır. Evet.
1: Bir keresinde bardan çıkardı.
0: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu
3: hayal
0: kadar
3: kırıklı.
0: Erken söylememeliydim.
1: Hayır James. Dostum, Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
0: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek.
1: Tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
0: İyiyim. Evet, iyi.
1: Güzel.
0: Ya sen?
1: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin, ne oldu?
0: Gelecekten beklentin ne?
1: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
0: İşleri yoluna koymalıyım.
1: Terapi diye bir şey var.
0: Olmaz, terapi önüme zarar verir. Olmaz, hayır. Özel şirketler benimle iletişim.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Çok güzel, çok güzel. İyi maaş hak ediyorsun.
0: Bankada sürekli peşimde
1: dolaşıyor.
0: Harika,
1: kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
0: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilatı?
1: İkisi arasında.

0: özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
1: Ne kadar?
0: 350.
1: Beni sokabilir misin?
0: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı
1: Git
0: senin.
1: Başından. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
0: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
1: Ben varım.
0: İstediğin bu mu yani?
1: İstediğim bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
0: Önereceğim seni.
1: Olur.
0: Peki. Toplantı yaparız.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bize arada yardım etmiyorsun?
1: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
3: Marcheroki domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
4: Teşekkür ederim efendim.
3: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
1: Dave baksana.
3: İçki ister misin?
4: İstemem sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
4: Evet, bildiğim her şeyi o öğretti.
3: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
4: Dosyamı mı okudun?
3: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
4: Babamın bu işle bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
3: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydık. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
4: Yani senin yaptığın iş ne ki, farklı bir şey mi öneriyorsun bana?
3: Kesinlikle öyle. Yaşayabileceğin gerçek bir ev ve onurlu bir iş veririm. Kurumsal çıkar, milyarderleri korumaya da başka şey yok. 50. madde doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
4: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
3: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda

0: yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksektir. Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
1: Ne kadar sürecek?
0: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
1: Evet. Tabii ki.
0: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada Brian ve Jack de tabii.
1: Bununla ne ilgisi var ki?
0: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
1: Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Neden telefonun kapalıydı?
1: Artık bir işim var.
0: İş mi aldın? Nasıl bir işmiş bu peki?

0: Böyle bir iş. Şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam gerekiyor.
1: Jack'in doğum gününü kaçıracaksın.

0: Buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlike seviyesi.
1: Biyoterörizm, en tehlikelisi. Araç garajda, dibine garaj.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu. Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: DJ ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanı
2: tak. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: Bu salı binde Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 169 lira. Fairy sıvı sabun 99 lira.
1: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
3: bayramız bu. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Volkswagen evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
2: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

Sonuçlar inanılmaz. Ama onları korumamız gerek. Branşımızdaki birinden şüpheleniyorum. Lanet olsun. Hepimiz tehlikedeyiz.

0: Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalarına devam ettiği yere Berlin'e taşınmış. El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan yardım kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
1: Şunlar ne tip kapılar?
0: Hiç fikrim yok.
1: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
0: Biyometri, güvenliğin başparmağı.
1: Hedefe ulaşınca ne olacak?
0: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
2: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
0: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok. Çalışmalarını nereye yedekliyorsun?
1: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
3: Aldık. Bitti.
1: Şey, bakın, istediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
0: Kafasını duvara çevir.
1: Bakın ben...
0: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
3: Tamamen mi?
0: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Efendim, efendim. Lütfen yapmayın. Her şey bir yanlış anlaşılma. Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var, lütfen yapmayın. Ailem var, lütfen, hayır, dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum, yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak, dur lütfen. Yapma, dur. Yapma,
1: dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki, ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin. Aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: T-2-2 vuruldu.
1: Teslim olun. Silahlarınızı indirin.
2: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
3: Anlaşıldı.
2: At hemen.
3: Eyvah.
2: T-2-2 indirildi. Koruma ateşi.
3: Durumu ne?
2: Sol bacak.
4: Yenileri geldi.
5: Teslim olun. Hemen. Silahlarınızı bırakın hemen.
2: Sierra vuruldu. Öldür onu. Hadi gidelim buradan.

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun, hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Christine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.
0: Eve döneceğiz Mike, beni duydun mu?

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.

0: Bırak artık beni kollamayı.
1: Bana borcun iki oldu artık.
0: Beni nasıl dışarı çıkardın?
1: Plan nedir?
0: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
1: Anlaşıldı. Ben yaralıyım, sen git.
0: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
1: Görevi tehlikeye atacağım yoksa. Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
0: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
1: Dört mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım. Karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
0: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
1: 48 saat.
0: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
1: 48.
0: Yakalanmak diye bir şey yok.
1: Öyle bir seçenek yok.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın. Bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi da. Peki?
0: Şunu. Bir de sim kart.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptım.
2: Her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
2: Neredesin söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı el sene çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Nansen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.
1: Gördüm.
0: Anlaşıldı.

0: Kurt iki Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
1: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
2: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
1: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
2: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
1: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: jest olurdu. Bankartın jest olurdu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
6: Oh be, Profilo yapmış.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Rikon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kurye.
1: Buyurun. Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
2: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Silvi, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
1: İsviçre Kredi Bankası.
2: İsviçre Kredi Bankası.
1: Kiralık kasada.
2: Kiralık kasada.
1: Oğluma dokunma. Şş,
2: nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
1: Tamam.
2: Babasının eski bir arkadaş olduğumu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
1: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Onun arkadaşı mıydın?
1: Evet.
0: Üzgün müsün?
1: Öyleyim.
0: Ben de.

0: Nerede tanıştınız?
1: Paris'te.
0: İlk çocuğun nerede doğdu?
1: Ben... Şşt, kes sesini. Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
0: Soruyu cevapla.
1: Yanis Boston'da doğdu.
0: Üçüncü çocuğuna ne isim verecektin?
1: Jordan.
0: Arabayı durdur.
1: Sana ne kadar para ödüyorlar? Umarım buna değmiştir.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

Kayboldun herhalde. Silahı indirebilir misin? Beni arayan sensin. Giriş ücreti bu.

0: kavga etmemize gerek yok.
1: Çantan nerede?

0: Sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın. Nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?
0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusal güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Eve.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal.

0: Lanet.
1: Tamam. Neredeyse öldüm. Dinlenmen gerekiyor.
0: Ben iyiyim.
1: Şşt, tamam.
0: İyiyim dedim.

0: Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum. Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilim adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var. H5N1 virüsünün %16 ölüm oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konuğumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanların ki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin. Hı
2: hı. Evet, askeriye bizi meşgul tuttu.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım. On iki gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun? Küçücük bir şeydi. Bu yüzden yakalanmış. Ve olabildiğince mutlu, tüm o çığlıklar ve keçeleşmiş tüylerin içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Merhaba.
1: Amerikalı mısınız?
0: Evet.
1: Güvenli yolculuklar.

0: Benim evimde yapmak ha? Cevap ver.
1: Beni vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. Christine'e söylemek için evine gittim. Tıpkı benden istediğin gibi.
0: Rusty dedi
1: ki... Peşimden geldiğini biliyor muydun?
0: Başaramadığını söyledi.
1: Neden bana yalan söyledin?
0: Ne hakkında?
1: Defol karşımdan. Gerçek bir yuva, federasyon, onurlu bir iş.
0: Bilgi hırsızlığıydı. Bunların olmaması gerekirdi.
1: Ama oldu işte. Ve ne uğruna?
0: Ömür boyu maaş uğruna. Oh!
1: Çaldığımız şey bilgi değildi. Siz sersemlerin vazgeçirmek istediği şey bir virüsün tedavisiydi. Böylece milyarlarca insan acı çekecekti. Nasıl bunlara katlanabiliyorsun sen?
0: Ailem ve muhtaç bir oğlum
1: benim
0: var.
1: Benim ailem farklı mı oğlum? Onların ihtiyaçları...
0: Sıkıntı yok. Karım ve oğluna yüksek ödeme yapılıyor. 4 milyon. Yani hiçbir eksikleri olmayacak.
1: Ben hariç! Ben!
0: Eve gidemezsin! Burada olduğunu anlar ve elindeki her şeyle peşinden gelir!
1: Birlikte yaptığımız ve geçirdiğimiz onca şeyden sonra senin için yaralandım ben! Ve aldığım şey bu mu yani?

0: Babam. Kendi gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: Senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Oğlumadaki... Oğlumadaki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum.

0: Aferin sana.
1: Yaşasın.
0: Harikasın.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: edersiniz. İzninizle. İzin verir misiniz? Yüce Tanrım. Biz lokantası. Burada 4 yaralı adam var. 2 ambulans istiyorum. Ne oldu burada? Araba falan mı ezdi?
1: Hayır ahbap. Kavga çıktı. Adamın biri birkaç saniyede hepsini yere serdi.
2: Hala içeride. İşte şu.
0: Buraya dönün bayım. Ellerinizi göreyim. Yavaşça.
3: Askeri kimliği var. Süresi geçmiş. 38 kağıt. Bir de diş fırçası. Ama ev adresi yok. Başka bir deyişle evsiz. Müessir fiil bu eyalette 2. derece ağır suçtur Bay Richard. İlk adı Jack. 2. adı yok. Dövdüğünüz o gençler biraz iyileşip ifade verdiğinde 10 ila 20 yıl arası bir ceza yersiniz. İşlemini yap. Cezaevine götür.
4: Önümüzdeki 90 saniye içinde 2 önemli şey olacak.
3: Anlamadım.
4: Önce şuradaki telefon çalacak. Sonra hapishaneye giderken bu kelepçeyi takan kişi sen olacaksın.
3: Evet, bu gerçekten muhteşem bir kehanet Bay Richard.
4: Arayan binbaşı Turner. Alexandria, Virginia'daki 110. Askeri Suçlar Araştırma Komutanlığı'nda. Sen ve o çocuklar Birleşik Devletler Ordusu'nun arazisini özel işleriniz için kullanmakla hata ettiniz.
3: Sen neden bahsediyorsun?
4: Göçmenleri kaçırmaktan. Onları satmaktan. Askeri polis buraya geliyor. Bana kalsaydı hepinizi öldürürdüm. Telefon çalmaya devam edecek.
3: Şerif Raymond Wood,

0: ordusu 110 çavuş Leach.
1: Binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye lütfen.
2: Buyurun Turner.
1: Binbaşı S. Turner mı?
0: Evet ta kendisi. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Jack Reacher.
2: Ciddi misiniz? Sonunda sizinle konuşabildiğime sevindim.
0: Şerif konusunu uyardığınız için teşekkür ederim.
1: Hayır asıl. Zor durumdan kurtardığınız için ben size teşekkür etmek istiyorum.
2: Ordu mensupları birbirleri için bunu hep yapar binbaşı.
1: Eski binbaşı.
0: Bir kez binbaşı olan hep binbaşı kalır. Nereden arıyorsunuz?
1: Sanırım Independence civarındayım.
2: Emin değil misiniz?
1: Pek de önemli değil. Ben çok gezen biriyim.
0: Evet duydum.
1: Başka ne duydunuz?
2: Yapmayın. Siz burada bir efsanesiniz binbaşı. Bazıları neden gittiğinizi hala merak ediyor.
1: Şöyle diyeyim. Bir sabah uyandığımda üniforma üzerime olmadı.
0: Birleşik Devletler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Jack Reacher, binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye binbaşı. Reacher.
1: Odam nasıl?
2: Şu an o odada oturuyorum. Masanın üstünde büyük bir geçik var. Dediklerine göre bunu birinin kafasıyla yapmışsınız. Doğru mu?
1: Aklım başında değildi.
0: Başın yine dertte değil, değil mi? Duyduğuma göre bela hep seni bulurmuş. Ya da onu ararmışsın.
1: Düşündüğümde yaptıkların için sana yemek borcum olabilir.
2: Yemek. Bu noktaya gelebilmem bayağı uzun sürdü.
0: Başkente ne zaman geliyorsun?
1: Bir süre sonra geleceğim.
2: O zaman nefesimi tutup beklemeyeyim.
1: Bir şey söylemiyorsun.
2: İnsan olarak senden hoşlanıyor muyum diye düşünüyorum.
1: Hangi tarafa ağır basıyor?
0: Karar veremedim.
2: Benimle baş edemeyebilirsin.
1: Öyle bir kaygım yok.
0: Bence olmalı. Bir parça. Kendine iyi bak Richard.

0: Jack Reacher, binbaşı Turnal.
1: Binbaşı Reacher, çavuş Leach. Telefonda konuşmuştuk. Hoş geldiniz.
0: Sadece Reacher. Ben artık sivilim.
1: Evet efendim. Sizi götüreyim.
0: Affedersiniz, ben şeyi arıyorum.
2: Buyurun binbaşı. Sen Morgan. Lütfen girin. Buyurun. Oturun hadi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Binbaşı Turner'la görüşecektim.
2: O biraz zor işte. Binbaşı Turner'ın görevine son verildi.
0: Daha birkaç gün önce onunla konuştum.
2: Kendisi tutuklandı. Askeri mahkeme kararı.
0: Neyle suçlanıyor?
2: Casusluk. Yeni biri atanana kadar yerine ben bakıyorum. Bir sorun mu vardı?
0: Hayır. Kişisel bir ziyaretti.
2: Burada görev yaparken mi tanışmıştınız?
0: Hiç tanışmadık.
2: Kötü haber vermek istemezdim binbaşı.
0: Eski binbaşı.
1: Sizi uyarmak isterdim efendim.
0: Ama?
1: Albay Morgan, bana konuşmama emri verdi.
0: Belki şimdi uyarabilirsin. Rahat konuşun çavuş.
1: Binbaşı Turner mükemmel bir subaydır efendim.
0: Kendisine bir avukat verildi mi?
1: Aldığım emir uyarınca bu konuda bilgi veremem.
0: Anlaşıldı. Her zaman emirlere uyun çavuş.
1: Efendim.
0: Acemi Birliği'nde talim eğitmeniniz kimdi?
1: Çavuş Green efendim.
0: Peki çavuş Green'in yasal sorunları olsaydı ona bir savunma avukatı tavsiye etmeyi düşünür müydünüz?
1: Evet. Kesinlikle Fort Dyer'daki Albay Moorcroft'u tavsiye ederdim. Yüksek güvenlikli mahkumlar da orada kalıyor.
0: Albay, binbaşı Susan Turner için avukat olarak atandığınızı duydum. Ben Jack Reacher, 110. birimin eski komutanıyım.
3: Ne zaman geleceğinizi merak ediyordum. Binbaşı Turner, kendini ziyaret etme talebinizin hiçbir koşulda kabul edilmemesini rica etti.
0: Neden öyle bir şey istedi?
3: Dosyanızı okumuştur. Otorite karşıtı, antisosyal...
0: Avukat karşıtı.
3: Hayırsız baba.
0: Anlamadım.
3: Çocuğunuza hiç nafaka ödememişsiniz.
0: Ben baba değilim.
3: Ama şu kadın, Candace Dutton, aynı fikirde değil. Ordu yetkililerine başvurarak kızı için kendine yardım edilmesini istedi. Samantha Dutton, şu an 15 yaşında.
0: Bu yanlış.
3: Genellikle öyledir. Annenin iki sabıkası var. Ve madde bulundurmak.

0: Çocuğu kastettim.
1: Benim çocuğum yok. Kendisi de Hatun adında birini hiç tanımadım. Buraya binbaşı Turner için geldim. Ellerinde nasıl bir kanıt var?
0: Sabit sürücü. Çok gizli bilgiler içeriyor. Binbaşı Turner'ın evinde ele geçirilmiş. Gizli bilgileri sattığı sonucuna varılmış.
1: Bu kadar mı?
0: Burkalı haliyle Taliban'la kafa çektiğini gösteren bir fotoğraf mı istiyorsun?
1: Size ne söyledim?
0: Hı? Yarına kadar onunla konuşamam. Kamu güvenliği kuralı.
1: Siz de bunu kabul mü ettiniz?
0: Hukuk diplomanızı nereden aldınız?
1: Bakın, muhtemelen siz bir zamanlar iyi bir avukattınız. Ama şimdi karşımda emekli maaşını riske atmamak için her şeyi yapabilecek yorgun biri var. O üniformanın anlamını hatırladığınızda bana haber verin.

0: kadar devam edecek? Karnım acıktı.
1: Sabırlı ol. Sence ne yiyor?
2: Kapa çeneni.
1: Yeni mi?
2: Evet.
1: Ha, güzelmiş. Ellerini büyük gösteriyor.
2: Büyük el mi seviyorsun? Öyle devam edersen sıkı bir yumruk yersin.
1: Bir dakika. Nereye gittin?
2: Belki tuvalete gitmiştir.
1: Sen adamı görmedin mi?
2: Nasıl göreyim? Başımın arkasında göz mü var?
3: Nasıl gidiyorsun?
2: Sakın. Göreyim. Arkaya at. Parasource şirketi. İzlemekten hoşlanmam.

0: İzlenmekten hoşlanmam. Önce kaldırımda gördüm. Sonra markette.
1: Seni küçük hırsız.
0: Polis misin?
1: Polise benziyor muyum?
0: Narkotik olabilir.
1: Narkotikten anlıyorsun.
0: Saç modelinden.
1: Sağ ol. Kendim kestim.
0: Şu halde başka bir şeyin peşindesin. Hoşça kal.
1: Sen Candace Dutton'ın kızı mısın?
0: Bu defa ne yaptın?
1: Hiçbir şey. Ben eski bir dostum.
0: Öyle mi? Üzgünüm, artık o tür işlerle ilgilenmiyor.
1: Onu kastetmedim.
0: Annemi arıyorsan onunla yaşamıyorum.
1: Kiminle yaşıyorsun?
2: Haklıydınız binbaşı. Gerçekten yorgunum. Ama aptal değilim.

0: Mirkoviç ve Sibelli. 2 hafta önce binbaşı Turner onları bir soruşturma için Afganistan'a göndermiş. Ve günlük olarak rapor yazmış. 2 gün önce üssün yakınlarında ikisinin de cesedi bulunmuş. Yakın mesafeden vurulmuşlar.
1: Ertesi günde binbaşı Turner hapse atıldı. Parasors hakkında bilginiz var mı?
0: Parasors mu? O özel bir askerlik şirketi. Neden?
1: Bu işin neresindeler bilmiyorum ama buraya geldiğimden beri beni takip ediyorlar. Mirkoviç ile Sibelli'yi kim öldürdüyse Turner'ı da bertaraf etmek istiyor. Sanırım onu da öldürecekler.
0: Siz neden söz ediyorsunuz? Bu olayların birbiriyle ilgisi olduğunu söyleyemeyiz.
1: Turner'ı dışarı çıkarmalıyız.
0: İzninizle tekrar hatırlatayım. Sizin bu işe karışmanızı istemiyorum.
1: Derhal yapın şunu. Akşam sizi arayacağım.

0: İnsanlar gelişmiş sorgulama yöntemlerinin değeri konusunda sorular soruyor. Gelişmiş sorgulama yöntemleri işe yaramıyor. Ama işkence tam tersi çok işe yarıyor. Avukat müvekkil ayrıcalığının temeli Anglo-Sakson hukukunun ilk dönemlerinde atılmıştır. Dolayısıyla binbaşı Turner Afganistan'da yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgilerin büyük kısmını size aktarmakta sakınca görmedi. Jack Reacher'a ne kadarını anlattınız?
1: Onunla bu konuyu konuşmadık.
0: Konuştunuz.
1: Hayır. En fazla 10 dakika konuştuk.
0: 10 dakika oldukça uzun bir süre. Bunu birazdan öğreneceksiniz.
2: Jack Reacher, vaktiniz varsa Albay Morgan sizinle görüşmek istiyor. Beni hatırlamadınız değil mi? Anthony Aspen. Ha, buraya ilk geldiğimde siz komutandınız. Terfimi 6 ay ertelemiştiniz.
3: Neden erteledim?
2: Aceleci kararlar verdiğimi düşünen bir baş belasıydınız.
3: Demek acele kararlar vermişim.
4: Oturun. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz binbaşı.
3: Eski binbaşı.
4: Dün buradan ayrıldıktan sonra Turner'la görüşme girişiminiz oldu mu? Saat 11'de Fort Dyer'da avukat Albay Moorcorff'la görüştünüz mü?
3: Bana bir şey söyleme demiştiniz.
4: Bir şey söylemek zorunda olmadığınızı söyledim.
3: Evet.
4: Evet, onunla görüştünüz.
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı anladım.
4: Kayda geçsin. Dün sabah Albay Moorcorff'la görüştünüz. Peki gece 01.30 ile 05 arasında nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz?
3: Evet.
4: Evet ne?
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı biliyorum.
4: Kayda geçsin diye söylüyorum. Binbaşının elinde dünkü görüşmemizde olmayan bir yara izi görüyorum.
3: Burada işim bitti.
4: Bu sabah saat 02.30 civarında Albay Archibald Moorcorff dövülerek öldürüldü.
3: Avukatım Sullivan.
5: Teğmen Sullivan. Memnun oldum.
4: Baş askeri adli müşaviri öldürme iddiasıyla tutuklandınız.
3: Nerede öldürülmüş?
4: Kendi dairesinde.
3: Üssün dışında.
4: Evet.
3: O zaman buna sivil polis bakacak. Ordunun sivil bir vatandaşı yargılama yetkisi yok. Beni Washington polisine teslim edin.
4: Ordu İç Hizmet Kanunu 10.75. maddeyi bilmiyor musunuz? Sizin gibi gizli erişim yetkisi olan subaylar acil durumlarda geri çağrılabilir.
5: Çıkış belgenizde kabul etmiştiniz.
4: Orduya hoş geldiniz binbaşı. Tutuklandınız.

0: açıklama isteyeceğim. Hakkınızdaki delilleri bize vermeliler.
1: Ellerinde delil yok.
0: Ne demek bu?
1: Turner'ın araştırmacılarını ve avukatını öldürdüler.
0: Turner'ın avukatını siz öldürmüşsünüz.
1: Onu da öldürecekler. Sonra sıra bana gelecek. Sen de bunun bir parçasısın.
0: Dinle beni aşağılık herif. Cinayetle suçlanıyorsun. Masum olduğuna dair kanıtın varsa savunurum. Aksi halde canın cehenneme.
1: Özür dilerim. Sanırım kan şekerim düştü.
0: Anlamadım.
1: Sabah bir şey yemedim. Biraz başım dönüyor. Kafeteryadan yiyecek bir şey alabilir misin? Sandviç olabilir.
0: Kapıyı açın.

0: Hanımefendi, bu baylar sizi götürmeye geldi.
1: Kim bunlar? Size bir soru sordum. Kim bunlar? Cevap verecek misiniz? Richard!
2: Bu adamlar seni öldürecek.
1: Ne?
2: Moorcroft'u öldürdüler.
1: Bir dakika, ne?
2: Dün gece kendi dairesinde, şimdi de seni öldürecekler.
1: Asker, kim olduğumu biliyorsun. Senin bu işe karışmanı istemiyorum.
0: Komutanlıktan alındınız Turner. Hanımefendi.
2: Zaman yok.
1: Burada sebepsiz yere tutuluyorum. Emirleri dinlememe... O asker benim emrim değdi.
2: Şimdi bunun için zamanımız yok.
1: Karsıyla belgeleri al. Bu olaya karışmaman için kesin emir vermiştim.
2: Emir mi? Bana emir mi verdin?
1: Evet. Böyle bir şey yapacağını biliyordum.
2: Ha, beni pişman etme lütfen.
1: Espin mi? Ne yaptın ona?
2: Bir şey yok.
1: Bu çok saçma.
2: Yani yemek iptal mi? Öfkeli görün.
1: Öfkeliyim zaten.
2: Tutuklu Nakil.
3: Hemen sandalın içeri gireceğim.
2: BA-211 açın.
4: Bir saniye durun, çabuk.
1: Anahtar, askerin kartını ver.
2: Avukatımın araba hangisi olabilir?
1: Siyah sedan.

0: Deniz parkını koruyun.
1: Hangi araba?
2: Çabuk çabuk hızlı olun.
3: İyice kamyon.

0: Şimdi kanun kaçağı aldım değil mi?
1: Bir de ayrıca vatan hainisin, bunu unutma.
0: Neden bundan zevk aldığını düşünüyorum acaba?
1: Çok ilginç bir teşekkür etme yöntemin var.
0: Beni öldürecek miydin? Teşekkür ederim.
2: Aferin size.
3: Onu yakalayacağım.
4: Komutanım, araçlarımızdan biri kaçırılmış. L-67.
3: Tüm birimler, zanlılar kaçıyor. Askeri polis arabası L-67.
5: Birincisi Jack Reacher, beyaz, erkek 40'larında. Muhtemelen silahlı ve tehlikeli. İkincisi binbaşı Susan Turner, kadın. Üstünde askeri kıyafet var, beyaz, yaşı 34.
1: Gerçekten mi?
0: Kapa çeneni. Arabayı bırakıp e-postama bakmalıyız.
3: Pekala çocuklar, çabuk olun, çabuk olun. Ne cehennemde bunlar? Uzmanlar, eyalet polisi size geri döndü mü?
4: Bakıyorum efendim.
3: Tamam, peki Kapitol polisinden haber var mı? Herhangi biri, herhangi bir şey, herhangi...

0: Buralarda bir internet kafe var mı?
1: No Caddesi'nin köşesinde var.
0: Tamam, oraya gidelim lütfen. Afganistan'a kendim gitmeliydim. Mirkoviç ile Sibel'i benim sorumluluğumdaydı.
2: Senin görevin emir vermekti.
0: Hiç ekibinden birini kaybettin mi Richard? Adamların Taliban tarafından öldürülmedi. Vuruldular. Kafalarının arkasından 9 milimetrelik ordu yapımı mermilerle. Katil bizden biri. Kimin yaptığını bulacağım.
2: Adamların orada ne yapıyordu? Ne arıyorlardı?
0: Silah. Çekilme sırasında hizmet dışı kalan binlerce silah. Uçak dolusu silah kayıp. Baksana, şapkanı beğendim. Netsli misin?
1: Evet, başından beri.
0: Önce adamlarımı öldürdüler, ertesi günde beni tutukladılar. Zaman farkını düşünürsek bir rapor daha yazmış olabilirler. Görmeyeyim diye beni hapse attılar.
3: Efendim, binbaşı sisteme girmeye çalışıyor.
4: Yerini tespit et.
3: Hemen efendim. Kuzey Caddesi'nin köşesi.
5: Morgan, göreve hazır mısın asker? Yerlerini bulduk. Kuzey Caddesi'nin köşesindeki internet kafedeler şu anda. İşi hallet.
0: Mirkoviç ile Sibelli'nin bulduğu şey ölmelerine neden oldu. Kim öldürdü? Lanet olsun, beni engellemişler.

0: Aç şunu.
1: IP adresinden biliyorum. Bizi bulabilirler biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum. Bir saniye izin ver, tamam mı?
1: Yerimizi
0: şurada
1: tespit
0: son bir şey
1: edebilirler.
0: Lütfen.
1: Yerimizi tespit edebilirler.
0: Lanet o yüzden... olsun. Parkın karşı tarafında bir otobüs durağı var.

0: takip ediliyoruz. Adam polis değil. Profesyonel.
1: Nerede?
0: 45 metre. Siyah kaban, kahverengi saç.
1: Şuraya. Bizi buldular.
0: Olabilir. Restoran.
2: Merhaba.
1: Biriyle buluşacağız.
0: Herkes dışarı.
3: Evet, acele edin.
0: Dışarı.
3: Hadi.
0: Hadi hadi.
3: Hadi. Hadi. Hızlı.
1: Bu kapı bende.

0: ama silahınızı yere atın. Siz de silahınızı yere atın dedim.
1: Ben askeri polisim.
2: Hayır, polis değil.
0: Bayım, silahınızı yere atın.
1: Ben askeri polisim.
0: Efendim, silahınızı yere atmanızı istiyorum.
1: Bakın, durumun nasıl göründüğünü biliyorum.
0: Ellerinizle başınızın üstünde görmek istiyorum.
1: Tamam, silahımı bırakıyorum. Beni dinleyin. Ben askeri polisim. Bu ikisi de Birleşik Devletler Ordusu'ndan
0: bayım,
1: iki kaçak.
0: Derhal.
1: Anladım.
0: Dönüyorum. Ellerinizi başınızın üstüne koyun.
1: Bakın. Kimlik kartım sağda ön cebimde duruyor. Lütfen biriniz gelip bakın. Bakın şuna.

0: Orada sinyallerimiz karıştı. Adam iyi. Gelecek sefere aklarız. İtiraf edeyim, konuşmalarımız sırasında seni kıskanıyordum. İstediğin yere gidiyor, İstediğini yiyordun. Kimse sana neyi nasıl yapacağını söylemiyordu. Ordudakinin tam tersi.
1: Evet öyle. Şu araç ruhsatına bakalım.
0: Parasaurus. Sence mutfaktaki adam da onlardan mıydı?
1: Serbest çalışıyor sanırım.

0: Söyle.
1: Duyduğuma göre çuvallamışsın.
0: Richard denen o adam. İlginç biri.
2: Evet, hem de nasıl. Almadığı madalya kalmadı. O yüzden bunu bir yarışmaya çevirme.
0: Çok geç.
2: Onu tek başına halledebileceğinden emin misin?
0: Merak etme, hallederim.
1: Kanıtla öyleyse.

0: Kahve?
1: Kremalı mı?
0: Hayır.
1: Doğru beden. Gözünü.
0: Kalan parayı harcadım. Artık kaçmaktan vazgeçip ava başlamalıyız.
2: Morgan.
0: Kötü bir zamanda mı aradım?
2: Teslim olmak için aradığınızı umarım.
0: Bu işteki rolünü henüz bilmiyorum albay. Herhalde para için girdin ama öğreneceğim.
2: Hiç kimse bir şey bulamaz.
0: Binbaşı Turner'ın e-postasına ne diyorsun? Bulamadın mı?
2: Bir şey yok ki.
0: Yeterince dikkatli bakmıyorsun.
1: Sahadan gelen raporlara bakalım.
0: Şimdi kemiğe dokunmadan tendonu koparacağım. İyileşmesi daha uzun sürer.
1: Kilitli, şifre lazım.
2: 12.09 karı.
1: Mirkoviç ile Sibelli'nin saha raporları. Burada başka neler var ha?
2: Güçlü sanıyorsun.
1: Yükleme tamamlanmak üzere.
2: Ama seni de aklamanın yolları var Richard.
1: Tamam.
0: Yardım için teşekkürler.
1: Evet, Mirkoviç ve Sibelli gerçekten son bir rapor göndermişler. Savaş lordları. Tamam işte burada. Konuştukları son adam Daniel Prudhomme adında bir paralı askermiş. Silah nakliyatıyla ilgileniyormuş, kaypak biriymiş. Sonra kaybolmuş. Buyurun Lynch.
0: Ben Çavuş Green, eski eğitmenin. Hatırladın mı?
1: Çavuş Green. Aramanıza çok sevindim.
0: Yanımda bir arkadaşın var, bir şey rica edeceğiz. Para sorsadığında özel bir askeri şirket var. Bagram'da nasıl bir rol oynadığını öğrenebilir misin?
1: Sanırım bunu yapabilirim.
0: Bir de Prudhomme adında para sors elemanı var. Nerede olduğunu bilmek istiyoruz.
1: Prudhomme, anlaşıldı.
0: Lütfen Çavuş. Dikkatli ol.
1: Tabii efendim. Rachel.

Hemen tanı. Geçti artık. Geçti.

0: Anlamıyorum, polis değilim demiştin.
1: Değilim.
0: Askeri polis nedir?
2: Farklı bir şey.
0: Ama bu arabayı çaldınız.
2: Karışık bir iş.
0: Beni nereye götürüyorsunuz?
2: Henüz bilmiyoruz.
1: Telefonun var mı?
0: Neden?
1: Bana verir misin?
0: Beni kaçırdığınız için telefonumu yanıma alamadım.
2: Biz seni kaçırmadık, tamam mı?
0: Adam kaçırmak federal bir suçtur.
1: Bana bak evlat. Sana zarar vermek isteyen birileri var.
0: Midem bulanıyor.
1: Camı aç, başını dışarı çıkar.
0: Açılmıyor.
2: En son ne zaman bir şeyler yediğini hatırlıyor musun?
0: Bilmiyorum.
2: Ona yiyecek almalıyız.

0: Ne zamandır çiziyorsun?
1: Bilmiyorum. Neden?
0: Öylesine sordum.
1: Berbatlar.
0: Öyle diyorsan.
1: Beth ve Herb çok sevimli iki yaşlı hippiydi. Kim onları öldürmek ister ki?
0: Bir şok geçirdin. Vücudun adrenalin pompalıyor, kortizol, savaş ya da sıvış hormonu. Sakinleşmen biraz zaman alacak.
1: Hayır, yiyemem. Şu an adrenalin pompalıyorum. Güvende olacağı bir yer biliyorum. Ne demek bu?
2: O aptal okula gitmeyeceğim.
3: Kıyafet kuralları var. Orada herkes bunları giyiyor. Baş öğretmenini tanıyorum.
2: Baş öğretmen mi? Manastır'a mı gidiyoruz?
0: Gel. Yaşamak istiyor musun? İstiyor musun?
1: Evet.
0: O zaman söylediğimiz yere gideceksin. Ve tamam diyene kadar orada kalacaksın. Anlıyor musun?
1: Fazla ciddi birisin. Bunu biliyor muydun? Evet, anlıyorum.
4: Burada ne işin var?
5: Richard kızı aldı.
4: O işi çoktan halletmen gerekiyordu. Böylesiniz. Üniformayı çıkarır çıkarmaz disiplini yitiriyorsunuz. Kızı nasıl buldu?
5: Çok doğru. Nasıl bulabildi?
4: Ben nereden bileyim?
5: Bugün sabah buraya uğramıştı.
4: Beni mi izliyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun?
5: Ona ne verdin?
4: Neden bahsediyorsun?
5: Ona ne verdiğini soruyorum.
4: Senin gibi herifler beni sorgulayamaz, tamam mı? Birlikte buraya geldi ve beni tehdit etti. Hiçbir şey vermedim. Komik olan ne? Seni bu pisliği temizlemen için tuttuk.
5: Haklısın. Bu telefona dokundu, değil mi?
4: Ne olmuş?
5: Yani parmak izi var.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata sosuyla

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bu var ya bu.
2: Yok, dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey değmiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Gerçekten başka bir seçeneğim olsaydı. Sadece birkaç gün için.
1: Pembroke'da seni nasıl sevdiğimizi bilirsin.
0: Ah, teşekkür ederim. Ah,
1: seni görmek güzel.
0: Benim için de öyle. Buraya gelmeyi seviyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Uzun zaman oldu biliyorsun.
2: Bana ne hissettiğinizi gösterin. Siz fotoğraf makinesi değilsiniz. Bu eller size ne hissettiriyor? Sizce bunlar anaç eller mi? Çocuklara dokunmuş mudur? Acı çekmişler midir? Neden resim yapıyoruz? Gördüğünüz şeyleri kaydetmek için mi?
3: Pembroke'a hoş geldin. Ben Olivia.
4: Ben de May.
5: Carla.
3: Gel oturalım. Daha önce hangi okuldaydın?
5: Farklı yerlere gittim.
4: Üniversite başvurularında buna çok faydası oldu.
3: Seviye ölçüm sınavına girdin mi?
4: Hemen başvurmalısın. May, aman tanrım, küpelere bak, nereden aldın? Teşekkür ederim. Babam yoldan gelirken getirmişti.
3: Evet. Bizimkilerden aile için Paris'e gittiğimizde bana alışveriş terapisi sözü verdiler.
4: Paris.
3: Evet.
4: İyi geziyorsunuz.
3: Harika bir yer. 3 kez gittim. Sen hiç gittin mi?
4: Ne yazık ki gitmedim.
3: Noel'de düşünüyor musun?
4: Evet. Sen kuleye çıktın mı?
3: 3 defa falan çıktım.
4: Eyfel Kulesi. İspanya'ya gitmiyor musun?
3: Gidiyorum.
4: Madrid'e mi?
3: Barcelona ve Madrid'e.
4: Barcelona. Bayağı geziyorsunuz harika.
3: Sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun?
6: Yanına almadığını söylemiştin. Bunu kaç kere kullandın?
3: Hayatım boyunca mı?
6: Gidelim, eşyanı topla.
3: Bir şey değildi.
0: Sadece evet, başına kötü bir şey.
6: Affedersiniz, bir şey gitmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz.
3: Neyse, bir saniye. Bekle. Bekle, ne oluyor?
6: Mesajlaşıyordu.
0: Lanet olsun.
3: Ne var bunda?
0: İzimizi bulabilirler.
3: Tanrım.
0: Hadi gidelim.
6: Atla.

0: Tanrım, burası acayip bir yer. Benim hayatımı değiştirdi. Telefon için özür dilerim.
1: Söyle.
0: Parasource ile ilgili bir araştırma yaptım. Çocuklardan bazıları Afganistan'da belaya bulaşmış. Büyük devlet ihalelerini kaybetmişler. Duyduğuma göre maddi sıkıntıları varmış. O neden telefon kullanabiliyor?
2: Daniel Prudhomme denen...
1: Susar mısın lütfen? Tamam, affedersin. Daniel Prudhomme. Devam et.
0: Adamlarımızın konuştuğu şirket elemanım. New Orleans'da yaşıyor.
2: Araştırıldığını öğrenince ortadan kaybolmuş. İlk uçakta evine karısıyla çocuklarının yanına dönmüş. New Orleans Parasource'un ana üssü.
0: Geri döndüğünü biliyor ve onu arıyorlar.
1: New Orleans'a gidiyoruz.
2: Efendim, bir şey daha var.
1: Evet.
0: Albay Morgan öldürüldü.
2: Cinayette kullanılan aletin üstünde parmak izi var.
1: Yardımın için teşekkürler çavuş. Parasource'un eline düşmeden Prudhomme'u bulmamız gerek.
0: Norfolk'ta bir havaalanı var.
1: Kredi kartı bulmalıyız.
0: Kimlikte. American Express. Visa. Discovery. Babam seviye ölçüm sınavında aldığım puandan ve okul dışı etkinliklerimden o kadar memnun ki. Bizi ailece New Orleans'a götürüyor. Tamam, çenemi kapatıyorum. Seni küçük pislik.

0: Bundan emin misin?
1: Hayır.
0: Ben yapayım.
1: Hayır.
0: Açık renk montlu. Evet.
2: Affedersiniz.
1: Özür dilerim.
2: Önemli değil.
3: İyi uçuşlar.

0: Daha önce uçmadı mı?
1: Şaka mı bu?
0: Üstüne kusmanı istemiyorum.
1: Ben kusmayacağım.
0: İyi.

0: Orduya gireli kaç yıl oldu? 10 yıl. Vay be. Rütben ne?
1: Binbaşı.
0: Yani adamın birine emir verirsen buna uymak zorunda. Hem de hemen.
1: Evet.
0: Ayrıca sana bulaşmaya kalkarsa her türlü hareketi yapabilirsin, değil mi?
1: İşte.
0: Ah, harika. Ben de öğrenebilir miyim?
1: Tabii.
0: Evli değilsin, değil mi?
1: Değilim.
0: Eşcinsel misin? Son derece normal. Tanıdığım bir sürü lezbiyen var.
1: Hayır, değilim.
0: Kadın askerlerin öyle olduğunu sanırdım.
1: Bazıları öyle, bazıları değil. Gerçek hayattaki gibi.
0: Peki, Richard... Sevgilin mi?
1: Hayır.
0: Çıkar arkadaşlığımı.
1: Hayır.
0: Yani hayır istemiyorum mu diyorsun, yoksa hayır o mu istemiyor, ya da henüz o iş için erken mi diyorsun? Tamam. Ne olduğunu anladım. Babam da ordudaydı.
1: Öyle mi?
0: Onu hiç tanımadım. Ben doğmadan önce çekip gitmiş.
1: Nerede görev yapıyormuş?
0: Sanırım başkent yakınlarında.
1: Adı neydi?
0: Kendi hiç bahsetmedi.
1: Kendi mi?
0: Annem.
1: Aa.
0: Sadece müthiş bir kahraman ve adi pisliğin tekiydi dedi.
2: Birazdan inişe geçeceğiz. Lavaboyu kullanmak isteyenler şimdi kalkabilir.

0: Söyle.
1: İki adamın daha devre dışı kaldı.
0: Onlar B takımıydı.
1: Sen neydin? Özel kuvvet mi? Komando mu?
0: Onun gibi bir şey.
1: Ne zaman ayrıldın?
0: Ayrıldığımdan emin değilim. Sen özlemiyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Bence sen de özlüyorsun. Bizim gibi insanlar normal hayata dönemiyor.
2: İnsanlara zarar veriyoruz.
0: Ve çevremizdeki insanlar zarar görüyor.
2: Turner'ı bana bırak.
0: Hemen oradan çekip gidersen küçük kıza zarar vermem.
1: New Orleans'a mı geldin?

unuttum.

0: bu.
1: Şimdi neler olduğunu bana anlatacaksınız. Yoksa bulduğum ilk fırsatta bağırırım ya da gider polise sığınırım. Tamam bak,
0: biz
1: ben...
0: Biz seni koruyoruz.
1: Birilerini devletten
0: bak,
1: bazı...
0: Bak buna hiç...
1: Susar mısın?
0: Sadece...
1: Birilerinin bir şeyler çaldığını öğrendim. Ne çaldılar?
0: Boşamada. Nasıl bilirsen. İyi.
1: Saçmalık! Kredi kartlarını ben buldum, tamam mı? Kartları olmasa o uçağa binemeyecektik. Onlar benim de peşimde. Neden? Ona söylemelisin.
0: Kızım olduğunu sanıyorlar. Komik mi?
1: Sen benim babam değilsin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Neden babam olduğunu düşünüyorsun ki?
0: Çünkü annen orduya başvurup benim için babalık davası açmış.

0: Şu an tek boş yerimiz iki odada harika bir suit. Geceliği 35 dolar. Ne diyorsunuz?
1: Evet, nakit ödeyebilir miyim? Şimdi DNA testi mi yaptıracağız?
2: Şu an çok meşgulüm.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Ama çok kızacaksın. Aslında bütün bunlar benim suçum.
2: Nasıl yani?
1: Babalık davası açması için onu zorlayan bendim. Belki bir şeyler koparır diye düşündüm. Para, çocuk nafakası. Daha rahat yaşar dedim. Hapisten sonra bayağı düzeldi. İşe girdi. Belki küçük bir ev alabilirdi. Kızdım. Suratından anlayabiliyorum.
2: Hayır, kızmadım.
1: Evet, kızdın. Kızın olduğumu sanıyorlar, bu yüzden de beni korumak zorundasın.
2: Evet. Yani?
1: Yani burada olmak istemiyorum. Sen de beni istemiyorsun, en iyisi gideyim.
2: Peki. Nereye gideceksin?

0: Bir daha hiç öyle olmayacak. Bir de şöyle şeyler.
1: Evet, saçmalamış.
0: Çok saçmalamış.
1: Kadın kendi kolunu biliyor. Onu ıskaladım diye.
0: Gerçekten komik. Ama bir daha asla, asla yapmak istemiyorum. Oo. Son derece.
2: Bir şey aldım. Yiyecek.
0: Tamam. Teşekkür ederiz. Çok acıktım. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
0: Uyudu.

0: Yemeğe çıktık işte.
1: Şampanya hala soğuyor.
0: Romantik bir tip olduğunu biliyordum. Söylesene, o telefon konuşmalarından sonra tam olarak ne oldu?

0: Peki yemekten sonra?
1: Evine giderdik belki.
0: Senin dandik motele gidemeyeceğimiz için mi?
1: Dandik motellerin cazibesini asla küçümsemem.
0: Bana da cazip geldi.
1: Bruno'mu bulduktan sonra dandik bir motele gitmeye ne dersin?
0: Beraber arayalım.
1: Hayır, birimiz.
0: O zaman ben gideyim.
1: Hayır, birinin onun yanında kalması gerek.
0: Ne yani? Kadın olduğum için bakıcılık mı yapacağım?
1: Ben çocuk bakmayı bilmiyorum.
0: Ben çok mu biliyorum?
1: Evet.
0: Meslek hayatım boyunca hep bu saçmalıkla uğraştım.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Beni yatağa atabileceğini sanan sersemler bir yana, tanıdığım bütün erkek subaylar kendilerini benden daha güçlü ve akıllı görüyor. Burada komutan konumunda olan benim, tamam mı?
1: Askeri hapishaneye kaçaydın.
0: Sen de kaçaksın.
1: İkimiz de suçluyuz. Ben gidiyorum. Bu kötü bir fikir binbaşı.

0: teşekkür ederim.
1: Bayan Prudon.
0: Bakın, nerede olduğunu bilmediğimi size söylemiştim, tamam mı?
1: Bayan Prudon, ben askeri polisim.
0: Artık o işleri bıraktı.
1: Bu kendi iyiliği için. Yardımına ihtiyacı var.
0: Evet, doğru. Her türlü yardıma ihtiyacı var. Bu konuda şüphe yok.
1: Arkadaşları var mı? Mekanlar, takıldığı mekanlar.
0: Uyuşturucu bulunan her yer.
1: Fotoğrafı var mı?
0: Evet.

0: Peşimden buraya kadar geldiniz. Bu hataydı.
1: Kadını izlemediğimizi sandın. Asıl hata oydu.
0: Olabilir.
1: Nasıl olsun istersin?
0: Birer birer yapalım. Ben bir beyzbol sopası alayım.
1: Turner nerede?
0: Ciddi misin? Beni öldürecek olsaydın daha önce yapardım.
1: Seni öldürmeyeceğiz. Önce yalvarman gerek. Yalvaracaksın. Sağ mı? Sol mu?
0: 2 dakika sonra Turner beni arayacak. Telefonu açıp cevap vermezsem, sesim kaygılı gelirse anında toz olur.
1: Bir laf yapıyorsun.
0: Hadi sık. Şimdi Turner'ı kaçırmadan beni nasıl konuşturacağını düşünüyorsun. İşkence yapamazsın. Öldüremezsin de. Ama kesinlikle beni öldürmen gerekiyor.
1: Telefonu ver. Dur. Fırlat bana.
0: Beyler.

0: Çok iyisin Jack. Ama seni öldürmek yeterli olmayacak. O yüzden küçük kıza zarar vermeyeceğime dair verdiğim sözü geri alıyorum.
1: Asla olmayacak.
0: Olacak. Bir gün okuldan eve dönerken ya da biriyle çıktığında ya da arkadaşlarıyla takılırken sen orada olmayacaksın. Onu koruyamayacaksın.

0: Tamam, bir daha deneyelim. Bu defa silah alacaksın. Göğsünün altında tutacaksın, tamam mı? Çok yukarıda tutma.
1: Tamam.
0: Kap bakalım. Tamam, aşağı doğru. Evet, şimdi adım at, dön. Güzel, iyi.
1: Merhaba Richard. Bak şimdi. Şimdi.
0: Evet. Kap. Evet. Güzel,
1: öyle mi?
0: Hı-hı.
1: Ne diyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim. Yapabileceğin tek şey o hareketse kendini çoktan ölmüş biri.
0: İyiydi. Bir daha deneyelim. Bu kez toplar atılacak, tekmeyi de ekleyelim.
3: New Orleans'a hoş geldiniz yüzbaşı. Ben Teğmen Dekodro. Elinizdeyim efendim.
4: Yeni bilgiler var mı?
3: Uçaktaki adamlar eski askermiş. Kötü dayak yemişler.
4: Kime çalıştıklarını biliyor muyuz?
3: İşsiz olduklarını söylüyorlar.
4: Evet tabii. Her şeyi araştırın. Banka hesapları, hizmet sicilleri, yurt dışı seyahatleri, silah ruhsatları, araç ruhsatları, yumurtayı nasıl yiyorlar, en sevdikleri dondurma ne? Tüm bilgileri hemen istiyorum.
3: Emredersiniz efendim.
2: Uyudu mu? Prudhomme'un eşiyle konuştum. Anlaşılan adam Keş'miş. Kadın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana bir fotoğraf verdi. Bana kızgın olmanın nedeni sana kadın muamelesi yapmam mı? Yoksa seni erkek gibi görmem mi?
0: Kızgınım. Sana yumruk atmadığım için. Kadınla konuşması gereken kişi bendim. Tek başıma halledebilirim. Daha iyisini yaparım.
2: Olabilir.
0: Özrünü kabul ediyorum.
2: Tüm kararları senin vermen gerçekten o kadar önemli mi?
0: Ah Tanrım, ne kadar gıcıksın.
2: Biliyorsun mu? Tamam, ben... Yalnız çalışmaya alışkınım. Yalnız olmaya alışkınım.
0: Orası kesin.
2: Senden özür dilemeye çalışıyorum.
0: Devam et.
2: Sence ne yapmamız gerekiyor?
0: Bana patronluk taslama.
2: Sadece
0: tamam mı?
2: Sana fikrini soruyorum.
0: Gaziler birimine gidebilirsiniz.
2: Para sorusunun ilk bakacağı yer orası.
0: Yerel askeri polise gitsin.
2: Bizi anında tutuklarlar.
0: Tamam, o zaman senin planın ne Richard? Ne yapacağını bilmiyorsun. Vahşi hayvanlar gibisin. Burnuna kokuyu alıyorsun ve istediğin tek şey kan. Hala anlamıyorsun değil mi? Adamlarımı öldürdüler. İşimi aldılar, hayatımı aldılar. Ben onları senin kadar istemiyorum. Onları senden daha fazla istiyorum.

0: Bak bakalım kalkmış mı? Kahvaltımızı yapalım, sonraki adımımızı düşünelim.
1: Çocuğu ne yapacağız?
0: Çocuğun bir adı var.
1: Evet, biliyorum.
0: Neden ona sert davranıyorsun?
1: Dünya kötü. Bunu şimdiden öğrenmeli.
0: Sence hala farkında değil mi? Rachel, ya senin kızınsa?
1: 15 yıl önce onun yanında olmalıydım. Sam. Tanrım. Odada yok.
0: Üstümü değiştireyim.
1: Sonra nereye gideceksin?
0: Sana bir şey söyledi mi?
1: Gitmem gerekiyor demişti.
2: Ne var, ne oldu?
1: Neredeydin?
2: Dışarıda. Deli misin sen? Yardım etmeye çalışıyordum. Nasıl yardım edecektin ha? Prudhomme'un keş olduğunu söylemiştiniz.
1: Biz sana Prudhomme'un ne olduğunu...
2: Siz konuşurken duydum. Sokakta bir adam 9. semtte evsiz muharip gazilerin takıldığı bir yer söyledi. Eski depo gibi bir yer. İnsanlar benimle konuşur. Çekinmezler.
0: Bu ne kadar tehlikeli, farkında mısın?
2: Söyledim ya, tek başıma idare edebilirim.
0: 15 yaşındasın, insanlar seni arıyor, tamam mı?
2: İşe bizi arıyorlar. İşe döndüğüm zaman alfa erkeğini seçiyorum.
0: O ne yapıyor, seni koruyor mu?
2: Hayır, gidip ona bulaşıyorum. Çünkü adamlar sana zarar vermez. O işi zayıflar yapar. Çünkü adamların hep bir kız kardeşi vardır ya da olsun isterler. Neden bilmiyorum ama insanlar böyle işte. Yorgunluktan ölüyorum.
0: Bunu yapamıyorum.

0: Büyük bir aptallıktı.
1: Biliyorum.
0: Lütfen bir daha böyle bir şey yapma.
1: Bir şey değil.

0: Hadi. Gidip Prudhomme'u bulalım. Şu fotoğrafa bakar mısınız lütfen?
1: Herkes oraya cehennemin 9. dairesi diyor. Eski askerse
0: teşekkür ederim.
1: Mutlaka oradadır.
2: Teşekkür ederim.

0: Param var. Daniel Prudhomme'u arıyorum.
1: Kaç paran var?
0: İstemediği kadar.
1: Yani kaç para?
0: Prudhomme'u tanıyor musun?
1: Duruma bağlı.
0: Basit bir soru sordum.
2: Ondan ne istiyorsun?
0: Dedim ya, ona para vereceğim.
3: Sen Daniel Prudhomme'sun değil mi? Uzman Daniel Prudhomme.
4: Evet hanımefendi.
3: Para sorsa çalıştın. İki askeri polisle konuştun. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Bagram'da seninle görüştüler.
4: Hayır, hayır, o isimleri hiç duymadım.
3: Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Mirkoviç'in 6 yaşında bir kızı vardı. Sibelli'nin karısı ilk çocuklarına hamile. Şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın.
5: Beni öldürürler.
6: O seni öldürecek.
3: Hayır, seni koruyacağız. Ama bize anlatacaksın.
4: Parasource Bagram'ın dışında kamyonlarla mal götürüyordu. Biz üssün güvenliğinden sorumluyduk. Yapmam gereken tek şey silahların sayısı hakkında yalan söylemekti. Ağzımı sıkı tutmam için bana çok iyi para veriyorlardı. Afganistan'da başka bir savaş çıkaracak kadar silah bıraktık. Parasource silahları Birleşik Devletler'e geri getirmek yerine oradakilere satıyordu.
3: Sonra ne oldu?
4: Savaş baronları yeni bir anlaşma istedi. Parasource olmaz dedi. Ertesi gün konvoy halinde afyon tarlalarına girdik. Bütün araçlar top ateşine tutuldu.
7: Hadi kaçın!
4: Korkudan ölmek üzereydim. Ordu arama kurtarma göndermek zorunda kaldı. Arama kurtarmadan 3 adam gelirken yolda öldürüldü. İkisini önceden tanıyordum.
3: Peki ifadeni verdikten sonra ne oldu?
4: Hiçbir şey. Onlara her şeyi anlatmıştım. Bir adam vardı. Parasource'a çalışıyordu. Bana hiç endişelenme dedi. Her şeyi halledeceğini söyledi. Sonra onların öldürüldüğünü duydum. İzinsiz ayrıldım. Otostopla Amerika'ya geldim. Orada kalsaydım kesin ölmüştüm. Kendime iğne yapmaya orada başladım. Eve dönene kadar idare ederim. Sonra da bırakırım diye düşündüm.
0: Ama olmadı.
4: Doğru. New Orleans'ın sokaklarında Afganistan'dakinden daha fazla pislik var.
3: Yanlış bir şey var. Hesap tutmuyor.
0: Bu ne demek?
3: Neden Birleşik Devletler Ordusu'nun silahlarını kara borsada satarak devlet ihalelerini riske atsınlar? Parasource o kadar aptal değil.
4: Evet, çok akıllılar.
0: Peki buradan alıyordu? Kasaların içine kimse bakmıyor muydu?
4: Benim gibi aptal bulmuşlardır.
0: Silah taşıyan bir uçağın içine girmeliyiz.
4: Her cuma Bagram'dan buraya sabahları uçak kalkıyor.
3: Frankfurt 6 saat. Mola, yakıt ikmali, 11 saatte Amerika. Tanrım, bu gece 10'da burada.
8: Akşam 9'a kadar döneriz.
9: Üstelik acı sosu yoktu. Ama itiraf edin, değdi değil mi efendim?
8: Aa, merhaba. Merhaba, nasılsın şey? Aa, biliyorsun sen harika bir peynirli sandviçsin.
10: Hayır, hayır, hayır, teşekkür ederim. Hayır, ben almayayım. Yanımda hiç para yok. Hiç param yok. Sizden bir şey istemiyorum.
8: Tamam.
10: Bugün olmaz.
8: O zaman kaybetti.
10: Evet. Hadi yürü.
8: Tamam.
10: Cüzdanım duruyor mu? Evet, bir sorun yok.
11: Tamam, cüzdanım duruyor.
3: Yaptın mı?
8: Tıpkı konuştuğumuz gibi.
0: Evet.
3: Tamam.
0: Ara o zaman.
10: Senin telefon mu?
0: Hayır, benimki değil.
10: Kimsiniz?
3: Aklanmamı sağlayacak bir tanığım var. Ama yaşaması lazım.
10: Peki neden buraya gelmiyorsun? Gel konuşalım.
3: Güvenliğini sağlayacak mısın?
10: Artık sorumlu mevkide değilsin binbaşı.
7: Belli ki sen de değilsin. Diğerleri başından biri senden öndeydi.
3: Uçaktaki adamlar kimdi? Hücrede beni öldürmeye kalkan kimdi? Sana bir isim vereyim. Parasaurus.
7: Düşünmen için iki isim daha. Bağdat, Basra.
3: Bu ilk randevumuz değil, değil mi?
10: Bu konumda olmaktan memnun muyum sanıyorsun? Yapmam gereken bir iş var ve mutlaka yapacağım.
3: Olanlarla ilgin yoksa buna en çok ben memnun olurum.
7: Telefonun arkasına bak. Yalnız gel ve takip edilmediğinden emin ol.
11: Dekudro'dan Espin'e. Dekudro'dan Espin'e.
12: Ben Espin, dinliyorum.
11: Uçaktaki adamların kimliğini saptadık. Cayman adalarındaki bir petrol şirketinden maaş alıyorlar. Banka hesaplarının izini sürünce bir özel askerlik şirketine rastlıyoruz.
12: Parasaurus.
11: Evet. Nereden biliyorsunuz?
12: Boşver ha. Parasaurus'la ilgili bulabileceğin her şeyi istiyorum. Bütün her şeyi. Şu an bir tanığı almaya gidiyorum.
11: Destek göndeririz.
12: Hayır, 2 dakika mesafede hazır durumda sinyal bekleyin.
11: Bu prosedüre aykırı efendim.
12: Olabilir ama ben böyle emrediyorum. Richard oyunu biliyor. Kokuyu alırsa hemen toz olur.
11: Tamam, biraz uzakta bekleyeceğiz. Adres neydi?
12: Nichols Caddesi, Wharf. Espin, tamam.
13: Nichols Caddesi, Wharf. Tanık olmasın.

0: Kıpırdama!
1: Ateş etme, ateş etme ahbap! Beni öldürme, beni öldürme, ben yardıma geldim.
2: Tanık sen misin?
1: Evet, evet, evet, evet, ben tanığım.
2: Hangi cehennemdesin?
3: İstediğini aldın mı?
2: Bu yeterli değil.
3: Söyleyeceği şeyi dinlemeni tavsiye ederim.
1: Yardım edebilirim.
2: Tamam, başla. Hikayeleri severim, anlat bana.
4: Ve şimdi Cadılar Günü maratonuna geri dönüyoruz. Bu geceki gece töreni için kostümünüzü hazırladınız mı?

0: Hala cinayetten aranıyorsun.
1: Evet öyle. Ben acımasız bir katilim. O yüzden seni kurtardım.
2: Prudhomme olayı anlattı mı?
0: Büyük bölümünü.
2: Sibel'le ve Mirkoviç senin dostlarındı.
0: Doğru.
2: Öldürülmelerinin parası orası emretti. Şimdi de seni öldürmek istediler. Orada isyancılara silah satıyorlardı.
0: Kanıt için ölü bir keşten daha fazlasına ihtiyacım var.
1: Bunun için bize yardım edeceksin.
2: Al, bizi kelepçele nezarete at. Ama önce para sorsun pistine götür bir saat içinde.
1: İşte burada acele karar vermeni istiyorum asker.
0: Evet, teşekkür ederim. Tamam, son bilgi şu. Para sorsa 6 ay kadar önce $1 milyar değerinde büyük devlet ihalelerini kaybetmiş. Tabii daha sonra gırtlaklarına kadar borca batmışlar ama şimdi birdenbire zenginleşip borçlarını ödemeye başlamışlar.
2: Peki o silahları kara borsada satarak ne kadar para kazanabilirler? Bir M4 kaç paradır? $5000 mı? Roket atardı onun yarısı kadar. Devlet ihalesiyle kıyaslanamaz bile.
0: Parayı nereden buluyorlar?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Merhaba, oda servisiniz var mı acaba?
3: Üzgünüm. Gördüğüm kadarıyla oda ücretini nakit ödemişsiniz. Bu durumda kredi kartı olmadan harcama yapamazsınız.
4: Evet. Bir saniye bekler misiniz?

0: biliyorsunuz geçit töreni başlayacağı için servis gecikebilir.
1: Sorun değil, açlıktan ölüyorum. Vize olur mu?
2: Efendim, çalınan kartlardan birinden sinyal aldık. Dauphin Oteli, 10-18 Royal Caddesi.
3: O kız olmalı.
4: Ben uyarmıştım.

0: Kimlikler?
1: 105 Antony Espin, 110. Askeri Polis Birimi.
0: İçeri haber vermeliyim. Kasaları indiriyorlar. Oraya bakmalıyız.

0: Ne yapacağız binbaşı?
1: Bu durumda yasayı uygulayacağız. Kemerler lütfen.

0: İndirin silahları çocuklar. İndirin silahları. İndirin şunları. Tanrım. Çekil şuradan. Burada neler olduğunu söyler misin?
1: Operasyonun sorumlusu sen misin?
0: Ben General James Harkness. Bu şirketi ben yönetiyorum.
1: Burada bir suç işlendiğine dair geçerli sebeplerimiz var general.
0: Siz kimsiniz?
1: Binbaşı Susan Turner. 110. Askeri Polis Birimi.
0: Yani casusluk suçlamasıyla askeri polis tarafından aranan binbaşı mı?
2: Bizi mi kastediyorsunuz?
1: Bu kasaların Birleşik Devletler Ordusu'na ait silahlarla dolu olması gerekiyordu. Ama siz onları isyancılara sattınız. Kasalar artık boş.
0: Kim olduğumu biliyor musun binbaşı?
1: Evet, general. Biliyorum. Sen adamlarımdan ikisinin ölümünden sorumlu olan kişisin. Şimdi şu kasaları aç. Yoksa seni o ekilmiş saçlarından tutup suratındaki kendini beğenmiş ifadeyi silene kadar tokatlarım.
0: Belgelerde bu kasalarda ne olduğu yazıyor?
3: AT-4 roket atar efendim.
1: Açın hadi.
0: Aç şunu.

0: Şu kasayı açın. Açın şunu.
1: Tamam, açın.
0: Şuradakini açın. Şuradaki kasayı açmanızı istiyorum.
1: Açın. Değmen, hadi şimdi lanet olası görevini yap ve bu lanet olası kadını hemen tutukla.

0: Haklısın. Yanlış olan bir şey var.
1: Efendim? Efendim? Durdurun şu adamı.
2: Richard!
1: Durdurun dedim! Durdurun! Vurun onu! Hemen!
3: Derin nefes al evladım.

0: Saf Afyon. İşte şimdi hesap tutuyorum. Hadi götürün onu buradan.
1: Merhaba. İyi akşamlar. Ben şey arıyorum. Bir adam, bir kadın ve bir de küçük, sarışın ergen bir kız. Bana...
2: Üzgünüm, size bu konuda bilgi veremem efendim. Kusura bakmayın.
1: Sana iki yetişkin ve küçük, sarışın bir kız soruyorum. Odanın anahtarını bul.
3: Burada tutuklu 4 yıldızlı bir general var. Görünüşe göre mal en az 500 kilo.
0: Sam!
4: Richard, o geldi, o burada.
0: Ne?
4: Otelde, çabuk.
5: Richard, ne yapacağım?
0: Sam, dinle beni. Sam.

0: Nereye gidiyorsun? Gel buraya.
1: Telefon açmıyor.
2: Bir daha dene.

0: otelde değil. Şu anda sokakta.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ben olsam böyle yapardım.
1: Ben bu tarafa gidiyorum.
2: Gördünüz mü?
3: Üç otele daha baktık. Ona ait hiçbir iz yok. Kayıp. Nerede olduğunu bilmiyorum.

0: Richard.
1: Şu işi bitirelim. Sadece sen ve ben.
0: Senin küçük güzel kızın. Biraz eğlenmek istiyorum.
1: O benim küçük kızım değil.
0: Sesinde hissettiğim şey korku mu Jack?
1: Bana bak, kollarını kıracağım. Bacaklarını kıracağım. Boynunu kıracağım. Şu an duyduğum şey bunun coşkusu.
2: Hey sen, çabuk çık oradan. Hadi, gel dışarı.
0: İyi denemeydi Jack.
1: Daha önce hiç yaşamadığım bir acıyı sana yaşatmanın yolunu buldum.

0: Onu buldun mu?
1: Kerteş Caddesi, Lafite Oteli.

0: olsan kızı atarım. Vur beni, vur beni Jack. Hadi, vur beni.
1: Para sorsun işi bitti. Ve Harkins tutuklandı.
0: Seni tebrik ediyorum Jack. Ama inan zerre kadar umurumda değil. Kapa çeneni, kapa çeneni. Sana bunun olacağını söylemiştim. Ve sen de bu iş bizim aramızda demiştin. Şimdi silahını indir.
1: Tamam, tamam. Sadece... Tamam. Silahı bırakacağım. Sen de kızı bırak. Kızı bırak, beni öldür.
2: Hayır.
0: Hoşuma gitti. Anlaştık Jack.
1: Sorun değil sen. Bana bak. Tamam, sorun değil. Tek çare bu. Gerçekten. Şimdi silahımı bırakıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Şimdiden öldük demek.
0: Buraya gönder. Ayağını buraya gönder.

0: Rachel. Durum iyi mi?
1: Evet sanırım. Rachel buraya bak.
2: Samantha.
0: Buradayım.
1: Yürüyebilecek misin?
2: Tabii.
1: Öbür yana geç.
0: Vay be, koca binadan aşağı atladın.
2: Biliyorum.
1: Canın yandı mı?
2: Evet.
1: Ne kadar yüksek olduğunu gördün mü?
2: Rica etsem bu konuşmayı daha sonra yapabilir miyiz lütfen?

0: Teşekkür ederim. Aslında komik. Buraya bir kız aramaya geldin ama sonunda başka bir kız buldun. Nasıl gittiğin haber ver.
1: Numaran hala duruyor.
0: Hoşça kal Richard.
1: Binbaşı.

0: Affedersin, otobüs trafiğe takıldı. Yeni tişört.
1: Kapa çeneni.
0: Geldiğin için sağ ol. Pekala Richard. Babam mısın, değil misin?
1: Bunu annem buraya gelince anlayacağız.
0: Onu tanıyabilecek misin?
1: Genellikle birlikte olduğum kadınları hatırlarım.
0: Bakalım o seni hatırlayacak mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Sen babam değilsin.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Şuradaki kadını görüyor musun? 3 kez kahve bardağını dolduran garson kadın. Annem o. Ama ikiniz de birbirinizi tanımadınız. Başından beri biliyordum.
1: Hayır, bilmiyordum.
0: Çok rahatladığından eminim.
1: Pek sayılmaz.
0: Şimdi gidecek misin?
1: Evet.
0: Hiç kendini yalnız hissetmiyor musun?
1: Bazen. Bazen.
0: Öyle anlarda beni arayabilirsin.

0: Yani...
1: Senin okula...
0: Gitsem iyi olur. Dersim var. Resim.
1: Evet, ona devam et çünkü... Gerçekten çok iyisin. Çok başarılısın. Her şey iyi olacak.

lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.